0: bir mücadele başlar.
1: Can yelekleri koltuğunuzun altında.
2: Ne yapacağız?
0: Diğerlerini arayacağız.
3: What did you find?
0: Kane Parsons'ın yönettiği Backrooms bilim kurgu gerilim türünde bir yapım. Film, gerçekliğin dışına çıkan ve bitmek bilmeyen odalarda mahsur kalanların gerilim dolu mücadelesini konu alıyor.
4: Feel me?
5: Yeah.
4: Follow my lead.
3: Clark, what is this?
4: It's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
6: Oh my God. Pull me up!
7: What do you see?
4: Rooms. This place builds them. It's like a maze. It just goes on and on.
5: Sometimes I'm scared I'll get lost.
3: Clark, can you hear me?
2: I don't understand. What is this?
4: It's beautiful. Am I right?
3: Hello?
2: Ne çaldın?
4: Sırları.
0: Bilim kurgu gerilim türündeki ifşa gününün yönetmeni Hollywood'un duayeni Steven Spielberg, Emily Blunt, Josh O'Connor ve Colin Firth gibi ünlü oyuncuların rol aldığı film, dünya dışı varlıkların yıllardır insanlıktan gizlenen gerçeklerinin tüm dünyaya açıklandığı bir dönemi anlatıyor.
4: Hayır.
8: Günaydın Kansas City. Bugüne bir göz atalım. Bugün.
4: Ne dediğini anlıyor musun?
2: Onu duyuyorum. Bu anlamsız, anlayamıyorum.
4: Ben anlıyorum.
8: Bana neler oluyor?
4: Halk gerçeği öğrenmek istiyor. Bu işe bulaştım. Seni de bulaştırdıkları için özür dilerim. Merhaba Jane. Lütfen. Otursana.

0: Bu 79 yıllık yalanlarla dolu terör kampanyası sona ermelidir.
1: Ne yapacaksın?
2: Bütün dünyaya ifşa edeceğim.
0: Bu gerçek dünyadaki yerleşik düzeni alt üst edecek.
2: Bunu yaparsan geri dönüşü yok.
1: Neden yapsınlar?
2: Zamanı geldiğinde her şey netleşecek.
1: Ne olursa olsun, sakın bırakma.
3: Dram türündeki Aynalar Noh'un başrollerinde Paola Beer ve Barbara Auer var. Hafta sonu için gittiği kırsalda geçirdiği bir kazadan mucize eseri kurtulan Laura, fiziksel olarak yara almamış olsa da derinden sarsılır. Kazaya tanık olan ve ona anne şefkatiyle yaklaşan yerel bir kadının evine kabul edilir. Ancak geçmişleriyle yüzleşme zamanı geldiğinde Laura...

0: Burada kendi hayatıyla hesaplaşmak zorunda kalır.
1: Kim bu Sivas abi?
2: Gidiyorum Josie ile.
0: Animasyon türündeki cesur kedi Moxie vizyona girdi. 8 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesi ve çok sevdiği kedisi Moxie ile birlikte Fransa'da bir çiftliğe tatile gider. Ancak Moxie sıradan bir evcil hayvan değildir. Meraklı, cesur ve biraz da yaramaz olan bu sevimli kedi aynı zamanda piyano çalmadaki olağanüstü yeteneğiyle herkesi şaşırtır.
2: Kimse yok mu?
3: Bu taraftan.
4: Moxie dikkat et.
2: Unut gitsin.
3: Ben de geliyorum.
2: Ha? Tabii.

Türkiye'nin kültürel mirasını gecenin kendine özgü atmosferinde ziyaretçilerle buluşturan gece müzeciliği uygulamasında yeni sezon başladı. 20 müze ve öğren yeri 1 Haziran 1 Ekim 2026 tarihleri arasında gece saatlerinde de ziyaret edilebilecek. 3, 2, 1...

2025 yılında 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan uygulamanın yeni dönemini duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür rotalarında ziyaretçilere yine unutulmaz bir deneyim sunacaklarını açıkladı.

Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya, Galata Kulesi'nden İstanbul Arkeoloji Müzelerine uzanan kültür rotalarına dikkat çeken Bakan Ersoy, geçtiğimiz yıl gece müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladık vurgusunu yaptı.

Bu kapsamda TC kimlik numarasına sahip müze kartlı ziyaretçiler müze kart geçiş aktarına ek olarak 200 lira ücret karşılığında Nemrut Ören Yeri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Alanya Müzesi, Aspendos Ören Yeri, Patara Ören Yeri, Likya Uygarlıkları Müzesi, Side Ören Yeri, Didim Apollon Tapınağı, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Hierapolis Ören Yeri, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Galata Kulesi, İstanbul Türkiye İslam Eserleri Müzesi, Efes Ören Yeri, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Marmaris Müzesi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Şanlıurfa Müzesi ve Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'ni saat 19'dan itibaren belirlenen kapanış saatlerine kadar ziyaret edebilecek. Ahlat Selçuklu Mezarlığı ise ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olacak.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Ne kolay değişiyor bazı şeyler.
0: Altay, sözleri ve müziği Murat Güneş imzalı Kainat Şahit şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Engü ve Ümit Sayın, sözleri ve müziği Sayın'a ait 90'lı yıllarda Pınar Aylin'den dinlediğimiz Ya Sen Gidip De düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

Sefo'nun seslendirdiği milli takım şarkısı Türkiye'm dinleyicilerle buluştu. Sözleri milli takımın motivasyonunu artırmak ve taraftarları birleştirmek için büyük anlam taşıyan şarkı, dijital platformlar

Azeri sanatçı Azer'in sözleri Hanefi söz tutan, bestesi Zümrüt Tağıyeva imzalı Haydi Türkiye'm Milli Marşı ile izleyicilerle buluştu.

sanatçı milli marşı aynı zamanda klipte çekti. Gültekin Ali Hocagil prodüktörlüğündeki klibin yönetmeni Turgut Söğüt.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü programına katıldı ve Azeri'nin seslendirdiği Haydi Türkiye marşına eşlik etti.

Yanar, Haziran ayında edebiyattan müziğe, çocuk kitaplarından ilham veren söyleşilere uzanan dopdolu etkinlik programıyla okurlarını ve sanatseverleri buluşturuyor. Müziğin büyüsü, edebiyatın ilham veren dünyası ve imza günleriyle renklenen etkinlik takvimi, Yanar Bağdat Caddesi mağazasında kültür ve sanat dolu buluşmalara ev sahipliği yapacak. 13 Haziran'da sevilen oyuncu ve yazar Gupse Özay, çocuklar için kaleme aldığı yeni kitap serisi Gupi'nin lansmanı kapsamında okurlarıyla bir araya gelecek. Eğlenceli karakterleri ve sıcak hikayeleriyle dikkat çeken seri hakkında sohbet edecek olan Özay, etkinlik sonunda kitaplarını da imzalayacak. Oyuncu ve yazar Engin Akkürek, 14 Haziran'da Diyanar Bağdat Caddesi'nde gerçekleşecek imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek. Akkürek, son kitabı isimsiz için düzenlenecek ve etkinlikte okuyucularıyla sohbet ederek kitaplarını imzalayacak. Yayınların sevilen etkinlik serisi Gece Yarısı Kütüphanesi 16 Haziran'da yazar ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nu ağırlayacak. Yeni kitabı Anlaşılmak Şifadır'ın lansmanı kapsamında gerçekleşecek özel gecede Budayıcıoğlu, anlaşılmanın iyileştirici gücünü, insan hikayelerini ve kitabın ortaya çıkış sürecini katılımcılarla paylaşacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Rami Kütüphanesi ile Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği işbirliğinde düzenlenen Rami Çocuk ve Sanat Bienali, 350 bini geçen ziyaretçi sayısıyla büyük ilgi görüyor. Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek, küratörlüğünü Ayşe Kalyoncu'nun üstlendiği Biyanel'in mottosu renkli ise gerçektir. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen sergi ve etkinlikler çocuklardan ailelere, eğitimcilerden sanat profesyonellerine kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap ediyor. Kalyoncu, organizasyonun çıkış noktasının kitap sayfalarındaki illüstrasyonların büyütülerek yeni bir sanat deneyimine dönüştürülmesi olduğunu açıkladı. Rami Çocuk ve Sanat Bienali kapsamında sessiz kitaplardan ödüllü çizerleri, yaratıcı atölyelerden dijital deneyim alanlarına kadar çok sayıda bölüm sanatseverleri bekliyor. Yaklaşık 100 renkli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlanan Bienal'de 25 enstalasyon, 14 sergi ve 7 dijital deneyim alanı bulunuyor. Bienal boyunca toplamda 500'ün üzerinde sergi, atölye, söyleşi, yazar-çizer buluşması ve katılımcı deneyim programı sanatseverlerle buluşuyor.

Alhöyük bugün Anadolu'nun en önemli kültürel miraslarından biri. İlk kez 1958'de keşfedilen UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu eşsiz arkeolojik alan yıl boyunca binlerce turistin uğrak noktası. Neolitik döneme ait en eski yerleşimlerden hatta tarihteki ilk kent olma özelliği taşıyan Çatalhöyük, ilk ev mimarisi, ilk manzara resmi, ana tanrıça kültü gibi özgün buluntuları ve inanç eserleriyle insanlık tarihine ışık tutuyor. Peki Neolitik ve Kalkolitik çağların izlerini taşıyan, kentlerin atası kabul edilen Çatalhöyük'te bundan 9000 yıl önce hayat nasıldı? Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Lovik History, yapay zeka ile bir zamanlar Çatalhöyük'ünü canlandırdı. Öncelikle döneminin en kalabalık şehriydi bu kadim kent. Avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişin ve tarımın başlangıcının en net örneklerini barındırıyordu. Klasik anlamda bir devlet olmasa da 10 bin kişilik nüfusu, planlı bitişik nizam mimarisi ve gelişmiş toplumsal düzeniyle tarihteki ilk şehirlerden kabul ediliyor. Bu kadim kentte ulaşım çatılardan sağlanıyordu. Çatalhöyük ayrıca medeniyetin ve ziraatin temellerini anlamamızda uluslararası anahtar olarak tanımlanıyor. Günümüzdeki mülkiyet kavramının o devirde başladığı pişmiş topraktan yapılmış damga mühürlerle belgeleniyor. Çatalhöyük'te bulunan en önemli objelerden biri de yüksek kabartma ana tanrıça motifleri. Bunlar o dönemde dini inançların güçlü bir tanrıça etrafında şekillendirildiğini, eserlerinde tanrısal dişiliğe duyulan saygının izleri olduğunu gösteriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu'nun yoğun ilgi gören sahne projesi Aurora, Burak Onur Erdem şefliğinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi İşbirliği ile AKM Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Sahne ve ışık tasarımıyla görsel bir gösteri de sunan konser, farklı coğrafyaların müzikal miraslarını bir araya getirerek doğanın sesleriyle insanın içsel yolculuğunu aynı sahnede buluşturdu. İnsanlığın savaş ve şiddetle olan ilişkisini sorgulayan eser, konserin dramatik zirvelerinden biri olarak dikkat çekti. Yani

Kemanın sınırlarını yeniden tanımlayan dünyaca ünlü virtüöz David Garrett, 29 Ağustos akşamı Stagepass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Türkiye'de de güçlü bir hayran kitlesine sahip olan Garrett, büyük ilgi gören Millennium Senfoni turnesi kapsamında en sevilen pop ve rock klasiklerini özgün yorumuyla sahneye taşıyacak.

albüm satışı ve zamansız eserleriyle bu yılın en dikkat çeken buluşmasını hazırlanıyor. Sanatçının kendine özgü felsefesini ve görsel dünyasını sahneye taşıyacağı bu gece, serinin 5. yılında müzikseverleri bekleyen heyecan verici deneyimlerden biri olacağı benziyor.

2000'ler efsanesi Craig David 11 Ekim'de İstanbul'a geliyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek bu unutulmaz İstanbul konserinde Craig David'in imzası haline gelen ve canlı vokalle DJ setini tek bir sahnede buluşturan TS5 konsepti sergilenecek. 2012'de Miami'deki dairesinden yaptığı bir radyo programı olarak başlayan TS5, bugün Ibiza, Dubai, Londra ve Tokyo gibi dünya şehirlerini dolaşan uluslararası bir fenomen haline geldi.

0: choose.
1: Twist in My Sobriety'nin ikonik sesi Tani Tati Karam 1 Aralık'ta İstanbul'da. Derin vokali, kendine has yorumu ve türler arası geçişleriyle dikkat çeken sanatçı, zorlu PSM sahnesindeki konserinde hem klasikleşmiş parçaları hem de 2025'te yayımlanan son albümü Liar'dan bir seçkiyle sahnede olacak.

%100 müzik sunar. Ormanda klasik ve akustik 27 Haziran günü açık hava tutkunlarını ve müzikseverleri Life Park'ta ağırlıyor. Festival programında kendine özgü yorumuyla Birsen Tezer, Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan piyanistlerinden Fahir Atakoğlu, dünya müziği ve perküsyon alanındaki ustalığıyla Burhan Öçal, devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve henüz 16 yaşında uluslararası müzik sahnesinde yükselen bir yıldız olarak dikkat çeken İlyon Bürkev sahne alacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşuyor. Festival kapsamında Viyana Senfoni Orkestrası, Kamera Akademi Postem, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Çiçeğin Atel Baletto gibi önemli toplulukların yanı sıra Bruce Liu, Ken Soltani, Lucas ve Arthur Jason, Besot Abdurrahimov, Ian Bostrich ve Sara Kohaya gibi solistlerin aralarında olduğu 80'in üzerinde sanatçı ve topluluk sahnede olacak.

sanatın, gastronominin, müziğin, yaşam deneyimlerinin ve düşünsel buluşmaların iç içe geçtiği Art on the Boat 2026, 20 Haziran'da Kalamış Marina'da gerçekleşecek. Gün boyu devam edecek festivalde sahne performansları, tekne sohbetleri, sanat köşeleri ve ilham veren buluşmalar ziyaretçilere deniz üzerinde bütünsel bir deneyim sunacak. Katılımcıların ücretsiz ziyaret edeceği festivalde Şef Mehmet Yalçınkaya, yemeğin birleştirici gücüne dair anlatımıyla, şarkılar eskiden daha güzeldi konseptiyle Suat Suna şarkılarıyla yer alacak. Ayrıca uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, geleneksel olanı çağdaş anlatımla bir araya getiren özel bir sanat deneyimi gerçekleştirecek. Kaptan Özcan Özverim ise yelken ve yaşam arasındaki görünmez bağı ziyaretçilere anlatacak.

Nilüfer'den dinlediğimiz bir klasik, Her Yerde Kar Var'ın orijinal sahibi ayrıca Salvatore Adamo. Albümlerinin satışı dünya çapında 100 milyonu aşan sanatçı, bugün 83 yaşında ve hala işinin başında.

Son günlerde sosyal medya platformlarında Adamo'nun bizim efsanemiz Barış Manço'yla 1989 yılında yaptığı düet gündemde. Türk televizyon ve müzik tarihinin en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalarda yer alan Her Yerde Kar Var düeti adeta 80'ler ve 90'ların ruhunu yansıtıyor. Bu tarihi buluşma ayrıca gerçek sanatın ve unutulmaz melodilerin zamansız olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İzliyoruz.

çizimin tekniği kömürle yapılıyor. Karakalem tekniklerinde kullanılan kömür türleri asma ve sıkıştırılmış kömür olarak ayrılıyor. Asma kömürü genellikle yanmış söğüt ağacından yüzeye kolayca yayılıyor ve silinmesi çok kolay.

çizim yaptığınızda sıkıştırılmış kömürden daha hafif bir iz bırakıyor ve farklı yüzeylere kolayca bulaşıyor. Sıkıştırılmış kömür ise sakız benzeri bağlayıcı tarafından bir arada tutuluyor ve

Karakalem çizim teknikleri için tercih edilen en yaygın yüzeyler kömür kağıdı, pastel kağıtlar ya da sulu boya kağıtları. Aslına bakarsanız pürüzsüz olan her yüzey kabul görüyor. Türlü sanat görüşlerine rağmen karakalem realizm olgusunun en kalıcı tekniği. Ressamların değişken tarzları olmasına rağmen en belirgin üsluplar tarama, karalama, tonlama ve gölgelendirme.

uçsuz bucaksız mavi sularda yüzmek sizin vazgeçilmeziniz. Peki bunu bir tık öteye geçirmeye ne dersiniz? Mesela adrenalin ziyadesiyle yüksek wakeboard sporunu denemeye,

Wakeboard aslında bir tür su kayağı. Ancak klasik su kayağının aksine burada 2 adet kayak yerine 1 adet board, yani tahta bulunuyor. Su kayağı ile snowboard arası bir tekneden çekilirken motorun yarattığı dalgalara karşı koyduğunuz spor olan wakeboard eğitimi 5 deneme ve koy etrafında 2 tur yapılarak tamamlanıyor.

sporda ilk denemenizden sonra ilerlemek oldukça kolay. Çünkü kaydıkça özgüveniniz artıyor ve daha üst seviyelere ulaşabiliyorsunuz. Böylece kısa bir süre içinde usta bile oluyorsunuz. Quench your thirst when your luck is dried up. Quench

diğer Akdeniz sahilleri olsa da Bodrum paha biçilmez destinasyon olarak karşımıza çıkıyor. Down the road, the earth on my hands.

Skippy Long ve Nick Nitro'nun 2000'li yılların başında kurduğu Robot Boys, Danimarka'dan dünyaya yayılan bir dans grubu. Adından da anlaşılacağı üzere ilginç dans figürleriyle ünlenen grup, aynı zamanda 2008 Danimarka Yetenek Yarışması'nın birincisi. Sevgili izleyicileri, şimdi sizleri Robot Boys'un çok beğenilen dans gösterisiyle baş başa bırakıyoruz.

Marco Seder, İtalyan serbest stil kayakçı. O, eski kalelerde, sokak korkuluklarında, kısacası mümkün olan her yerde kayak yapıyor. Avrupa'da yılın kayakçısı seçildi. Dünyanın en iyi çok yönlü kayakçılarından biri.

Markus Eder memleketi Alpler'de kısa bir belgesele, daha doğrusu Rüya Projesi'ne imza attı. The Ultimate Run projesi 90 günden fazla sürdü. En rahat kar hayranlarının bile kış tutkusunu yeniden alevlendiren proje için başarılı sporcu, tüm kayak becerilerimi çok büyük bir projede sergilemeyi hayal etmişimdir hep. Tüm enerjimi tek bir vizyona, yaşadığım her şeyin 10 dakikalık sekansa sığdığı bir yere aktarırsam neler yapabileceğimi merak ettim diyor. Kısa film tadındaki proje izleyenleri büyülüyor.

Karaca, opera ve tiyatro sanatçıları Toto Karaca ile Mehmet İbrahim Karaca'nın oğlu olarak 1945'te İstanbul'da hayata merhaba der. Karaca çifti tek çocuklarına Muhtar Cem adını verir. Sanatta iç içe büyümesine ve sahne tozunu küçük yaşlarda yutmasına rağmen Cem Karaca, gözde mesleklerden olan doktor ya da mühendis olmayı ister. Ancak kaderinden kaçamaz.

Su Adiyeli Nesrin olarak hatırladığı bir genç kızı etkilemek için sokak ortasında söylediği şarkı, müzik kariyerinin de başlangıcı olur. Beyoğlu Spor Kulübü'nün lokalinde arkadaşlarını kırmayıp sahneye çıkan Karaca, rock'n'roll parçalarının aranılan seslerindendir artık.

seslen bir uzaktan. Oğlum al takımları, bir romanda okumuştum. Buna benzer bir şey, çünkü parlak kağıt kaplı, pahalı bir kitaptı. Ne olmuş, nasıl olmuşsa,

0: seni yapmaya.
1: Baba Karaca ise hala oğlunun şarkıcı olmasına razı değildir. Biricik oğlunun hariciyeci olmasını arzu eder ama Cem'i sevdasından ne yaptıysa vazgeçiremez. En sonunda oğlum bari buraların müziğini yap nasihatini verir.
0: Duydu dünya, git içeri kapıdan. Öylece baka kaldın gözüme ayırmadan. Öylece baka kaldın gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım, açtım girsin içeri. Arabanın kapısını

Vatani görevdeyken bir askerin bağlamasıyla söylediği türkü ise onun kariyerindeki dönüm noktası olur. Ve şu cümleler dudaklarından dökülür. Ben o güne kadar ne garip, ilkel bir müzik diye düşünürken bir de baktım ki benim o anda içinde bulunduğum hissiyatı o müzik canlandırıyor, dile getiriyor, anlatıyor. Ve müzikte Cem Karaca ekolü de böylece başlar.

Apaçlar grubuyla çalışan Cem Karaca hemen Aşık Mahsuni Şerif'in türkülerini repertuarına alır. Grup, Hudey, Vahşet ve Bang Bang Bir Anadolu Hikayesi eserlerinin olduğu bir 45'lik yayınlar. O sıralar Almanya'ya giden Cem Karaca ve Apaçlar Freddie Klein orkestrasıyla şarkılar kaydeder. Bugün birçoğumuzun favorileri arasında olan Resimdeki Gözyaşları da bu kayıtlar arasındadır.

Yeşilçam'a da sessiz kalamaz Cem Karaca. 1970 yılında yönetmen Yücel Uçanoğlu'nun çektiği yerli kovboy filmi Kralların Öfkesi'nde oynar. Müzikal yolculuğu Moğollarla kesişen sanatçı 1974'te Namus Belası ve Gurbet şarkılarının olduğu bir 45'lik çıkarır. Namus Belası ilk günden itibaren listelerin en üst sırasında yer alır. Ama velakin Moğollarla frekansı uyuşmaz ustanın. Cahit Berkay'ın da müzik hayatına yurt dışında devam etme kararından sonra yollar ayrılır ve Cem Karaca Dervişhan'ı kurar. Tamirci çırağı işte bu devrin ürünüdür.

Yakın arkadaşı Barış Manço'nun vefatından sonra Kurtalan Ekspres'te de çalışan Cem Karaca, Edirne'den Ardahan'a söyleminden esinlenerek ismini verdiği Edirdahan grubunu kurar. Ve 1978'de rock opera olarak nitelendirilen Safinaz albümünü çıkarır.

1980 askeri ihtilali sürecinde Almanya'ya giden sanatçı babasının cenazesine bile katılamaz. 1983'te ise vatandaşlıktan çıkarılır. Ama hiçbir ülkenin vatandaşı olmayı kabul etmez. Kendi deyişiyle acısını dindirecek bir merhemin keşfedilmediği gurbette bir pasaportla hayatını idame ettirir. Müziktense hiç kopmaz. Hatta Almanya'da göçmen işçilerin yaşadığı sorunları anlatan rock şarkılarına imza atar. 1982'de Bekle Beni albümünü yayınlayan Karaca, bu albümdeki parçalarla Türkiye'ye olan özlemini sanatına yansıtır. Onunla ilgili bir anekdot da şöyledir.

7 yıl gurbette yaşayan usta sanatçı, bir fuarda dönemin başbakanı Turgut Özal'la görüşme fırsatı yakalar. Bu görüşme onun dönüşü için önemlidir. Cem Karaca, 27 Haziran 1987'de anavatanda bir polis tarafından "yurdunuza hoş geldiniz" şeklinde karşılanır.

1990'ların başındaysa maddi olarak henüz toparlanamamıştır efsane. Cahit Berkay'ın teşviğiyle Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na Kahya Yahya şarkısıyla katılır ve birinci olur. Bu onun yeniden doğuşu gibidir. Rap diye rap rap, ıslak ıslak, Kerkük Zindanı, Bindik Bir Alamete şarkılarıyla altın çağındadır artık.

Sanatçı son dönemlerinde Gani Müjde'nin Kahpe Bizans filminde küçük bir rolde görünür. Son büyük konserini ise 17 Ocak 2004'te Ankara Saklıkent'te verir.

8 Şubat 2004'te evinde fenalaşan Anadolu Rock'ının efsanesi daha 59 yaşında hayata veda eder. Vefatından çok kısa bir süre önce çok sevdiği eşi İlkim'e yazdığı mektupsa onun bu dünyada en değer verdiği duygunun sevgi olduğunun kanıtı gibidir adeta. Canım benim, bir tanem, İlkim'im. Ben çok yakında öleceğim. Bunu hissetmek değil, biliyorum ve adına lösemi diyecekler. Hoş kal, hoş yaşa ve beni sana rağmen unut. Ya da unutma. Ama sana son iki lafım şudur. 1. Hayat her şeye rağmen güzeldir. 2. Seni bu dünyada çok sevdim.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini alan Bayezid'in oğulları Fetret devrinde imparatorluk inşası ve temsil yazar Dimitris Kastrisis tarafından kaleme alındı. Eser Osmanlı tarihinde Fetret devri olarak bilinen 1402-1413 yılları arasındaki iç savaş dönemini inceleyen tarihi bir araştırma. Kitap bu dönemi kaos ve duraklama olarak değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden inşası için verilen meşruiyet mücadelesi bağlamında ele alıyor. Yazar Nellie Larson tarafından kaleme alınan geçiş romanının konusu 20. yüzyıl başlarında Amerika'da geçiyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları imzalı eser, açık tenli siyahi kadınların toplumda kabul görmek için beyaz gibi davranmalarını konu alıyor. Toplumsal kimlik karmaşasını ve aidiyet sorunlarını merkezine alan bu çarpıcı roman, bugün akademik hayatta Afro-Amerikan çalışmaları ve kadın araştırmaları programlarının müfredatlarında yer alan bir yapıt haline geldi. 21 ruh sağlığı uzmanının katkısıyla Moody's Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Medikal Direktörü Profesör Doktor Kültegin Ögel'in editörlüğünde hazırlanan Psikoterapi Kendini Tanıma Yolculuğu, psikoterapiye dair doğru bilinen yanlışları ortaya koyuyor ve okura güvenilir bir rehber sunuyor. Kitapta psikoterapi nedir, kimler terapist olabilir, hangi terapi türleri var gibi temel soruların yanı sıra terapi sürecine dair beklentiler, gizlilik ilkesi ve psikolojik testlerin rolü detaylı şekilde inceleniyor. Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini alan Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi'nin yazarı Murat Yalçıntaş, Türkiye'nin Milli Ana Muharebe Tankı projesindeki kritik dönüm noktalarını anlatan kitap için Yalçıntaş, okura sizinle paylaştıklarım sadece bir savunma sanayi projesinin değil, aynı zamanda bir ülkenin kendi ayakları üzerinde durma iradesinin de hikayesi ve umarım bu sayfalar bireysel bir anlatı olmaktan öteye geçerek gelecekte benzer zorluklarla karşılaşacak kişilere de rehberlik eder, diyor. Yasemin Akıncılar Minguzzi tarafından kaleme alınan Çiçeğim Mati Ahmet Minguzzi, 2025 yılında 14 yaşında bir cinayete kurban giden Mati Ahmet Minguzzi'nin hayatını ve bir annenin yaşadığı tarifsiz acıyı anlatıyor. Canova Yayınlarından okurla buluşan eser, sadece bir anı kitabı değil, aynı zamanda derin bir yaz sürecini, anne-oğul arasındaki bağı ve bir annenin adalet arayışını merkeze alan bir kitap. Ayrıca kitabın lansmanı Mati Ahmet'in doğum günü olan 23 Nisan'da gerçekleşti. Söz yazarı ve şair Ahmet Atıl Esendemir'in kaleme aldığı Kalem Değdi Duyguma edebiyat severlerle buluştu. Esendemir son kitabında okuru içsel bir sorgulamaya ve duygusal yolculuğa çıkarıyor. Mihenk Kitap'tan yayınlanan eser, kalbin sakladığı sırları, aşktan geriye kalanları ve umut dolu anıların izini sürüyor. Yazar, kitabı ile ilgili bazı duygular vardır, yaşanır ama anlatılamaz. İçinde bir ses, bir titreşim kalır, zaman geçer, adı konulmaz. İşte tam o anda kalem dokunur duyguya. Kalem duyguma değdi ve ben artık susamadım, diyor.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz bizeden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Ekranların sevilen isimleriyle beraberiz. Birbirinden değerli konuklarımız var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Merhaba. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz?
1: Yoğun bir tempo.
2: Evet.
3: Biraz evet önemli. Mahsin nasılsın? Her şey yolunda
4: İyiyim.
3: Mı?
4: İyiyim. Çok şükür her şey yolunda. Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor.
3: Harika.
4: Memnunuz.
3: Nasıl bir yıl geçti senin için Türkiye'de ve sette?
4: Çok güzel bir yıl geçti. Yeni bir tecrübe, yeni bir işte benim için dönem işi. Ama çok sevdim. Çok farklı diğer işlerimden. Ama hem karakterini,

0: Out'unu da çok sevdim. Bizim dizi ortamımız da çok güzel. Atmosferi de çok güzel. O yüzden benim için çok özeldi.
1: Zaten o dönemi yaşıyorsunuz siz sette.
0: Tabii kesinlikle öyle. Girdiğimiz an bambaşka bir atmosfer, bambaşka bir şeydeyiz, zaman dilimindeyiz. O yüzden çok güzel.
1: Okudun mu Nilüfer Hatun'u hiç?
0: Tabii araştırdım biraz Nilüfer Hatun'u. Şeyi de, o dönemi de, Orhan dönemini de, Osmanlı dönemi genel olarak. Ama en çok tabii Nilüfer Hatun'u merak ettiğim için en çok da onun hakkında bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Tabii bizim yapımımız, senaristlerimiz de gönderdi bir karakter analizi vesaire. Onun üzerinden zaten gittim, çalıştım karakteri. Öyle de güzel de ilerledi bence.
2: Çok güzel. Merakın var mıydı tarihe?
0: Vardı. Vardı bir merakım. O yüzden böyle hoşuma çok gitti ilk geldiğinde teklif. Ondan sonra yani şey de hani güzel, oynaması da aynı keyifli, çok böyle zevkli, farklı dediğim gibi diğer normal bir kişiye oynamaktan.
2: At binme, kılıç kullanma, ok atma, bu konularda bir tecrüben, deneyimin var mıydı?
0: Yoktu, hepsini
2: burada öğrendin.
0: Tabii hepsine başta bilmiyordum, hatta korkuyordum. Tabii korkuyordum da yani, ama söylemedim tabii ki başta.
2: Çok güzel.
0: Hayır, şey dediler işte, eğer korkmuyorsan hiç sorun yok, biz her şeyini halledebiliriz. Hani eğitim falan veriyoruz. Ben yok canım, korkmuyorum. Yok çok seviyorum falan dedim. Ama aslında gerçekten korkuyordum. Sonra çok sevdim. Şu an yeni bir hobi edinmiş oldum ben şu an. O yüzden yani setim olmadığı zaman da
1: gidip
0: biniyorum. Aa, çok güzel. Çok hoşuma gidiyor.
1: Peki ilk günkü mutlaka unutmamışsındır. İlk ata bindiğin gün. Anlatsana ne oldu?
0: Çok stresliydi ilk binişlerimiz ve yani normal at binmek başka, sette at binmek başka, çünkü bir sürü at var ve bir sürü oyuncu, çoğu oyuncu da hepimiz yeni bir proje olduğu için herkes yeni öğrendi ve herkes böyle tedirgin birbirine bakıyor, atına falan bakıyor, işte dizgin sağlam mı, işte şöyle mi tutma, işte ayaklarım doğru mu, pozisyonum doğru mu, başta çünkü onlara daha çok böyle dikkat etmeye çalışıyorsun, işte haydi bismillah deyince de böyle herkes tabii ki bir telaşla koşmaya başlıyor. Düşmüşlüğüm de var tabii. Öyle düştüm de attan. Ama kontrolü düştüm çok şükür, bir şey olmadı. Böyle böyle öğrendim bir şekilde. Güzel. Şu an iyi olduğumu düşünüyorum. Ortalama yani iyi gidiyor bence.
1: Hem ata binip hem kılıç sallayabiliyor musun aynı anda şu anda?
0: Yapmadım. Denemedim. Çok istiyordum denemek. Belki bir denerim. Benim bir kılıcım var çünkü evde.
1: Çok güzel.
0: Bir denerim belki çiftliğe gidip alıp, ama o çok daha zordur diye tahmin ediyorum tabii canım. Ya. Ama şey, bizi zaten başta eğitim döneminde bize tek elle kullanmayı, şey at binmeyi öğrettiler. Çünkü diğer elle işte kılıç olabilir. Ne bileyim işte matara vesaire uzatabilirsin yanındaki oyuncuya. O yüzden hep tek elle öğrendim. O yüzden bir elim genelde boşta oluyor. Onunla tutabilirim kılıcı. Tutabilirim diye düşünüyorum.
1: Harika.
2: Mert sen de hoş geldin. Bu arada Mert at binme konusunda çok deneyimli.
0: Öyle biliyorum mi?
3: 4 senedir falan biniyorum ben de. Yani bir proje olarak değil ama hobi olarak. 4 sene önce başladım. Şu anda da aktif olarak. Kendi oturduğum yere yakın bir çiftliğim var. İşte farklı yerlerde gittiğim çiftlikler var. Seviyorum, atları severim.
0: Ben de çok sevdim. Çok yani çocuğum olsa biniciliği öğretirim. Yani öyle bir sevdim. Bence çok değerli bir
3: kesinlikle
0: hobi.
3: Öyle.
0: Kesinlikle.
3: Dedi yani ilk başta benim korkuyordum falan dedin ya. Bu arada gerçekten yanına yaklaşılana kadar korkulmayacakmış gibi gözüküyor. Hı hı. Ama yanına yaklaştığın zaman onun böyle bir heybeti var.
0: Çok heybetli.
3: Hani ne yapacağı da belli olmuyor. Sonuçta bir canlı karşındaki. Yani araba motor değil.
0: Kesinlikle.
3: Yani kestiremiyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Ben de biraz önce çok güzel bir şey söyledim. Ben de yıllar önce yani hatırlamıyorum şimdi, bayağı oldu. İlk bindiğim günü onu o yüzden sordum. İlk bindiğim şöyle bir şey var. Şimdi bir şeyin üstüne biliyorsun normal ama bindiğin şey canlı.
3: Kesinlikle.
1: Nefes alışını, kalp atışını duyuyorsun. Ekstra o tedirgin ediyor. Yüksekte olduğun için değil. Yani her kımıldaması, kemiklerin yeri oynuyor, kalp atışı.
3: Asıl tedirgin eden onun sizin hissettiğinizden daha çok şey hissediyor olması.
1: O sen, değil mi? Evet.
3: Çünkü teslimiyet yani
0: kesinlikle.
3: Hani şey derler işte ben ata hükmedeceğim falan derler. Öyle değil. Yani teslim olman gerekiyor çünkü her atın duygusu, yapısı da farklı. Tanıman da gerekiyor. Her şeye hazırlıklı olması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
3: Yani sen bir de tabii kalabalık bir ortamda daha da
0: çok
3: sıkıntı.
0: Karakterliler.
3: Dediği şeyi çok iyi anlıyorum.
0: Evet,
3: çünkü
0: evet,
3: biz bazen işte 9-10 kişi falan çıkıyoruz turlara. Çıktığımız zaman hangi at hangisiyle anlaşıyor, anlaşmıyor falan bunu bilemiyorsun. Yani yürürken bir anda çift atabiliyor. Bacağına gelmesi, evet, Allah korusun ama
0: evet,
3: çok büyük sakatlık.
0: Kesinlikle.
3: Bir de

0: Düşeceğim. Korkmaya başladım. Çünkü çok dengesiz hareketler oluyor. Hızlanıyorsun. Hani düşsen ne olacağı belli değil. Ama sonrasında 5. derste artık 4 nala falan aynen koşmaya başlamıştım. İddiayı da ben kazandım.
1: Harika.
0: Biraz farklı bir şeyi vardır.
2: Evet.
0: Hissiyatı vardır.
2: Gelelim abiye. Bence abi. Bu yılın projesi yani.
1: En iddialı dizisi.
2: ATV'nin ya. En iddialı, aynı zamanda bence Tezonların da en iddialı dizilerinden bir tanesi. Evet. Kadro efsane bir kadro.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
2: Ve en çok hoşuma giden her oyuncuya, her karaktere bir sivriliyor, bir kayboluyor, sonra tekrar sivriliyor. Hı-hı. Denge oyunculuklar var içinde. Şu anda sen zirve, Sefa şu anda zirvede.
0: Ya yani 15, 16, 17, 18'i bekliyoruz. 18 büyük ihtimal, evet. Ya Sefa'nın üzerine dönmesi benim de çok hoşuma gitti. Çünkü ister istemez yani, her oyuncunun üstünde birkaç bölüm döndürüyorlar bu arada. Yani şeyin en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi 3 boyutlu olması. Çünkü arkada herkesin farklı hikayesi var. Bu günümüz zamanında zor yapılan bir şey.
2: Evet.
0: Yani herkesin ayrı bir izlenme zevki var. Bunu şimdi dışarıdaki izleyicilerimizden falan da duyuyoruz. Hep şey derler. Yani ben seni izlemeyi çok seviyorum. İşte Sinan'la Altın'ı izlemek çok zevkli, çok eğlenceli. Hani Sefa'nın ne yapacağı belli değil. O yüzden insanı çok heyecanlandırıyor gibi böyle yorumlar da duyuyoruz.
2: Sinan'ın şivesi, Sinan'ın evet, oyuncu.
0: Sinan abi.
2: Diren abinin hikayesi.
0: İnanılmazlar. İnanılmazlar. Ya Sinan abiyle çok sahnem var. Ya inanılmaz komik bir insan. Hani şive yaparken falan. Ben bazen kendi Türkçemi kaybediyorum yanımda. Yani bazı böyle doğaçlama falan yaptığımız yerler var. İşte rabarba yapıyoruz. O sırada çay içiyoruz mesela. Çaydan bahsederken ben unutmuşum kendi şivemi. Onun şivesiyle konuşuyorum ve o an kayıttaymışız. Yayınlandığında gördük. Mesela abi çay içer misin yavaşlar falan. Ya inanılmaz. Çok inanılmaz da bir adam.
2: Sefa Mert'e çok uzak bir karakter değil mi?
0: Kesinlikle.
2: Ben ilk yani dün akşam okuduğumda dedim ki alakası yok.
0: Hiç yok.
2: Ama daha da hoşuma gitti. Çok başarılı oynuyorsun.
0: Teşekkür ederim.
2: Senmişin gibi oynuyorsun. Oysa ki senle hiç alakası
0: ya
2: yok.
0: Ya ben oyunculuk eğitimini ilk almaya başladığımda günlük projedeydim. Oradan sonrasında bir oyunculuk eğitimi aldım. Ya o süreçte ya sağ olsun hocam, Çetin hocam bana benim tam zıttım olan bir karakter oynattı 6 ay boyunca. Yani herkes karakter değiştiriyor artık. Ya ben sürekli yalvaran, ağlayan, ezik müzik bir adam oldum. Yani Sefa'nın da ilk bölümlerinde bazı yakaladığım şeyleri, o 6 aylık eğitimimdeki şeylerde aslında çok şanslıydım o konuda. Tabii ki sağ solu belli olmayan bir karakter. Hani ters bir yönü de var okey ama o yönlerini oynayabilmek, yani bunu yapabilmek, sizin gibi insanların güzel sözleri beni acayip gururlandırıyor ve teşekkür ederim yani.
2: Çok iyi, çok iyi.
1: Kenan İmirzalıoğlu ile oynamak nasıl? Çok mütevazı. Hepimiz çok seviyoruz.
0: Ya ben birinci bölümde ne kadar heyecanlanıyorsam, ya 17. bölümü çektik. Ben hala heyecanlanıyorum. Ya çünkü çok rol model alınabilecek birisi. İnsanlara davranışı. Artık her şeyi orada şahit olduğumuz için biz birçok insanın görmediği yerler, şeyleri görüyoruz sonuçta. Aynı sette olduğumuz için. Çok örnek. Ve onunla oynamak ya benim için tabii ki büyük bir şans. Yani A mı B mi denilse, işte B'de Kenan abi, A'da bu ama A böyle olacak deseler ben B'yi seçerim Kenan abi var diye. Çünkü ondan öğrendiğim şeyler de oluyor ister istemez.
2: 28-29 yıl olabilir. Hatta belki de 29-30 bile olabilir Kenan'ı tanıdığımdan beri. Aşırı bir samimiyetimiz yok ama bıraktığımız yerden devam ediyoruz her görüştüğümüzde. Hiç değişmedi.
0: Hiç değişmedi değil mi?
2: Hiç değişmeyen, yani ben 5 tane oyuncu, yani benim ünlü sayamam sana muhtemelen, hiç değişmedi, gram değişmedi.
0: Ve değişme potansiyeli en çok olan insanlardan bir tanesi, yani yaşadığı dizileri, o kült projeleri vesaire göz önünde bulundurursak, hani ya nasıl değişmedi diyor insan o kadar şeye. Ya bir de şimdi aynı setteyiz, bazen işte sokakta dışarıda çekimimiz oluyor, yan yana işte bir şeyleri koşturuyoruz o zaman, insanların çok güzel ilgisi var ona karşı da.
2: Evet,
0: genelde bu tarz şeyler insanları işte şımartır. Hani bir kendini kaptırırsın falan ama yok, Kenan abi de yani inanılmaz mütevazi ve çok çizgisi çok belli. Ya zaten izliyorum bile, oynuyor bir şeyler yapıyor falan, bakıyorum ne yapıyor acaba. Elimden geldiğince ben de işte örnek almaya çalışıyorum.
2: Harika, ne güzel.
1: Tokat sahnesi nasıl, deli ağır mı?
0: Orada aslında tokat yoktu. Hani Sefa kendine gel deme sebebi, ben göz teması kurmuyorum. Sarhoş oynuyordum orada. Hazırlıksız yakalandım. Eli de vurmuyorken ağır.
2: Ha.
0: Yani vurduğunu düşünemiyorum. Beni böyle bir iki savurduğu oldu bu arada. Ama işte o da benim hoşuma gitti. Çünkü gerçeklik katıyor.
2: Doğru.
0: Bana mesela şöyle bir diyalog geçti aramızda. Dedi ki işte Mert dedi, senin dedi kardeşim böyle bir savuracağım dedi. Ama dedi yavaş dedi, hani şey yapacağım. Sıkıntı yok abi. Provada da yine yavaş yaptı bunu. Ya sahneye bir geçtik. Bir aldı vurdu. Sesi kesildi. İşte bitti sahne.

0: Kestik. İyi misin dedi. İyiyim abi. İyiyim. Güzelim. Ama o da gerçeklik katıyor.
1: Tabii tabii.
0: Ya hiç, abi yani vurmaya devam edebilirsen. Yani. Sıkıntı yok. Gerçek oluyor.
2: Evet. Masum. Nasıl bir maceraydı? İlk önce seni herkes biliyor zaten ama sen Türk dizileri izleyerek bu yolculuğa başlamışsın galiba.
3: Evet. Yani Türk dizilerini izleyerek Türkçe'yi öğrendim. Sonra buraya geldim. Yüksek lisansımı yapmaya. Sonra menajerimle tanıştım, Tümay Özukur'la. Öyle eğitim almaya başladım.
0: Ne kadar
3: başladım.
0: Oldu geleli pardon?
3: 2019'da geldim.
0: 2019'da geldim. 7 yıl oldu.
3: 7 yıl oldu aynen. Eylül'de 7 yıl olacak. Ama sanki çok uzun süredir bizce burada yaşıyorum.
1: Biz bir Antep'e gezdik ya. Hani hiç alakası yok. Ben bu kadar yakın ilk kez oldum. Antep yolculuğu yaptık. Ya bizden birisi hani söyle bilmesek gazeteci olmasam diyeceğim ki yani hayırdır ismin nereden geliyor diyeceğim falan.
3: Genelde öyle diyorlar. Sen hani doğulu musun falan diyorlar bana. Ne anlamı var isminin?
4: Türkçen. Çok iyi.
2: Çok iyi evet.
3: Çok
2: iyi.
3: Teşekkür.
4: Çok şaşırdım yani. Hani.
1: Ya sen de yeni değil mi? Ben. Bildiğin fas yani.
4: Ya evet
3: yeni. Doğma bir.
4: Ne güzel ya.
3: Ben teşekkür ederim. Ondan sonra işte eğitim aldım oyunculuk. Sonra ben de bir günlük diziyle başladım. Esaretle. 3 sezon onu oynadım. Sonra hemen şey oldu. Kuruluş Orhan oldu. Çok da güzel oldu.
1: Bu Esaret bence senin bir şansındı. Çünkü
3: kesinlikle,
1: günlük dizinin kesinlikle temposu ve günlük bu kadar şey alışman oyunculuğunu pekiştirmiştir. Ezberini, Türkçeni, her şeyini pekiştirmiştir.
3: Kesinlikle çok doğru. Çok doğru. Ben de öyle
1: bir
3: düşünüyorum.
1: Bir de 3 sezon diyorsun.
3: 3 sezon çok inanılmaz bir antrenman oyunculuk. Hani her gün her evet. gün kamera karşısına geçmek. Bir de dediğiniz gibi temposu çok hani inanılmaz. Günde benim şeydir bizim rekorumuz 30 ya da 32 sayfadır yani günde çektiğimiz. Her gün yani ortalama 20-25 sayfa ezber yapıyordum. Tabii ilk başlarken bu kadar düzgün değildi Türkçem. Ama işte ezber yapa yapa çok inanılmaz da gelişti benim ezber kabiliyetim. Şu an çok hızlı ezber yapabiliyorum. Güzel bir şey.
1: Çok
3: o yüzden,
1: kitap
3: evet.
1: okudun mu? Çok mu dizi izledin?
3: Çok dizi izledim. Çok film izledim. Kitap Türkçem düzelince ve biraz daha hakim olunca okumaya başladım.
1: Çünkü yoksa evet, anlamak için.
3: Evet anlamak için. Biraz sıkılıyordum başta bir denedim ama daha çok böyle olaylı olduğu için diziler ve filmler daha çok ilgimi çekiyordu. İşte müzik falan bütün bunlar.
1: 2019'a
3: böyle.
1: Gelene kadar Türkiye ile ilgili hiçbir şeyin var mıydı? Yani mesela istiyor muydun? Üniversiteyi okuyacağım dedin mi? Oyunculuğu bir kere yoktu hayatında.
3: Yoktu.
1: Öyle,
3: tabii yoktu. Ama şöyle dizileri ben 2015-2016'da izlemeye başladım. Lise son. Son iki lise senem. Çok izlemeye başlamıştım. Sonra üniversiteye geçtim. Ben medya iletişim okudum FAS'ta. Orada tesadüfen üniversitenin içinde iki tane Türk kıza denk geliyorum. Böyle duyuyorum konuşurken yanlarına gittim. İşte ben de Türkçe öğrenmek istiyorum. İşte şunu biliyorum, nasılsın biliyorum. İşte benim adım Masum falan. Bu kadardı çünkü Türkçem. Ondan sonra işte onlar beni orada bir eğitim enstitüye yönlendirdiler. Türkçe öğreten bir enstitü Yunus Emre diye hatta Türkiye'ye bağlı diyebiliyorum.
1: Evet, evet, evet.
3: Tabii. İşte orada ben birkaç seviye aldım. A1 aldım, A2 aldım. Okudum. Aa, yani. Yani kurallarını biliyorum.
1: Çok
3: o yüzden.
1: Güzel.
3: O güzel oldu. Sonra ben bir seviye tespit sınavına girmiştim. Çünkü çok şey kalıyordum sınıftakilere. Biraz fazla biliyorum onlara göre. Çok hoş durmuyordu. Çok ukala duruyordum. seviye tespit sınavına girince de galiba B2 seviyesini mi ne şey yapmıştım ve sınıf yoktu B2'nin. Hani tek başımaydım. O yüzden devam etmemiştim. Ama öğrendiğim için de biraz orada çevirmenlik yapmaya başladım. Yani aslında Türkiye ile ilişkim böyle başladı. Orada çevirmenlik yaparken ben üniversite fuarında çevirmenlik yapıyordum. Üniversitedeki kişilerle tanışıyorum. Ondan sonra mezun olunca da buradan bir üniversiteden iş teklifi alıyorum. Ben de zaten yüksek lisansımı devam etmek istediğim için kabul ediyorum, geliyorum.
1: Hangi
3: yüksek lisans? Nişantaşı Üniversitesi.
1: Çok güzel.
2: Ne üzerine eğitim aldın?
3: Medya iletişim okudum FAS'ta.
1: Yüksek
3: burada
1: oldu.
3: Siyaset bilimi uluslararası ilişkiler. Çünkü başta amaç farklıydı.
1: Gazeteci olmaktı galiba.
3: Tabii.
1: Vay rakip olacaktı. İyi ki olmamış.
3: Tabii tabii. Sizin yerinizde ben olabilirdim diyormuşum.
2: Aynı haber sunuculuğu da yaptı zaten.
3: Öyle ha?
2: Haber sunuculuğu da
3: yaptım.
2: Evet.
3: FAS'ta yaptım. Son stajyerdim. Staj yaptım kanalda. En son o kadar çok istedim ki sürekli böyle girdim şeyine. haberin sunulduğu yere bir sürekli böyle şeyler yaptım. İşte testler falan çektim, gönderdim kanalın müdürümüze. En son tamam dedi sonra. Öyle sunmuştum ama çok güzel bir tecrübeydi ve hala da öyle bir amacım var. Hani haber sunmak olmasa bekleriz. Da teşekkür ederim.
1: Buradan duyurulur kanalımızın yöneticilerine.
3: Çok isterim hala çünkü gerçekten çok sevdiğim ve çok değerli bir meslektir.
1: Anne babada ya da ailede gazeteci var mı? Ya da...
3: Yok, hiç yok. Memur, ikisi de memur. İlk bu alana şey yapan, kayan benim ailede. O yüzden çok başta bir şey yap, bir çekindiler. Hani
1: ben
3: olur
1: de onu söyleyecektim.
3: Evet.
1: Önce biz seni gazeteci olacağım diye ülkeye gittin, üniversiteye gittin, çalıştın. Şimdi oyuncu çıktın. Tepki
3: evet,
1: var mı?
3: Tabii var. Babamda biraz var. Evet, babamda biraz var ama şey yaptıkça, işte güzel işleri gördükçe tabii ki gurur duyuyor o da. Ha, tamam, güzel yapıyorsun galiba bu işi falan oluyor. O yüzden.
1: Bir de biz seni Antep'te konuştuğumuzda şeyi hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Sen en sevdiğin dizi Ben de Keşke Burada Oynasam Muhteşem Yüzyıl'ı mı izlemiştin?
3: Yok, Muhteşem değil Yüzyıl'ı.
1: Değil mi? Onu başka birisiyle karıştırdım o zaman.
3: Olabilir.
1: Böyle bir şey sanki hatırlıyorum.
3: Olabilir. Ama ben dönem dizisini seni çok
1: seviyordun
3: izliyordum.
1: Zaten onu konuştum.
3: Çok, hani çok istiyordum. Ve kuruluş Orhan'a geçmeden önce, yani hiç mevzusu bir konusu bile geçmeden önce ben çıktığım her yerde bir dönem dizisinde oynamak istiyorum diyordum. Evet.
1: Çok güzel.
3: Sonra güzel bir manifesto oldu.
1: Aynen. Harika.
2: Tahmin eder miydin o dönem izlediğin dizilerin içinde olacağını?
3: Yok. Hiç. Ve şu hala biraz şey geliyor. Hala biraz tuhaf geliyor. O izlediğim oyuncularla birlikte oynamak. Tabii ki çok güzel bir his. Ama böyle bir vay be falan oluyorum ben de. Belki bunu söylemişimdir size.
1: Olabilir. Ben belki de onu karıştırdım.
3: Evet. Olabilir.
2: Şimdi Fas'ta senin dizilerini izleyip Türkçe öğrenenler var mı? Sana yazıyorlar
3: vardır,
2: mı?
3: Vardır. Yazıyorlar. Bana güzel mesajlar geliyor. İşte bizde işte hiç imkansız gibi gözüküyordu bize ama biz de artık hani öğreneceğiz ve geleceğiz ve deneyeceğiz gibi mesajlar alıyorum. Çok güzel. Güzel bir örnek olmak güzeldir.
2: Hiç oyunculuk yapmam derken nasıl oldu?
3: Biraz zorladı. Biraz zorladı beni menajerim sanki. Yani yapmam demiyordum da işte ben sunucuyum. Ben sunuculuk yapmak istiyordum. Hani bu bizim tavrımız vardır ya, gazeteci tavrı bence bu. Bütün gazetecilerde vardı işte, ben gazeteciyim, ben hani şey yapacağım. Benim alanım başka, oyunculuk başka falan diyordum. Sonra ama çok fırsat geldi. Çok böyle işte hem menajerimle tanıştım. Çok destek oldu. İşte eğitim vesaire sundu çünkü kendi akademisi var. Bu kadar da fırsat gelince hani değerlendirmek lazım. Yoksa hani demek ki bir Allah'ın bir bildiği vardı da böyle şeyler sunuyor. Hani böyle şeylerle geliyor karşıma.
4: İşaretler.
3: Evet, işaretler. O yüzden ben de dedim ki değerlendireyim. Çok böyle şey yapmadım. Çok zorlamadım ben oyunculuğu. Böyle rahat rahat, yavaş yavaş da gidiyor bence. Şu an çok hızlı bir
1: şeyde değilim. Bence gayet güzel ve iyi projelerle gidiyor. İnşallah yolun
3: güzel
1: açık
3: gidiyor.
1: Olsun.
3: Güzel gidiyor. Çok teşekkür ederim.
1: Bu şekilde devam et.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Mert, peki abinin senaryosu önüne geldiğinde ne düşündün?
4: Yani ilk kendi karakterimi okudum. Sizinle aynı fikirdeydim bu arada. Yani çok farklıydı. Benim çok zıttımda. Nasıl olur, nasıl biter diye düşünmüştüm açıkçası. Ama Allah'tan antrenmanlıydım o karaktere. Yani o yüzden de
1: genel anlamda senaryoda etkileyici değil mi? Çok
4: işte
1: alışılmışın dışında.
4: Çok tutulacak yönü var aslında. Yani çok fazla hikaye var. Acaba nasıl sığacak? Acaba nasıl çevireceğiz? Hani ne olacak? Ne yaşayacağız? Diye hep merakta kaldım. Zaten hani iki senaryo elimize geçti. Sonrasında hani ikiyi çektikten sonra elde ettik. İşte üçü çektik, dördü bekledik. Yani onu hep merakı oldu. Çünkü bölümü çektikten sonra geliyordu bir sonraki bölümün senaryosu. Ya çok çok heyecan vericiydi. Çok heyecanlıydım. Zaten direkt çekildiğimi hissettim içine. Hani ben ilk birinci bölümü okuduğumda hikayesi o kadar güzeldi ki, yani kitap olsa okurum. Yani sayfası hiç önemli değil.
1: Öyle.
4: Ki biz, zordur yani kitap. Ben biraz dikkatim dağılır çünkü normalde.
1: Biz dizi başlamadan önce ilk konuğumuz Tarık Bey'di. Onlara, o mesela onu şimdi söylemek istediğini ben şu an daha iyi anlıyorum. Yani hiçbirimiz dizi izlemedik. Siz ilk iki bölümü bitirmiştiniz o evet, konuk olduğunda. Şey dedi, öyle bir senaryo ki dedi, şimdi anlayabiliyorum. Yani bu dizi 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl da gidebilir.
4: Kesinlikle.
1: Çünkü konular hiç ummadığın yere gidiyor. diyor. Her karakterden bir dizi çıkabilecek duruma getirmiş. Aynen müthiş öyle. Bir senaryo.
4: Aynen öyle.
1: Zaten. O da öyle bir şey söyledi. Yani öyle evet. bir yere göreceksiniz ki aynen. ileride dedi.
4: Tam olarak öyle. Çünkü biz bile şaşırıyoruz. Yani. Yani senaryoyu okuduğum zaman o kadar heyecanlıyım ki. Yani işte ben de günlük projedeydim. Bize her gün tabii bölüm geliyordu falan ama bu çok daha farklıymış. Yani her okuduğumun bir sonraki kısmını hep merak eder oldum. Hala da aynı şekilde merakım devam ediyor. O yüzden çok şanslıyız bence ya bu konuda. Yani bu kadar geniş bir senaryoya ve bu kadar işte yetenekli bir oyuncu kadrosu olduğumuz için yani herkesin kendi hikayesi olduğu için herkese çok iyi anlaşabildiğimiz için yani maşallahımız var diyebilirim.
2: İlk bölümlerde Sefa'ya biraz sinir oluyorduk. Şimdi izleyici yavaş yavaş anlamaya başladı mı onu?
4: Evet, yani şöyle, bunu herkes söylüyor bu arada. İlk birkaç bölüm ya bizim için de aslında bir alışma süreciydi. Hani neyi nasıl oturtacağımızı düşündüğümüz bir süreçti o. İnsanlar da hep şey diyor, abi hani Sefa'yla tamam okey ama hani ne olacak? Hep böyle mi? Hep içecek misin? Yani hep böyle insanlarla işte kavga edeceksin, tartışacak mısın? Hep olumsuz mu bakacaksın her şeye falan ama onlar bana bunu sorduğunda tabii ki ben de bunun cevabını bilmiyordum. Fakat içimden bir ses işte iyiye gidecek diyordu. Çok şükür valla hani böyle çok tatlı bir yere gitmeye başladı senaryoda. Sefa da aynı şekilde. O yüzden güzel yani memnunum.
2: Sefa diye sesleniyorlar mı artık arkanda?
4: Ya seslendikleri zaman bakıyorum zaten. Hani işin sıkıntısı o aslında çünkü hani Mert ile Sefa benim için aynı. Sette de bazen işte arkadaşlarım falan bilerek Sefa damat falan derler bana. Hep bakarım. Yani istemsiz.
3: Evet
4: sen de
3: evet
4: belki
3: oluyor.
4: İstemsiz
3: oluyor.
4: O.
3: Evet.
4: Dışarıda da öyle. Damat sen izin mi falan.
1: Damat.
4: Elbise diyen var.
1: Ya dizi aile bir imtihandır abi yani. Ya oradan göre dizide herkes ailesiyle sınanıyor.
4: Kesinlikle.
1: Nasıl geçecek bu imtihan? Yani sen böyle set her şey bittiğinde eve geldiğinde bazen böyle bir takılıyor musun acaba ya bir düşün. Ya
4: soru şey olarak hani ne olacak?
1: Ne olacak? Dizi yani. Dizin dışına çıkamadığın zaman da olabiliyor mu? Bazen ağır kaçırmıyor.
4: O şöyle bir şey. Çok yoğun çalıştığımız günler oluyor bazen. Hani zaten iki gün veya bir gün işte repo yapıyoruz. Ama onun dışında bazen sabahlara kadar çalıştığımız oluyor. Yani uyuduğumda bile diziyi çekiyoruz. Hmm. Ya çünkü saat 5'e kadar settesin sabah. Eve gidiyorsun hani uyuyacaksın ama o uyku ayıklık arasında ya böyle mi oldu acaba şöyle hani ne oldu ne bitiyor falan gözüm açıyorum ben iyi miyim acaba sorguladım oldu bu arada yani farklı bir şey yani dediğiniz şey bu arada hastalığa kadar götürür insana ama böyle düşündürmesi de güzel.
2: Heyecan Şampiyonlar var. Ligi gibi bir kadro peki kamera ya. Arkası nasıl geçiyor?
4: Ya işte o konuda çok şanslıyım bence. Bence ekip olarak çok şanslıyız. Çünkü çok eğlenceli geçiyor. Ya biz çok eğleniyoruz. Bazen hatta sahneye girecekken iletişimimiz de çok kuvvetli olduğu için settekilerle. İşte birimiz bir espri yapıyor. Çoğumuz da dalaksızız biraz. Yani o sıkıntı olabiliyor çünkü artık girmemiz gerekiyor. Hadi abi hadi falan oluyoruz yani. Çok eğleniyoruz, gülüyoruz. Muhabbetimiz çok iyi. Yani sadece oyuncular arasında değil. Ekiple de aynı şekilde çok iyi anlaşıyoruz. Yani herkesin birbiriyle inanılmaz bir uyumu var. Sanki yani bu proje için var olmuşuz gibi hareket ediyoruz. O yüzden herkes evet. birbirinden çok memnun.
1: Toprak da böyle anlattı evet. geldiğinde çok iyi.
4: Değil mi?
1: Evet Toprak. Evet. Yani sadece şey değil diyor. Yani bütün çalışanlar da aynı keyif alıyorlar.
4: Öyle.
1: Ya oyuncular yani, değil sadece.
4: Evet. Yani Toprak ben, Serkay, Tuğçe ve Sinan abi özellikle sahnelerimiz hep beraber olduğu için şeyiz yani ne derler? Birbirimizi çok iyi artık anlıyoruz. Sahnede de bu çok işe yarıyor. Bu arada ne kadar Tabii. tanırsan sahnede o kadar iyi oyun veriyorsun. Yani sen böyle yapabilirsin aslında işte ben bunu yaparım vesaire gibi aramızda onun kritiğini falan yapıyoruz. Senaryo ile alakalı çok kritik yapıyoruz. O yüzden çok iyi anlaşıyoruz. Çok
2: Altın Yenge'ye yılan diyorlar. Yılan. Şimdi sana mesaj atıyorlar mı artık onu dinleme diye?
4: Ya uzak dur diyorlar. Genelde ama nasıl duracaksın ki ailemden tek kalana bak bakalım da. Yani Sefa olarak ben de çok uzak kalmak istiyorum ama elimde altın var.
1: bir sahnede arabayı aşırı sert kullanmışsın galiba. Toprakla ilgili bir sıkıntı mı yaşanıyordu?
4: Evet. Evet ben toprağı eziyordum bu arada.
1: Aynen. Bir sıkıntı değil. Ya, bir sıkıntı.
4: Ya bir de daha ilk bölümleri çekiyoruz yani. Hani ikinci bölüm mü? Öyle bir şey. Yani toprakla da yeni böyle samimi olmuşuz falan. Hani tanışıyoruz vesaire. Benim arabayla aniden çıktım. Onun da işte ne yapıyorsun sen de böyle. Önüme atladığı bir sahne vardı. gaz fren ayarı, dedim ya araba biraz küçük geliyor. Yani gazla fren çok yakın birbirine. Öyle bir ani bir şey oldu. O sırada toprak da böyle bir korktu falan normal olarak. Şu an olsa bence korkmaz. Ama evet öyle bir sahne olmuştu. Hatta sonra gittim özür diledim falan. Hani güven bana dedim, bak bu sefer daha sakin gideceğim falan aynen.
1: Ya öyle bir şey yok. Yönetmen de şey demedi mi? Ya tam istediğim sahne işte çekildi, bu YouTuber oldu. O sırada kamera çekmedi.
4: Murat Hoca dedi aslında. Dedi, fakat orada evet bazen bu çok güzel bir şey bu arada. Çok nadir yakalanan, çok önemli anlardan bir tanesi oluyor. Fakat bu biraz can havli kısmı olduğu için o biraz ister istemez böldük. Ama Murat Hoca söylemişti. Aslında çok iyiydi, niye yapmasın? Hocam eziyordum.
2: Sen bu arada şey antrenörlükten geçmişsin oyunculuğa.
4: Doğru. Ben antrenördüm. Hatta aynı üniversitedeymişiz. Nişantaşı Üniversitesi'ndeydim ben de. Antrenörlük bölümünden mezunum. Antrenörlük yaptığım süreçte...
1: Antrenörü futbol antrenörü.
4: Yok ben fitness.
1: Fitness
4: medikal tamam. Yöndeydim. Ve uğraştığım branş da vardı. Rugby oynuyordum o dönemler. İşte okulumla takımı vardı vesaire. Antrenörlük yaptığım süreçte zaten başladı bu hikaye bende. Yani bir abim vardı oyuncu. İşte o dedi ki ya gel bak böyle birisini arıyoruz. Gel sen de bir gör falan. Zaten çok baskı kuruyorlardı. Bak oyuncu ol. Bak kameranın önüne geç. Sen bence hani bir şey yapmalısın. Antrenörlükle falan uğraşma diyorlardı. Sonra işte bir cesarettir. Yani nasıl olduğunu hatırlamıyorum bu arada. Ama bir akışın cesaret. İçine düştüm sanırım. Bir anda kendimi işte o abimin yönlendirdiği projede buldum.
1: İlk proje neydi?
4: Ya bir filmde oynamıştım. İsmi bende kalsın. Bir filmde oynamıştım. Ondan sonrasında acaba mı oldum zaten. Kameranın önünde oynadığım kişi çok başka birisi oluyormuş aslında. Tabii ki onun empatisini orada çok kuramıyorsun daha yeni olduğun için. Hani sabah spor salonu shiftinden bir anda kendini hadi gideyim sete dediğin için meşleştiremiyorsun yani. Ama merak ettiğim yerler çok yakalamıştım ilk kameranın önüne çıktığımda. Yani anlamlandıramadığım veya ismini koyamadığım duygular yaşamaya başlayınca dedim ki ya burada dedim farklı bir şey var. Sonra ufak ufak denedim. Her şeyimi veremedim tabii ki. Hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor belli bir noktada. Ama hep yolum buraya kesişti ya. Hani ben uzak kalmaya çok çalıştım bir dönem bu arada. Yani sen de keza bu arada. Yani şunu yapayım işte spor salonunu açayım. İşte kafe işiyle uğraşayım. Çok ticaret hastalığım vardır bu arada. ya çok uzak kalmaya çalıştım ama her ticaretin sonu buraya getirdi beni.
5: Tekrar toplayıp.
4: Evet kesinlikle yani. Hani,
5: halen ama... düşünüyor musun?
4: Ya şöyle düşünüyorum. Düşündüğüm tabii ki oluyor bu arada ama artık çok net bir karar aldığım için belki de buradayım şu anda.
1: Yok yani eninde sonunda ben bu o salonu açacağım ya da bir kafe evet, açacağım evet. Diyor musun?
4: Ya şöyle şu an şu sıralar falan bir aklımda var. Bu tarafı biraz daha ilerletip sonrasında hani ekstra olarak. Hani belki bir spor salonu açabilirim işte işletilir vesaire ama yani oyunculuk benim artık şey... O zehri almışım ben de galiba.
2: Evet bir kere.
4: Vazgeçilmez bir şeye bir dönüşüyor yani oyunculuk bence.
2: Hep evet. Çalışmışsın ama sen 11 yaşında başlamışsın
4: 11
2: çalışmaya.
4: 11 yaşında başladım. Çok çok erken başlamışım çalışmaya. Ve yani çok işte çalıştım. Sonrasında da hep bir şeyler denedim. Yani ticarete kendi işimi kurayım, kendi işimi yapayım durumu da bir 19'umda 18'imde falan işte başlamıştım.
2: Farklı işlerle farklı insanlar tanımak da belki seni bu mesleğe hazırladı.
4: Kesinlikle çünkü çok insan tanıyorsun, çok insan görüyorsun ve herkes çok farklı. İster istemez hepsinden bir şey çıkartılabiliyor. O yüzden çok yaradı. Hani ben bir şeyi oynarken, bir sahne oynarken ya işte bundan 5 sene önce şöyle birisini tanımıştım. Hani o böyle yapıyordu, dur bir şunu yapayım dedirtiyor insana. O yüzden ben hep böyle harmanlarım bir şeyleri. Gördüğüm bir şeyi hep o sahneye çekmeye çalışırım. Bazen güzel olur, bazen olmaz ama şu ana kadar güzel oldu.
1: Güzel, harika. Mert Yazıcıoğlu'yla nasıl uyumu yakaladınız mı?
3: Yakaladık diye düşünüyorum. Siz izliyorsunuz nasıl yakaladık mı?
1: Yakaladınız. Güzel çok mi? İyi yakaladınız. Ben Mert'i ekstra çok seviyorum zaten. Dizide de sizin inanılmaz derecede şey yani sen mesela böyle şimdi seninle konuşuyoruz ya dizide bambaşkasın. Gerçekten sen yılların oyuncusu gibisin. Yani.
3: Teşekkür ederim.
1: Hayır çünkü şey yani alakası yok. Yani Nilüfer Hatunsun bayağı Nilüfer Hatunsun. Yani tanımıyorum ama gibi bayağı. Yani Mahsin değilsin yani. Orada başka bir oyuncusun yani.
3: Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor. Yani Mert'le bence de güzel bir uyum yakaladık. Sette de öyleyiz zaten. Güzel tatlı bir oyuncu kadromuz var zaten.
1: Evet herkes çok
3: güzel. Herkes çok güzel. güzel. Çok fazla genç var.
1: Evet.
3: İşte Bennu ablamız falan var mesela. Hani onu da çok
1: tabii
3: seviyoruz.
1: Tabii Barış var.
3: Tabii Barış abi var. Çok
1: Murat
3: güzel
1: Sergen
3: bir kadro.
1: Murat vardı bir tabii, ara. Tabii, tabii, efsane tabii. isimler var yani.
3: Çok güzeldi kadromuz ve hepimiz çok güzel anlaştık. Gerçekten Mert'in de dediği gibi bir aile gibi oluyor insan bir yerden sonra sette. Ekip olsun. Hatta işte ilk geldiğimde Mert dedi sizin çok güzel bir ekibiniz varmış diye duydum ben. öyle gerçekten çok güzel bir ekibimiz var. Güzeldi ama işte final kararı verdik maalesef. Hayırlısı böyleymiş demek. Ama en azından çok güzel bir sezon geçirdik biz beraber.
1: Kesinlikle. Peki Fas'tayken Türkiye'yi dizi ya da film izlediğinde en beğendiğin karakterler, oyuncular kimler kadın erkekte?
3: şu an çok zor bunu. Çok zor. Aklıma kimler ya Kıvanç Tatlıtuğ mesela, Beren Saat çünkü Aşk-ı Memnu'yu izledik. Ondan sonra başka kim? Ya ben çok bir de yaz dizisi izledim. Bütün işte bizim şu anki işte Demet Özdemir, Barış Arduç, bunların hepsini çok seviyordum.
1: Romantik
3: ben.
1: Aşk film.
3: Romantik, onlar bana daha çok çünkü lise zamanımdı. Evet, daha çok dikkatimi tabii, çekiyordu mi? Ve çok güzel bir yaz dizisi konsepti vardı o dönem.
1: Aynen.
3: Çok fazla yaz dizisi çıkıyordu. Hepsi de çok tatlıydı.
1: Çok
3: ve
1: fazla yaz filmi de çıktı. Romantik komediler çıktı.
3: Evet, romantik komediler işte çıktı ve hepsi çok tatlıydı. Onları da seviyordum. Şu an başka bakıyorum. O zaman başka bakıyordum. Şu an başka bakıyorum. Ama çok bütün ben yani bence Türk oyuncuların oyunculuğu çok güzel ve çok değerli buluyorum. Yani bana çok inandırıcı geliyor. Zaten beni çeken de o oldu ki ben Türkçe öğrendim ve buraya geldim, sonra da oyuncu oldum. Hepsini de başarılı buluyorum gerçekten. Sektör olarak da çok başarılı buluyorum.
1: Dizilerimiz işte dünyada şey Amerika ile şey Hollywood'la şu an kafa kafaya zaten.
3: Tabii ki evet.
1: O yüzden de ben de dünyada birçok ülkeye gittiğimde Türk dediğinde mutlaka bir Türk karakteri ya da Türkçe bir kelimeyle giriyorlar. Yani bu kasadaki ya markette kasadaki hanım da aynı şeyi yapıyor.
3: Kesinlikle.
1: Oteldeki resepsiyondaki doğru. çocuk da aynı tepki gösteriyor. Çok ilginç bir durumdayız. Eskiden bizim böyle gıpta yaptığım şeyler şu anda bize yapınca böyle insan bir heyecanlanıyor. Benim Hollanda'da, Amsterdam'da taksiye bindiğinde Mısırlı bize inanmadı benim Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıdığıma. ve Kenan'ı ben aradım. Kenan'la görüştüğümde adam kaza yapıyordu. Sağa çekti. Çığlık çığlığa sağa çekti. Eşini aradı. Ve eşine diyor ki inanamazsın falan diye kadın bayıldı karşı tarafa. çok ilginçti yani Mısırlı bir taksi. Hiç unutmuyorum onu. Yani o yüzden de şey bambaşka bir noktadayız. Yani şimdi bunu başka bir Hollywood starına falan yaptıklarında bizim Türkiye'de herkes heyecanlanır olurdu.
3: Tabii evet. Hocam, ama aynı durumdayız. Çok gurur verici bence de.
2: Şimdi ikinizin de işleri yurt dışında yayınlanıyor.
1: Evet.
2: Prime tabii. Time'da yayınlanıyor abi. 140 ülkede tabii. kuruluş yayınlanıyor.
3: Yanıyor, evet öyle.
2: Siz nasıl tepkiler alıyorsunuz yurt dışına çıktığınızda?
3: Yani ben daha çok daha o tarafa gidemedim. Brezilya olsun, işte Amerika olsun vesaire. Daha oralardan çok izleniyoruz. İzleniyorduk da işte ben şey dizisindeyken, günlük dizisindeyken güzel tepkiler alıyorum. Fas'a gittiğimde ben genelde bilmiyorum neden ama ben tanımıyorum. Normal mazin çok farklı geliyor insanlara. Çok zor tanıyorlar beni mesela. yani daha önceki dizimde de aynı şekildeydi. Aslen Hira'ydı benim karakterin adı. Bayağı böyle buradaki insanlardan bahsediyorum ve çok izleyen insanlardan bahsediyorum. İşte sen oyuncu olabilir misin falan diye böyle. Ama baktığımızdan çok sonra çok izliyor çıkıyor yani o kişi. Ben her gün sizi izliyorum falan ama çok farklısınız aslında diyor bana.
4: Kostüm alakalı falan olabilir mi?
2: Olabilir.
3: Normalde ama günlük kostümdü. Ona şaşırıyorum ben.
1: Yani bundan önceki dizi.
3: Bundan önceki normal giyiniyordum ama demek ki ekranda farklı çıkıyorum. Gerçekte farklıyım.
1: Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Ben biraz önce abartma. Seni daha önceki dizini izlemedim. Kuruluşta seni ilk izledim. Sen Nilüfer Hatun'da gerçekten çok farklısın.
3: Farklıyım.
1: Yani ben seni bilmesem ben de seni görsem sonra tanımam yani. O yüzden de nasıl bilmiyorum oluyor ama öyle. Şimdi günlük dizini bilmiyorum tabii. Belki de öyle bir ayrı vibe'im var.
3: Olabilir,
1: ekrandaki
3: evet.
1: ışığın çok farklı. Normalde
3: bence
1: çok farklı.
3: Bence öyle bir şeyim var. Çünkü galiba yani genelde işte tanıdıkları zaman da çok zor tanıyorlar. Güzel bir şey bence.
1: Ve bence hiç kötü bir şey değil.
3: Değil mi? Hayır. Bence
1: hayır, güzel bazı şey. Yerlerde işine yarayacak, bazı yerlerde de
3: evet,
1: evet. Neyse, karakterin adını söylediğinde pasaporttan geçer.
3: Evet.
1: Lazım olduğu zaman sen gözüne sokarsın.
3: Evet.
4: Biz de açıklamadık yurt dışına. İşte bakalım, hani biz de göreceğiz. Yani bu yaz çünkü tatil yapmadığımız için.
1: Doğru doğru.
4: Sadece şey oluyor. Yabancıların olduğu kesimler oluyor. İşte bazı gittiğimiz yerlerde falan. Türkçesi yok ama geliyor. Abi Sefa falan söylüyor böyle bir şeyler. İşte fotoğraf çekelim gibi şeyler oluyor bazen. Ama yani yurt dışındaki insanlar çok... Talep çok fazla.
1: Evet, evet.
4: Yani
1: abi şu anda 40 ülkeye satı zaten. Evet. 40'ı geçmiştir şu anda. En evet. Son bildiğim rakam oydu. Mutlaka o ülkelerden birisine git dedi. Dolaş bir sokaklarda.
2: Değil mi? Nüfer Hatun çok heybetli gözüküyor ya o kıyafetlerle. Seni görünce...
3: Çok evet, çok çok farklı. Şu an ben de yani ben de izlerken ne kadar farklı çıkmışım diyebiliyorum kendimi. Gerçekten çok farklı o kıyafetle, başlık. Farklı yani. Ama çok güzel bir his. Yani...
2: Ailen çok sık geliyor mu buraya?
3: Hiç gelmediler.
2: Aa,
3: evet. Vallahi hiç gelmediler.
1: Niye Türkiye boykot mu ediyor?
3: Hayır, çok işen gençler.
1: Çok.
3: Yani ben genelde çalıştığım için sen çalışırken gelmeyelim diyorlar zaten. Hani kim gezdirecek ki bize? Kimle oturacağız? Çünkü gerçekten hani yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve Türkçeleri yok, bilmiyorlar, ilk defa gelecekler. Benim olmam gerekiyor. Sonra benim işim bittiğimde, ben işte tatil dönemine girdiğimde genelde o bugüne kadar hep 1,5 ay, 2 ay oldu falan maksimum. O zaman da şey oluyorlar, ama herkes seni görmek istiyor, sen gel. Hani biz zaten hani biz gelsek annem, babam, kardeşim gelir, ama senin babaannen de görmek istiyor, halanların da görmek istiyor diye.
1: Tam bizdeki gelenekler işte aynı. Evet, bayramlarda siz gelin, herkes görmek istiyor, doğru söylüyorsun.
3: Evet, o yüzden ben git diyorum. Ben gittiğimde nedenini bilmiyorum ama en az 1,5 ay kalmam gerekiyor. Hani anca herkesi görüyorum. Evet. Anca herkesi görüyorum. O yüzden genelde ben gittim. Ama bakalım, bu yaz belki bir gelecek gibiler. Bence de gelsinler.
4: Herkes orada değil mi?
3: Herkes yani. Orada evet. Herkes orada.
2: Buradan giderken ne götürüyorsun oraya?
3: Buradan giderken ne götürüyorum? Ya genelde bir tane bir liste hazırlıyorlar bana. Bayağı bir ben Mahmutpaşa'ya gidip oradan bir sürü alışveriş yapıyorum.
1: Bak, Mahmutpaşa'yı da öğrenmiştim.
3: Tabii canım. Oraya gidiyorum, işte çantalar olsun, bir şeyler olsun, kıyafetler olsun. Alıyorum zaten hazır listeyi. Kendim işte lokum alıyorum. Alabilirsem baklava alıyorum hani son anda. Öyle şey, çay alıyorum. Çay bardaklarını aldım. Bu bardakları çok seviyorlar yine Türk dizilerinden görüp. Türk kahvesi alıyorum, cezve falan alıyorum. Öyle şeyler
2: çok
3: alıyorum.
2: Güzel.
3: Evet.
1: En sevdiğin yemek?
3: Türkiye'de mi?
1: Evet.
3: Yaprak sarma. Etli.
1: Etli.
3: Adana usulü.
1: Zeytinyağı aldık. Çok tatlı, harikasın. Sen yemek yapıyor musun?
3: Yani yaparsam güzel yaparım ama çok benim hobim değildir yani mutfakta çok
1: Fas
3: zaman
1: yemeği
3: geçirmeyi.
1: Yapmasını biliyor musun?
3: Yapsam yaparım ama
1: yapmıyorum. Hayır, sen misafir geldiğinde acaba diyorum bu da bizim...
3: Yapmadım. Bugüne kadar maalesef. Arkadaşlarım da çok şikayetçidir benim yani bu o eve o konuda. Ama hani çok malzemem de yok. Hani belirli bir şeyler var. Falan. Evet. Onlar da yok. O yüzden ben de onları bahane edip yapmıyorum.
2: Mert, seni nasıl aram?
4: Yemek
2: mutfakla?
4: Çok iyidir ya.
3: Ne güzel. Aynen.
4: Çok severim yemek yapmayı.
3: Ne güzel.
4: Sadece bir kere yaptım. İkinci kez yapamıyorum. Çünkü o an deniyorum bir şeyleri. Bunu da koyayım. Yapıyorum. Bir şey çıkıyor ortaya.
1: Nasıl? Çok güzel. Dendiği zaman bir daha...
4: Yani aynısını tutturamıyorum ya. Yani ben mutfakta sanırım uğraşmayı seviyorum. Yani işte onu da karıştırayım, bunu da karıştırayım, bir şey çıksın. İnsanlara da beğendirmek için elimden geleni yapıyorum.
3: Aynen güzel.
4: Beğenen oluyor, beğenmeyen oluyor. Ama severim. Yemeği daha çok severim.
3: Ben yemeği severim.
1: İşte benzin sevmez. İşte göstermiyorsun. Bayağı ona yemeği yedikten sonra harcamayı da çok iyi yapıyorsun demek
4: ki. Ya belli tabii ki dönemler oluyor. Kendimizi artık bıraktığımız. Bir de işte form korumamız gerekiyor. Kameranın önü vesaire. Ama özellikle de şeyi çok severim. Nerede ne güzelse onu orada yemeyi çok seviyorum. İşte pideyi Samsun'da, işte yağlamayı Kayseri'de.
2: Böyle. Ne güzel.
4: Çok güzel oluyor. Ya çok da farklı oluyor bu arada. Kazı Ardahan'da falan.
3: Gidiyor yani, musun oralara yemek
4: ya,
3: için?
4: Ya kısa film çekmiştik orada. Çok da merak ediyordum hani kaz yemeği falan, çok merak ediyordum. O zaman gittiğimizde yemiştim.
2: Ne güzel.
4: Bir projemiz olmuş.
2: Aklına düşünce gidiyor musun? Gideyim Edirne'ye yiyeyim.
4: Tabii tabii.
2: Tekirdağ'a
4: tabii.
2: Gideyim. Bir
4: yani elimden yiyeyim. Geldiğince bu arada. Yani setim yoksa bir boşluğum falan varsa sağda solda bir şeyler yemeye hep giderim ya. Çok seviyorum.
1: Ne güzel.
3: Vallahi. Evet yemek yemek
1: güzeldir. Sen kesinlikle. Ödül almışsın. 2025'te Paris Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu. Watchmen.
4: Aynen o bahsettiğim işte Arda'nı kaz yemekti.
1: Ha o mu? Kısa film yani.
4: Aynen. Oradan öyle bir oldu ödülümüz. Proje de ödül aldı. Hani bana da sağ olsunlar bir ödül takdim ettiler. Şu anda da hatta hala bazı ülkelerde falan yarışıyor diye biliyorum.
3: Ne güzel.
4: Festivalde hala yarışıyor. Güzeldi ya projemiz de güzeldi. O proje biraz zorlu geçmişti Arda'n. Çok soğuktu çünkü biz gittiğimizde. İlk sahnede benim sahnemdi ve dağda yani belimize kadar bir kar vardı. Yani 2 saat 3 saat o karda koştum hatırlıyorum. Ay, en son yani. Hiçbir şey hissetmiyordum artık ama. Yani duygusal olarak da bir şey hissetmiyordum artık. Yani çok zorluydu ama

0: Yani geri dönüşleri çok güzel olmuştu o proje.
1: Evet, bu kadar ötürlük. Evet, sağ olsun. Ne güzel.
2: Spor yapmayı da çok seviyorsun. Nereden geliyor bu spor tutkusun? Yapmadığın spor yok neredeyse.
0: Ya evet, ya şöyle antrenörlük yaptığım işte zamanında aslında sporla ben hayatımı meşleştirdim. Yani yapmayınca eksik hissediyorum kendimi ya. Bence her insanın spor yapması gerekiyor.
2: Çocukluktan gelen sonra bir çocukluktan, alışkanlık.
0: Evet evet. Ben çok küçük yaşta da yani top oynardım zamanında. İşte ondan sıkılırdım. Sıkıldıktan sonra başka bir spora sarardım. Yani spordan sıkılma hiçbir zaman olmadı. Bazen işte branştan falan sıkılırdım. İşte rugby oynadığım bir dönem olmuştu demiştim. Ama yani fitness kısmını hep yaptım. Ama bence korumamız gerekiyor fiziğimizi ya. Hani biraz ben sağlıkçı olabilirim o konuda. Hani güzel yiyelim, güzel beslenelim. İşte sporumuzu yapalım. Yediğimizi güzel taşıyalım. Hani hep, yani sağlık için yapacağım zamanlar henüz gelmedi. İnşallah o yüzden gelmez. Ama
1: senin zaten olay, gidişatın oyunculuğa gidiyor musun zaten? Bütün bunları yaptıktan sonra zaten oyuncu olabilirsin yani.
0: Ya, teşekkür
1: daha
0: ederim.
1: Daha doğrusu artist olabilirsin.
0: Teşekkür ederim. Ya hiçbir at binme olayını ben oyunculuk düşünmediğim süreçte yaptım. Birçok şey spor branşını, o branşı yapmak istediğim için yaptım. Hani aslında oyunculukla alakalı yatırımımı çok eskiden beri yapıyormuşum da haberim yokmuş. Yani işte o dedim ya mesaj,
3: evet.
0: Onları önceden okuyamazdım. Artık biraz daha bir şeyleri sanırım görüp fark ediyorum ve şey diyorum. Aa evet, ben bunu öğrenmiştim ama demek ki burada işe yarayacakmış. Yani belki de kaderim bu şekilde çizildi ve yani bu mesleği yapmam gerekiyordu. Çünkü her şey buna evrildi.
1: Adrenalin seviyor musun? Tehlike çok seviyor musun? Değil mi?
0: Projenin olduğu süreçte çok sevemiyorum. Sözleşmem var. O yüzden
2: sakatlanmamalı. Yani,
0: ya bir de ben çok böyle hareketliyimdir ve sözleşmemizde ki madde büyük ihtimal sadece Serkay'la bende olabilir. Çünkü o da böyle sörftür falan filan yapar. Hani ben de at bineyim, işte oraya zıplayayım.
1: Evet, motosiklet her şey varmış. Poligon.
0: Aynen. O yüzden ya bu süreçlerde biraz daha dikkat ediyorum. Yaptığım tek şey at binmek aslında şu anki süreçte. O da zaten araziye çıkmıyorum, kumsala çıkıyorum. Ha, yani Allah korusun, olur da hani düşersem edersem de en azından kuma düşeyim. Yani biraz o taraflardan bakmamız gerekiyor. Çok ne kadar bana ters olsa da bulurum.
2: Sosyal medyada da aktifsin herhalde. Hatta bir videon 25 milyon izlenmiş senin.
0: Zaten o şekilde aslında bütün hikaye başladı. İşte o abimin yönlendirdiği filmden sonra arkadaşlarım bak hani artık kamera önünde de bir şeyler yapıyorsun, kendin de bir şeyler çek demeye başladılar. O süreçte spor salonunda da çalıştığım için spor videoları falan çekiyordum o dönem. Sonra spor salonundan çıkıp işte artık kendi salonumu açayım vesaire dediğim bir süreçte bir tane video çektim. Ama ben o kadar tutacağını hiç bilmiyordum. Takipçim o zaman da 5-6 bin falandı galiba. Ya bir video, normal bir video aslında. Hani gülerken bir videomu koydum. Arkasına bir müzik koyduk. 25 milyon izlenince bir anda takipçiler falan gelmeye başladı vesaire. Hatta şöyle bir durum olmuştu. O süreçte işte 6 bin takipçim falan vardı. O bahsettiğim filmden sonra bir abimden bir destek istemiştim. Bir projeleri vardı. Dedim ki hani abi olur mu, olmaz mı? Hani ne yapabiliriz? Oynayabilir miyim gibi. Sektöre de çok yabancı olduğum için yaparız ederiz demişti. Bir gün sonrasında ya senin takipçin yokmuş. Sosyal medyan biraz kuvvetli değil demişti bana. Üzülmüştüm ben de açıkçası. Zaten sonrasında ufak ufak böyle acaba hani bir şeyler atayım, güçlendireyim demiştim. Takipçim çok hızlı yükselince sosyal medyadan sonrasında dedi bana takipçin de atmış gel diye.
1: Çok güzel. <ya. gülüyor> İyi şey demedi. Takipçimi satın aldın.
0: Yani, evet. Yani şey durumu yurt dışı kitlesi ilk başta zaten bende oluştu. Günlük projeden önce de benim yurt dışında bir kitlem olmuştu. Çünkü algoritma denilen şey çok da o dönemlerde de anlamıyordum açıkçası. İşte belli bir algoritmayı açtığın zaman seni yurt dışında da keşfetmeye başlıyorlar, göstermeye başlıyorlar. Benim bütün kitlem işte beyaz taraf, biraz da böyle işte Rusya, işte Dubai, Katar vesaire, hani o kesimlere çok fazla. Aslında dizilerimizin hitap ettiği kesimlere düşmüştüm.
1: Ne
0: şans. Ya işte diyorum yani aslında her şey böyle adım adım. Ben bunu yapmak istemiyorken de aslında bunu yapmak için itildim.
1: Bir abiden bahsediyorsun. Bildiğimiz birisi mi, tanıdık birisi mi? Seni bu işe yönlendirdi diye.
0: Artık olmayan birisi. Çok da severdim bir dönem kendisini. Vesile olmuş. Olur. Yani teşekkür ederim kendisine. Bunu izlerse kimden bahsettiğimi anlayacaktır büyük ihtimal.
1: Daha iyi oyuncu olduğun için mi aranız bozuldu?
0: Yok. Estağfurullah. Hayır. Ben o dönem o projeyle alakalı bir şey oldu. Beni yönlendirdi. Sonra kendisi de gelecekti. Gelmedi. Ama biz sahneleri falan çekmiştik. Sonra ben o projeye devam edince ayıp olur diye düşündüm çünkü. O da sen ben gitmedim falan hani sen nasıl devam edersin dedi. Bir şeyler söyledi. O dönem böyle garip bir şekilde bozulmuştu. Ama ben şöyle bakarım. İnsanlar hayatına giriyorsa bir

0: Amacı vardı.
1: Kesinlikle.
0: Çıkıyorsa bir amacı vardı.
1: Kesinlikle öyle diyecektim.
2: Yani herkesin bence birbirini
3: güzel bakış.
2: Herkesin
1: evet.
2: birbirinin arasında
1: ama
2: bir görevi var.
1: Ama böyle öyle oluyor genelde. İşte benim çok öyle oldu. Bilmiyorum neden ama işte tesadüf ve birisi hayatına giriyor, bir şey vesile oluyor, sonra da çıkıyor. Demek ki onun evet. hayatındaki
3: görevi
1: rolü aynen görevi oydu. Evet. Çok inanırım buna ben.
2: Benim hep o şekilde şekillenmiştir hayatım.
0: Üzdüler mi seni hiç Türkiye'de?
1: Hiç. Yani o yani bir şeyler olur yani genelde hani ufak tefek şeyler dışında hiç yabancılık çekmedim. Hiç yabancılık çekmedim. Hiç ben buralı değilmişim gibi kimse davranmadı bana. Çok güzel insanlara denk geldim. Bence şansım. Bence şanslıyım.
0: Zaten genelde
2: olayım desen de insanlar beni şey yapmaz ki bu arada. Hani ben Türkçeni gördükten sonra buralı olmayışına şaşırdım.
0: Bir de mesela sen çok naif, çok şey bir insansın. İyi bir insansın. Sana zaten içinden insana kötülük yapmak gelmez.
1: Yani
0: evimizin kızı gibisin yani o yüzden.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bence ne yettin de geldin bizden sana.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Çay mı kahve mi? Ne tercih ediyoruz genelde?
2: Kahve.
1: Kahve.
0: Kahveci misiniz?
1: Kahveci.
2: Sette de böyle kahve. Bizi ayık tutsun ayakta.
4: Evet tabii. Size çok güzel hediyelerimiz var.
0: Evet.
4: Şöyle veriyorum.
1: Buyurun. Teşekkür ederiz.
4: Böyle buyurun.
1: Ne güzel. Teşekkür ederiz.
0: Bizi hatırlamanız
4: hem kürettik hem de içerken. Çok güzel. İyi günlerde kullanın.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok incesiniz.
2: İçtikçe sizi hatırlayın.
0: İçtikçe
1: evet,
0: bizi
1: içtikçe hatırlayacağız.
4: İçerken, çayınızı içerken bizi hatırlayın.
1: Evet.
0: Önümüzdeki yıl yolunuz açık olsun.
1: İnşallah.
0: Ratinginiz bol olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Niyetinizle geldiniz.
4: Ayaklarınıza sağlık. Çok keyifliydi sizinle sohbet etmek.
2: Teşekkür ederim. Evet.
1: Biz teşekkür ederiz çağırdığınız için. Çok keyifliydi.
0: Çok teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Mortingenstrasse. Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A Para'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Evet, nasılsınız?
0: Çok iyi. Sizin böyle gülen yüzünüzü görmek de bizi çok mutlu etti.
1: Çok teşekkür ederiz. Kral Dairesi yeni oyunumuz.
0: Ah evet, ilk ne güzel. En yeni şeyle ilk giriş yaptık. Çok tabii, seviniyorum tabii. Buna. Evet. Kral Dairesi daha yeni bir oyun aslında. Hani sezon başında başlayamamıştık. Daha birkaç defa oynadığımız, fırından yeni çıkan oyunumuz. Sevgili Hakan Altıner'le beraber Tiyatro Kedi'de bunu sahneliyoruz. Ya çok eğlenceli ve çok... insan böyle hani bizden bir vaudeville diyebilirim aslında. Yani fırsatı olan herkesin gelip birazcık böyle kafasını dağıtıp eğlenebileceği bir oyunu yaptık. Herkesi bekleriz.
1: Çok spoiler vermeden biraz konusundan bahsedebilir miyiz?
0: Spoiler vermeden şöyle, aslında bir çiftin bir otel odasında, kral dairesinde yaşadıkları komik olaylar diyebilirim. Bu çift işte birinci perdede bambaşka bir zaman diliminde odadalar ve başlarına başka bir şey geliyor. İkinci perdede de aynı çift aynı odada bambaşka olayların içinde buluyor kendini. Öyle
1: eğlenceli
0: diyebilirim. Evet, biraz durum komedisi gibi.
1: Durum komedisi, harika.
2: Ekranların efsane ikilisi Hakan evet. Altıner. Hakan abi de çok severiz, buradan selamlar olsun ona da.
0: Selamlar olsun.
2: Siz mutlaka görüşüyordunuz zaten yıllar içinde. Tabii. Ama bu proje sizi nasıl bir araya getirdi?
0: Aslında ben Tiyatro Kedi'de ilk oyunum değil tabii. Hı-hı. Senelerdir beraber çalışıyoruz biz. İşte Annemin Şoförü, Müfettişti, Yaprak Dökümü, Aşk Kiloyla Tartılmaz gibi bir sürü birlikte olduğumuz proje oldu. Fakat hani biz hani bunca yıl içerisinde tabii iş arkadaşlığı dışında bir dostluğumuz da oldu. Sonrasında düşündük, dedik ki ya yani bizim hani kafalarımız, espri anlayışımız, birçok ortak yönümüz var ve birbirimizle çalışmayı da çok seviyoruz. Belki de birbirimize çok alışkın olduğumuz için, birbirimizin artık kaşımızın, gözümüzün hareketinden ne demek istediğimizi çok iyi anladığımız için dedik ki ya biz böyle bir oyun koyalım sahneye. Ona kendimiz de gülelim, eğlenelim, seyirciyi de güldürelim dedik. Ve sonuçta böyle güzel bir oyun çıktı.
1: Harika.
2: Premier yaptınız, çok güzel. Yorumlar nasıl?
0: Yorumlar valla efsane. Yani hani beğenileceğini zaten düşünüyordum ama inanılmaz derecede çok güzel yorumlar geldi. Yani hiç kimsenin böyle beklemediği, hani orta halli bir şey beklermiş gibi gelen insanların vay falan diye çıktığı bir oyun oldu. O yüzden de ekstra mutlu oldum.
1: Turne var mı? Olacak
0: turne
1: mı?
0: Oldu. Hatta ilk turnemizi Manisa'yla yaptık, başladık. Şimdi yaz sezonuna giriyoruz ya, birazcık burada sanıyorum daha aralıklı olacağız ama ondan sonra Eylül ayından sonra inşallah bomba gibi de devam ediyoruz. Ama yazın da oyunlarımız olacak. Özellikle Trump sahnede. Tiyatro Kedi'nin sayfasından da bakabilirler. Şimdi tam tarihlerini hatırlamıyorum. Yazın da oyunlarımız orada devam ediyor olacak yani.
1: Ne güzel.
2: İzleyici salonundan nasıl çıksın istiyorsunuz? Ne düşünerek çıksın?
0: Ya böyle oyunu ilk yazmaya başlarken, hani konuşmaya başladığımızda da dedim ki zaten ülke gündemi her gün değişiyor. Ekonomik sıkıntıları var insanların. Yok sevgilisinden ayrılıyor, yok oluyor. Bir sürü problem var. Değil mi? İnsanlar buraya geldiklerinde rahatlasınlar. Kendi hayatlarından uzaklaşsınlar. Ve burada geçirdikleri 2 saat diliminde böyle gülümseyerek çıksınlar. Yani ne şeker bir şey izledim desinler. Kafamı dağıttım, iyi ki gelmişim desinler. Yani amacım buydu. Sanıyorum başardık.
1: Harika.
2: Çok güzel.
1: Evet Melek, sen neler yaptın görüşmeyeli?
3: Evet.
1: Geçen sezon mu, ondan önceki sezon mu seni biz ağırladık?
3: Ben de onu hatırlamaya çalışıyorum. 2 yıl olmuş olabilir.
1: 2 yıl olmuş, değil mi? Doğru.
3: Geçen paylaştım bizim benim katıldığım programı Instagram'da. 2 yıl olmuştur büyük ihtimal. Ben neler yapıyorum? Stüdyo. Üretmeye devam ediyorum. Konserler, sahneler. Bir yandan hayatımın çok özel bir... anını yaşıyorum. Ajda Pekkan'la aynı sahneyi paylaşıyorum. Back vokalistliğini yapıyorum.
1: Çok güzel.
3: Oraya Ajda Pekkan okulu diyorum ben. Çok fazla şey öğreniyorum orada. Şimdi Yavuz Bingöl hocamla birlikte bir düetimiz çıkacak. Bir ay var çıkmasına.
2: Çok güzel.
1: Harika.
3: Önümüzdeki haftalarda klibini çekeceğiz. Onun dışında oyunculuk eğitimi alıyorum. böyle bir sürprizim olabilir.
4: Bu tarafa doğru, bu tarafa doğru.
0: Evet, evet. Kuliste biraz konuştuk.
3: Olabilir, evet. Bakalım, o bir sürpriz, bir proje olabilir. Hakan abiyle görüşüyoruz. Al bile buradan. Selamlarımı gönderiyorum.
0: Ben de selam göndereyim. Ben de iş çıkarayım buradan.
3: Öyle, kendi yani, şarkıları.
4: Dolu dolu bir hayat geçiyorsun zaten. Evet. Ve hep de en zirvedekilerle, yani Ajde Pekkan maşallah durmuyor. Onun enerjisine hayranım yani. İnanılmaz,
3: evet, gerçekten
4: şey. İşte

0: Bayağı yoğun diye düşünüyorum yani.
1: Ve bir yandan beste de yapmaya çalışıyorum. Sürekli kağıt kalemimle yazıp geziyorum. Böyle.
2: Neyse, Ajda Pekkan'la çalışmak nasıl, anlatsana bize.
1: Aslında çok heyecanlandım ilk başlarda ama sonra hiç yabancı hissetmedim kendimi. Beraber böyle meç olmuş durumdayız aslında. Yani o benden mesela Türk müziği şarkıları okumaya çalışıyorum. Onun yanında tabii ki çok heyecanlanarak. Öyle bir bölüm ayırdı bana. Çıkıp işte 2-3 tane Türk müziği şarkı okuyorum. O da çok keyif alıyor bundan. Ya mükemmel bir duygu aslında. Onu anlatamam ama onu çok şey öğreniyorum. Sahnede hatta adımı bile takip ediyorum. Gerçekten bu büyük bir şans benim için.
2: Kuliste ne konuşuyorsunuz?
1: Kuliste ne konuşuyoruz? Kendi makyajını kendi yapar. Ben takip ederim onu. Genelde böyle şarkılar hakkında konuşuruz sahneye çıkmadan önce. Ve hala o da aynı heyecanla sahneye çıkıyor. Evet. Her zaman ona dikkat ediyorum. Bu gerçekten galiba bu işin sırrı diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Aynen öyle. Evet, şarkı dinleyelim senden. Böyle tamam. Bir giriş yapalım böyle. Hadi, keyifli tamam. Bir şekilde.
1: Tamam.
0: Evet.

0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık.
2: Evet. Şarkı çok
1: bu güzel. Şarkılara çok güzel gidiyor senin sesin.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Ya sesinin gitmediği bir şarkı var mı acaba? Ben buraya gelmeden ya. Önce biz hiç tanışmıyorduk. Ve ben onun takip ediyorum ve sesini o kadar çok beğeniyordum ki. Hani diğer konuğun olduğunu duyunca o kadar sevindim ki kendisini tanıyacağım.
0: Mahcup
3: gerçekten,
0: oluyorum.
3: Gerçekten mahcup böyle. Hiç olma. Yani inanılmaz güzel bir sesim çok. Var. Ben onun hayranıyım zaten. Gerçekten
0: evet,
3: çok güzel bir sesi var.
0: Evet, takipleşiyoruz. Ben de kendisine öyleymiş. Hayranım zaten Selena'dan. Beni.
2: Evet. Siz buraya gelmeden önce birbirinizi takip ediyor muymuşsunuz?
0: Evet. Ve tesadüf evet. oldu.
2: Aa, ne güzel, harikasınız valla. Evet, hazır Selena demişken Selena Hanım, nasıl bir dizi? Bir de Bizimkiler. Esas özellikle mi seçtiniz? Seçim konusunda çok başlı. Biri 15 sezon, biri hatırlamıyorum.
3: Hayır.

0: Benim işlerim hep öyle ama
1: maşallah.
0: Mesela gurbetçiler de öyle.
1: Ha, gurbetçilerde evet. De
0: tabii
1: vardınız,
0: o 3,5 sezon sürdü. Tabii yani genel olarak uzun sürdü işlerim. Çok şükür.
2: Çok iyi senaryosu vardır demek ki.
0: Vurayım yani. Ayağım uğurludur yani. Hani yapımcılara duyurulur.
2: Buradan duyurulur.
0: Çok tesadüfen oldu aslında. Hani daha önce başka bir yerde de söylemiştim. Aslında Selena'dan önce ben yine aynı yapım şirketinin başka bir işinde oynayacaktım. Fakat şehir dışında çekilecekti. Ve ben bazı sağlık sebepleri dolayısıyla gidemeyeceğime, başka bir iş olduğunda söz veriyorum sizinle olacağım dedim. O iptal oldu. Bir hafta sonra Selena çıktı. O zaman gel bunda oyna dediler. Olur dedim ben. Ve orada başladı macera yani. Hani birdenbire başlayan bir şey oldu. Benim işlerimde de zaten genelde böyle pek hazırlık aşaması falan görmüyorum ben. Son dakika oluyor ve uzun sürüyor. Ve hiç, o da öyle başladı.
2: Selena mesela sürprizli bir dizi değil mi? Yani siz girdiğinizde mesela bu çok uzun soluklu olacak, böyle bir şey, inanmış mıydınız diziye?
0: Vallahi benim artık bu piyasada yani hiçbir işe hiçbir inancım yok. Hiç yani eskiden tahmin edilebiliyordu biz daha gençken. Bu iş tutar tutmaz, vay işte çok iyi isimler var kesin tutar tutmaz gibi bir takım hani şeyleri tahmin edebiliyorduk. Ama şu anda artık hiçbir şey tahmin edilemiyor. Evet. Yani çok iyi isimlerin olduğu, çok iyi bir işte prodüksiyon, senaryo iyi bir bakıyorsunuz. Tabiri caizse patlıyor.
2: Evet.
0: Sonra çok no name isimler oluyor. Yani daha zayıf bir bütçeyle çekilmiş falan. Bir bakıyorsunuz bir gidiyor yani. Artık ben gerçekten hiç algılayamıyorum ve bu konudaki sezgilerime de hiç güvenmiyorum yani.
3: Bir de o dönem iyi olmasının dışında 20 yıl sonra hala izlenen bir iş. Biz geçen sene kızım 7 yaşında onunla izledik. Bütün bir yaz boyunca Selena izledim ben yeniden.
4: Ben de öyle.
3: Ki daha önce de izlemiştim.
0: Düşünün kaç nesil büyüttüm ben.
2: Evet. Ya.
0: Gerçekten öyle. Her 4 yılda bir yeni nesil böyle yeni hayranlarım oluyor. Onlarla beraber devam ediyorum ben.
3: Nedir bu işin sırrı peki?
0: Bilmem, seyirci demek ki işin kimyasını sevdi. Sadece çocuklar da değil ama yani evet. Bir sürü ev kadını iş yaparken, yemek yaparken, bir şey yaparken açıyorlar. Bir çocuğun annesi bana şey demişti. İnanın çocuk seyretmediği zaman ben açıyorum demişti. Çünkü hani sizde bir Türk filmi var. Yani böyle hani iyiler var, kötüler var. Kazanan işte bir mutlu son var. Ve biz hani böyle her bölümde bir öyküyü seyrediyoruz. Ve hani bir herhalde iyiler, kötüler böyle onların çatışması, iyilerin kazanıyor olması samimiyet, bir tatmin yaratıyordu insanlarda. Şimdi hani sesli düşünüyorum. Muhtemelen ondan dolayı bir de samimi buldular işi sanıyorum.
2: Dizinin saati de çok ilginçti. Haberlerden önceydi. Ben de çok iyi hatırlıyorum.
0: Selena mı?
2: Selena.
0: Hayır,
2: saat 18 miydi? Haber sonrası mıydı?
0: Yok. Cumartesi günleri haber
2: cumartesi
0: sonrasıydı.
2: Cumartesi haber sonrası. Tam tersi o zaman.
0: Evet.
3: Aslı diye sesleniyorlar mı size?
0: Hala Aslı diyorlar. Hala. Aslı diyorlar. Artık ben de hani alıştım herhalde. Birisi Aslı diye seslenirse dönüp bakıyorum bana mı diye.
3: Peki Aslı o işin kötü tarafındaydı. Tepki gördünüz mü o dönem? Yoksa çocuklar o işin oyunculuk olduğunu farkında mıydı?
0: Yani çok küçükler tabii ki farkında değildi ama biraz daha büyük olanlar işte 8-10 yaşında olanlar fark, ama onlarda da bir çekingenlik oluyordu. Mesela fotoğraf çektirmek istiyorlar ama ben kızacağım diye yanıma gelemiyorlar. Uzaktan bakıyorlar, koltuğun arkasında falan saklanıyorlardı böyle. Sonra anneleri getiriyordu. Ben onlarla işte bir saçını okşayınca bir şey yapınca Aslı beni sevdi tamam fotoğraf çekilebiliriz diyorlardı. Yok aslında hani tepki görmedi. Ben Aslı'nın çok sevildiğine inanıyorum. Anlıyorum yani hani geçenlerde bir yerde daha söyledim ama bence Aslı kötü biri değildi yani bencildi birazcık hani her şeyi kendi çocuğuna kocasına ve kendine istiyordu onu diyorum yani bir sürü insan zamanımızda böyle zaten herkes tabii bencilleşme var zaten Aslı o zaman çok daha açık oynuyordu her şeyi o yüzden bu kadar kötü gibi görüldü bence.
3: Şimdi yeniden çekilse Selena aynı şekilde izlenir mi?
0: Bunu evet çok soruyorlar ama ya her şeyin tadı zamanında çekilen gibi olmuyor ya. Yani bizimkiler için de aynı şeyi soruyorlar mesela. Şimdi ben mesela o diziyi de çok çok severek ailem gibi olan insanlarla çektim. Şimdi tekrar çekilse ben şimdi Ercan Yazgan'ın yerinde Kimi görsem yadırgarım.

0: Nasıl hiç kimse yadırgamaz. O da horoz herhalde.
1: O da birkaç defa değişmişti canım. Seyirci fark etmedi.
0: Değişti onu diyorum ondan da.
2: Ama Selena da aynı kadro yine büyük halleriyle devam edebilir bence. Bir film olabilir ondan.
0: Film olabilir evet.
1: Ya birkaç kere kulağıma öyle şeyler geldi ama hiçbir fikrim yok yani. Bilmiyorum.
2: İster misiniz yeniden Aslı'yı canlandırmak?
1: Onu da bilmiyorum. Şimdi aynı kadro, aynı şekil şey ne olacak mesela? Senaryo çok önemli. Yani tamam aynı insanları toplarsınız da senaryoda ne olacak yani? Şimdi o kadar uzun çekilmiş bir dizi, bir sinema filmi yapılsa mesela onda ne anlatacaksınız? O da bence önemli. Senaryoyu okumadan karar vermeyelim.
0: Melek, eski şarkıları çok seviyorsun.
3: Çok seviyorum.
0: Çok da güzel yorumluyorsun.
3: Evet, ben analog seviyorum, nostalji seviyorum ve gerçek ses seviyorum, gerçek müzik seviyorum.
0: Sözler falan değil mi?
3: Evet, kesinlikle öyle. Tabii aileden gelen, dedemle beraber büyüdüğüm için, kendisi de müzisyen, bestekar, onun plaklarıyla büyüdüğüm için oraya, o taraf ayrı benim için, ayrı bir özel bir durumu var, doğru.
2: Küçükken en çok kimi dinliyordun?
3: Gönül Akkor. Gönül Akkor'u dinliyordum. Hatta Bursa Bülbülü'nde şöyle bir diyalog geçiyor. Gönül Akkor'u mu dinliyorsun diyor Arzu karakterine. Yoksa Kamuran Akkor'u mu dinliyorsun diyor. Sanki biliyormuş gibi.
2: Evet.
0: Evet. Güzel.
3: Gönül Akkor hayranıyım.
0: Yani Ajda Pekkan'la çalışman da senin yani bir şey herhalde, bir tesadüf değil herhalde, bir çağırdın herhalde diye düşünüyorum.
3: Yoksa... Genelde öyle oluyor zaten. Hı. Ya benim öyle bir hislerim de, enerjim de kuvvetli sanırım. Genelde o eski ve istediğim insanlarla, gerçekten sevdiğim insanlar çıkıyor karşıma. Ne mutlu bana. Yani yeni çağa çok ayak uyduramıyorum galiba.
0: Yaşlı biriyim gibi.
1: Evet, yaşlı biriyim. Bunu ben söylesem hani neyse de.
0: Genç biri, genç biri teklif etseydi kabul etmez miydin?
3: Ederdim. Neden? Niye etmeyeyim? Tabii ki ederim. Genç nesilden şarkıları da seviyorum. Yapay zeka hariç. Onun dışında gerçek bir ses varsa, inanın detone bile olsa, ben gerçek olsun. Hani bu duruma gelmiş durumdayım artık. Yeter ki gerçek bir ses dinleyelim. Onun olduğu her yerde varım yani. Müziğin olduğu, sesin olduğu her yerde olmak isterim.
2: Bugün söylemeyeceksin ama Gül'ün şarkılarını da çok güzel okuyorsun.
3: Aa, evet. Buradan rahmetle
2: rahmet
3: anmak istiyorum
2: rahmet
3: kendisini. Arabesk çok seviyorum. Zaten kendisinin hayranıyım. Kendisi vefat etmeden önce ben akustik şarkısını yayınladım kendi YouTube kanalımda. Sonra vefat etti. Ve üstüne daha da tabii duygulandık şarkıyı dinlerken. Ödüm kopuyoru söyledim.
2: Evet.
3: Evet, evet. Arabesk damarımda var yani. Yok değil. Arabeskçiyim.
2: Sen de çok güzel okudun o şarkıyı da.
3: Çok teşekkür ederim. Evet.
2: Küçükken dinliyor muydun Güllü'yü?
3: Güllü, Kibariye tabii ki. Belki aklıma gelmiyor ama daha da vardır. Tabii vardır. Daha fazla arabesk okuyan eski sanatçıları dinliyorumdur.
0: Sen konservatuvarda müzik teorisi bölümünü okudun.
3: Evet.
0: Müzik teorisi.
3: Evet.
0: Müzik teorisi ne öğretiyor?
3: Müzik teorisi müziğin genel anlamda hem Batı müziğini hem Türk müziğini, armonisini, genelini öğretiyor. Bir sınıflandırma yok. Aslında şöyle düşündüm. Ses eğitimi düşündüm. Ondan sonra daha fazla bilgi edinmek istedim. Ve müzik teorisi bölümünü seçtim. Biraz zoru seçtim. Çok zor da bitirdim. Mezun oldum. Bu yıl mezun oldum.
2: Hayırlı
3: çok
2: olsun.
3: Şükür bitti. Evet.
0: Kaç? 8. yılda?
3: Vallahi bilmiyorum ya. Çok oldu. Araya çocuk da girdi. Tabii.
2: Çalışıyorsun.
3: Çalışmalar
2: da
3: girdi. Biraz uzadım. Ama bitti çok şükür.
0: Ne güzel.
2: Şarkı dinleyelim senden.
3: Tamam. Eyvallah'ı dinleyelim.
2: Hadi dinleyelim.
0: Hadi bakalım.
3: Sözü müziği Özdemir Güz'e ait. Kendimiz yaptık. Bir ortak çalışmamız. Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Biraz duygusal.
0: Çok güzelmiş
1: çok,
0: ama.
1: Çok.
0: Evet.
2: Çok ince sık dokuyan birisin. Sektör çok zor. Yoruluyor musun bazen?
1: Çok yoruluyorum. Her zaman kariyerimde üstlerde olamıyorum maalesef. Olduğum piyasanın içinde belki de. Belki de bu dönemden kaynaklı. Her zaman yüksekte olamıyorum. Bazen aşağıda inebiliyorum. Ama sabırlı bir insanım. Pes etmiyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Yapacak bir şey yok. Her zaman güzel şeyler olmayabiliyor. Yorulabiliyorum ama devam.
2: Maceralara atılmayı da kendine yakıştıramıyorsun.
1: Seviyor. Niye seviyorum maceraları?
2: Ha, seviyor musun?
1: Evet.
2: Ya mesela atıyorum yani sözler, eski şarkılar diyoruz ya. Mesela benim rap yapar mısın?
1: Rap çok seviyorum, dinliyorum. Fakat rapin de bozulduğunu düşünüyorum. Araya çok teknolojik şeyler giriyor, bozuyorlar. Aslında rapi dinlediğimiz zaman çok fazla güzel, anlamlı sözler var. Ceza mesela çok severim dinlemeyi söz açısından. Eskiden güzeldi, şimdi bozuldu. Şimdi dinlemiyorum. Yapmam ama. Yani rap yapmam. Onun dışında pop yapabiliyorum. Zaten bestelerimi genelde türkü ve pop anlamadığım şekilde o taraflarda yapabiliyorum. Berdan Mardini'ye yeni bir şarkı verdim. Efsane. O sesten mesela türkü gibi bir tarzda. Benim tarzıma bir tık uzak gibi. Ama öyle geliyor içimden. Yani belki rap de yapabilirim. Hiç belli olmaz. Hiç belli
2: Ayşe Pekkan'ın şarkını okumasını ister miydin?
1: Çok isterim. Aslında bizim iletişimimiz o şekilde gerçekleşti. Beyaz Zambakları söyledi bir konserinde. Ve benimle tanışmak istedi. Kendisi ulaştı bana. Bu çok büyük bir şans bu arada. Yemek yedik ve dedi ki sahnede işte beraber çalışalım. Eşlik edersen bana çok sevinirim. Seve seve. Ne demek yani? Her zaman... Benim şarkımı söylemiş, Beyaz Zambakları söylemiş ve o şekilde tanıştık aslında.
3: Harika. Sen Seda Sayan'la da çalıştın mı?
1: Seda Sayan'la da çalıştım. Back vokallik yaptım. Konservatuvar lise bittikten sonra back vokalistliğe başladım. O dönemde Seda Sayan, Sinan Akçıl gibi isimlerin arkasında tabii ki back vokalistlik yaptım. Sonra kendim sahne almaya başladım. Yavaş yavaş ve stüdyoyla tanıştım.
3: Seda Sayan çalışırken böyle aralarda sohbet ederken, şimdi Seda Sayan her yerde viral oluyor biliyorsun açıklamaları.
1: Evet.
3: O kadar doğru, o kadar güzel konuşuyor ki bayılıyorum ben, ikon tam.
1: Evet.
3: Aralarda size de böyle şeyler söylüyor muydu?
1: Neler? Ben bir de o zaman 18-19 yaşındayım. Dedi ki bana mesela provada, bot giymiştim şuraya kadar çizme. Bir de minyonum, topuklu ayakkabı giy dedi mesela. Ben çok böyle şey olmuştum. Topuklu ayakkabı giy, sen dedi minyonsun. Aslında haklıymış o zaman. Tabii şey olmuştu.
2: Niye
1: kıyafetimi? Bir de poz veriyordum. Dedi ki sen topuklu ayakkabı giy demişti bana. Böyle bir anım var mesela. Topuklu ayakkabı, çorap, böyle şeyler istekleri oluyor.
3: Ben çorap kadınıyım değil mi zaten?
1: Kesinlikle öyle. Çünkü kendisi istemişti benden bunu sahnede de. Topuklu ayakkabı ve çorap.
2: Çok güzel.
1: Evet.
2: Tamam Seda Sayan. Senin dönüm noktan Atatürk'ün filmiyle oldu mu diyelim mi? Dönüm noktan demeyelim de yani ne bileyim daha.
1: Dönüm noktam şöyle. Sosyal medyayı kullanamıyorum ben. Oradan başlayayım konuya. Instagram'la hiç alakam yok. Sadece YouTube kanalıma akustik şarkılar çekiyorum. Yani açıp telefonu bakmıyorum Instagram'da. Çok fazla vakit geçirmiyorum. YouTube kanalımdan bana ulaştı Ata. Seni Yazdım Kalbime'yi okumuştum. Onu dinliyorlarmış yolda konser turnesine giderken müzisyenlerle birlikte. Kim bu kız diyerek ulaştılar bana. Yani dönüm nokta, Ata'ya sorarsak asla kabul etmiyor. Çünkü ben senin şarkılarını dinliyorum zaten diyor. Ama tabii ki de filmle beraber şarkının duyulması dönüm noktam oldu benim için diyebilirim ben. Çok büyük de bir şans oldu tabii.
2: Evet, evet. Beyaz Zambaklar efsane ya.
3: Peki bu tarafa dönelim tekrar. Bu kadar... müthiş dizilerde oynamak nasıl bir his? Ya hala konuşulan diziler bunlar.
0: Çok şanslıyım ben de. Yani bunları tabii ki seçerek hani ben bunu oynayayım, bu tutar dediğim bir şey yok. O da sadece bir şans. Şanslıyım, öyle diyebilirim. İyi ki de o insanlarla çalışabilmişim, tanıyabilmişim, tanıdığım, çalıştığım herkesten. Şimdi Ajda Pekkan için mesela benim için okul gibi diyor ya, mesela Bizimkiler dizisi de benim için bir okul gibi olmuştu. Çünkü konservatuvardan yeni mezun olmuştum ve oraya başlamıştım. Daha 20'li yaşların başındayken böyle ustaların olduğu bir sofranın içinde cuk diye düşüyorsunuz ve bu sizin pişmenize, yani o yolculuğunuzda o kadar yardım ediyor ki.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden çok şanslıyım.
3: Bir de öyle bir tempo ki Bizimkileri oynuyorsunuz. Sezon arası veriliyor. Yazlıkçılara dönüyor.
0: Yazlıkçılara hiç, dönüyor. Hiç Bizimkiler bitmiyor. Devam ederken aynı zamanda Gurbetçileri de çekiyordum.
3: Evet.
0: Tiyatro oyunum da vardı. Nasıl yetişiyormuşum? Bilmiyorum.
2: Seda Hanım, eğitmenlik yapıyor musun? Biliyor musunuz?
0: Yok, yapmıyorum. Yani öyle bir tercihim olmadı. Pek kendimi böyle eğitmen gibi hiç görmedim. Yani yapabileceğim bir şey değil gibi geldi bana.
2: Genç oyuncuları nasıl buluyorsunuz? Aynı sette oluyorsunuz sonuçta.
0: Oluyorum. Vallahi benim...
2: Sizin döneminizde bugünkü dönemi karşılaştırırsanız.
0: Şimdi şöyle, aslında benim hep denk geldiğim, çalıştığım setlerde gençlerin hepsi inanılmaz derecede saygılılar. Ve hani öğrenmeye hevesli olanların zaten gözlerinden ateş fışkırıyor ve hani sizin her hareketinizi inceliyorlar. Ne yapmak lazım, ne etmek lazım diye. Onlar da hani bir şeyleri almaya çalışıyor sizden. Ben çok şanslıyım ki hep öyle gençlere denk geldim. Ama dışarıda hani çalışmadığım ama ukalalık yapan gençler de var. Yani oldum da bittim gibi. Yani ben hep onu söylüyorum. Ben hala tam olarak bir oyuncu muyum, değil miyim bilmiyorum. Çünkü oyunculuk hayatının sonuna kadar devam eden ve sürekli kendini yenilemen gereken bir şey. Aa, ben hadi ben mezun oldum, hadi ben oyuncuyum artık, bitti bundan sonra yok. Cepten yerseniz o iki projede biter. Yani sürekli siz de çalışmak zorundasınız ve kendinizi ve eğitmek zorundasınız yani.
2: Biz geçen programda, yani geçen dediğim uzun oldu bayağı, geldiğinde en son Hakan Altıner'le bir programı neredeyse bununla bitirdi. Bayağı doluymuş. Yani şöhretle oyunculuk arasında şu anda bir karmaşa var her gençlerin kafasında. O yüzden de oyuncu kelimesini kullanıyorlar. O da bundan çok rahatsız. Şu anda o eğitmenlik yaptığı için ben de acaba siz de yapıyor musunuz dedim.
0: Evet.
2: Çünkü diyememiş. Hemen diziye ne zaman, ilk daha dersinde evet ben şimdi diziye, hangi diziye nasıl girerim falan.
0: Doğru. O uzun zamandır eğitmenlik yapıyor. O konuda dertli olduğunu da çok iyi biliyorum. Biz de dertleşiyoruz arada. Evet, şimdi oyuncu olmak istiyorum diyor ama ben de onu diyorum, yani oyuncu olmak iste, ünlü olmak isteme. Önce oyuncu ol, sen işini gayet güzel yap, çalış. Zaten o onun getirisi olacaktır. Ama ben hani ünlü olayım diye oyuncu oluyorum diyorsanız eğer, o zaten olmaz. Yani baştan gider yani. Önce çalışacaksın, emek vereceksin işine. Ondan sonra bunun getirisi olarak ün gelir, işte para gelir, bir şey gelir. Ya yani onların getirisidir o. Önce sen işini iyi yapacaksın.
2: Sosyal medya ile aranız nasıl?
0: Çok kötü ya. Yani çok kötü. Bir de benim birkaç sene önce hesabım çalındı. Ondan sonra ay tekrar uğraş, ay tekrar bir şeyler yap filan, böyle sıkılıveriyorum. Çok zorunda olduğum zaman paylaşıyorum aslında. İşte yeni bir işte dizi olursa, işte oyun tarihleri, şu bu filan olduğu zaman bir şeyler paylaşıyorum. Öyle çok içli dışlı olamadım ya ben.
2: Evde oturduğunuzda şöyle yapıyor musunuz?
0: Hiç yapmıyorum. Bir de hiç beğenmem ki ben böyle. Öyle yaparım. Yani 30 tane çeksem bir tane fotoğraf bulamam yani. Hiç yani öyle şey sevmiyorum. Kendi çektiğim fotoğrafları da sevmiyorum. Aa, bu çok kötü olmuş. Boş ver. Boş ver. Sonra bir makyaj yaptığım zaman bir şey çekerim falan diyorum. Öyle günlük hayatımda da çok makyaj yapan biri de değilim. Ancak işte belki bugün programdan sonra bir selfie çekerim.
2: Tamam, çok güzel.
3: Şimdi herkes sosyal medya bağımlısı oldu. Görüyoruz kafelerde, restoranlarda insanlar buluşuyorlar yemek yemeye, kahve içmeye. Herkes telefonda.
0: Evet, maalesef. Maalesef. Ya benim çok ütopik bir hayalim var. bir gün aniden eski günlerdeki gibi olsa, böyle internet böyle zırt diye kesilse ne kadar güzel olur ya. Acaba dönebilir miyiz eski günlere bilmiyorum.
2: O internet kesildiğinde şu anda öyle bir dizi var. Dijital platformda dünyanın neredeyse sonu geliyor. Sonu, evet. Ama bu şey değil. Yani sadece siz şey diye düşünüyorsunuz şimdi. Sosyal medya paylaşım.
0: Yani, yoksa...
2: Bütün ağın, evet. O her şey duruyor. Yani bankacılık duruyor. Tabii. Güvenlik, evet, duruyor. Her şey duruyor. Yani.
0: Tabii, tabii. Duruyor.
2: Bence sosyal medya sitelerinin bir kesilmesi lazım. O kadar. Öyle bir şey olabilir.
0: Aa, evet. Olabilir, evet.
2: Sen de galiba
1: YouTube güzel. YouTube'u seviyorum. YouTube'cuyum. Onun dışında Instagram, hele ki TikTok hiç beceremediğim TikTok, bir yer.
0: Ben hiç bana bir kere girip bakmışlığım yok benim de.
1: Şarkı çıkarıyorum mesela, oradan bir şey çek kendini, paylaş da akım olsun. Böyle şey laflar var. Evet. Yapamıyorum. Yapamıyorum yani, benlik değil. Yapmaya çalışıyorum ve bir iki gün bakıyorum, sonra yine sıkılıyorum, atıyorum. Farklı bir dünyam var zaten. Hiç orayla alakam yok aslında. Böyle.
2: Peki şeyi, ufaklığı nasıl yapacaksın? Nasıl yetiştireceksin?
1: Ufaklık o kadar zeki ki. Yani benim kendim, o bana bir şeyler öğretiyor zaten. Aşırı derecede telefonla çok fazla alakası yok. Telefon vermemeye çalışıyorum. Ben bakmadığım için aslında o da çok fazla bakmıyor. Ama televizyon izliyoruz. Çünkü bazı anneler televizyon da vermiyor. Ama ben onunla beraber film gecesi yapmaya başladık. Film izliyoruz. Daha fazla işte tiyatrolara götürmek istiyorum. Telefonla çok ilgisi olmasa süper olur. Belki büyüdükçe artık o da başlar, çünkü yeni nesilde olabilir.
2: Ama hiçbir ben şey isterim olmasa ki okulda alır, şey yaparlar.
1: Evet, evet. Bizim ben lisedeyken yasaktı. Yani biz getiremiyorduk okula telefon. Yakalanıyorduk ya da. Yani
0: lisedeyken cep telefonu yoktu.
3: Ufaklık kaç yaşında şimdi?
1: 3,5 oldu. Üç buçuk oldu. Anneannesiyle anneme elim kolum ayağım.
3: Anneler sağ olsun.
1: Gerçekten anneannesi yetiştiriyor zaten. Müzikle büyüyor o da bir şekilde. İnşallah yararlı, katkılı, güzel bir insan olur.
3: İnşallah.
1: İnşallah. İnşallah. Olur.
2: Yapay zekayla aran nasıl?
1: Yapay zekayla aram şöyle. Bir kavgalı değilim. Yani bir robot olsaydı onunla kavga etmezdim. Ama samimiyet de kurmazdım. Alakam yok açıkçası, öyle tarif edeyim. Ve öyle olan işlerle de alakam yok. Bana çok fazla beste geliyor. Yapay zeka ile gönderiyorlar. Şimdi diyorum
2: anlıyor
1: ki sen mi yaptın bu besteyi, yoksa yapay zekanın bestesi mi? Öncelikle bunu bir ayırt etmem gerekiyor. Senin ruhun var mı burada, yoksa yapay zekaya yazıyorsun, veriyorsun, o mu yaptı bu şarkıyı? O yüzden artık bu karmaşaya düşmemek ve kendi ruhumu da öldürmemek için o besteleri dinlemiyorum. Bana gelen
2: besteler. Peki dürüst değilse anlıyor musun?
1: Ya beğendiğimde bir iki tane oluyor. Yalan söylemeyeyim. Oluyor ama yine de çok içime sinmiyor. Sinmiyor. Çünkü ben de beste yapıyorum ve açıp o gerçekten piyanoyla yapılan beste benim için her zaman başka. Ya geceleri girip orada beste yapmak, kağıtla kalemle kendi ruhunu katmak. Şimdi bir robotla bir robotu öpmek gibi bir şey yani. Ne kadar, ne olabilir ki?
3: Hemen yani. Dinleyince anlaşılıyor mu peki?
1: Anlaşılıyor tabii ki. Ben her şeyi, reklam müziklerini bile anlıyorum. Ya bir müzisyenin bunu anlamaması imkansız zaten. Ve hiç keyifli değil bence.
0: Ben bile anlıyorum ya. Yani şimdi kullanılan birkaç program var. Onları ben de biliyorum. Da ben bile duyduğumda hemen bu evet yapay zeka katkısıyla yapılmış diyorum yani.
1: Beğeniyor musunuz peki?
0: Ya senin dediğin gibi çok arada böyle güzel şarkılar oluyor. Yani sadece şey işte, bir de böyle duyguyu böyle ciğerden verse tamam diyorsun yani.
1: İşte zaten o çok eksik.
0: Evet, duygu geçişi olmuyor işte bir yerde.
3: Görsel... Şimdi küçük küçük diziler de çekiyorlar.
2: Evet.
3: Oyunculuğuna kadar etkiler bu.
0: Valla sinema dizi oyunculuğunu belki hani birkaç sene sonra biraz daha etkilemeye başlar ama ben tiyatroya dokunabileceğini çok sanmıyorum. Yani canlı insan performansıyla bir olabilir mi robot? Hatta geçenlerde hani doğru mu yalan mı bilmiyorum. Japonya'da bir işte tiyatroda robotlar oynamış bir oyunu. Ben dedim ki yani hani onu kim seyretmeye gider ki? Hiçbir hata şansı yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani hiç hata şansı yok. Aynen. Robotlar çıkacak. Her seferinde milimetrik onu oynayacaklar. Tek laf eksik olmadan, tek bakış yanlış olmadan, etmeden. Bunun nerede kaldı heyecanı?
2: O sadece orada bence sadece şeyleri diyaloğu dinleyebilirsiniz. Dinleyebilirsiniz.
0: Tabii.
2: Görsel hiçbir şey vermez ki. O surat ifadesi, o duyguyu hiçbir
0: tabii canım
2: şey vermez.
0: Yani o zaman oturun radyo tiyatrosu dinleyin. Yani,
2: aynen öyle. Aynen değil mi öyle. Yani? Aynen, eski radyo tiyatrosu. Evet evet. Görselde kullanıyor musun? Klipte?
1: Ya görselde kullandım, evet. Son klibimde kullandım. Çünkü klibi çekemedim. Bazı mazeretlerim var. Çekemedim. Ve Roy Fıstıkçı var. O yapay zekayla çok ilgileniyor. Gel bak bir deneyelim dedi. Kendisiyle bir yapay zeka klibi çalıştık. YouTube kanalımda, son şarkımda yapay zeka klibim var.
2: Güzel oldu o zaman. Koyduğuna göre.
1: Kendimi evet çok benzetemesem de olsun.
3: Şimdi o şarkıyı mı dinleyeceğiz sen?
1: Evet, bestesi bana ait. Özür dilerim. Pop bu arada. Demin az önce bahsettiğim gibi arabesk değil.
2: İyi, hadi gelsin bakalım. Özür dilerim yönetmenim.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Söz müzik çok sana ait değil mi yine?
0: Evet. Bana ait.
2: Bu da olmuş galiba ya. Evet. Gayet güzel.
3: Evet, gayet
1: güzel. Yine kapın kapalı.
0: Ya olmuş. Artık bilemiyorum.
1: Dinleyenler anlasın diyorsun.
0: Evet.
2: Oyunculuk nereden çıktı?
0: Oyunculuk nereden çıktı? Çok güzel bir soru. Bunu bekliyordum. Çünkü neden?
2: Keşke söyleseydin.
0: Şöyle, Bursa Bülbül'ünle beraber bana gelen ilk teklif şu şekilde oldu. Filmde oynayacak bir kız arıyoruz. Hem şarkıyı okuyacak hem oyuncu olacak diye bana teklif geldi. Gittim görüşmeye. Hakan abi, Ata, orada hepsi. Tamam, olur. Okey, anlaştık. Ama bebek karnımda, 4 aylık bebeğim olduğu için kaderciyim biraz işte. Olmadı zaten. Özge de bu arada çok çalışmıştı. 2-3 yıllık bir emeği var bu projenin üstünde. Nasip kısmet bana şey demiş. Ama inanılmaz derecede bir merak uyandı içimde. Ve filmle beraber müzisyen çevrenin haricinde oyuncu birçok arkadaşım da oldu. Ve o çevreye de girmiş oldum. Yapmak istedim yani. Bu işin bu alanında da bir şeyler yapmak istedim. Sanatın bu tarafında da olmak istedim. Yani öyle çok ünlü olmakla ilgili az önce konuştuğumuz gibi hiç onunla bir alakam yok. Sadece kendim sevdiğim için, severek yapmak istiyorum.
2: Bursa Bülbül'ü 2'de belki olur.
0: Bursa Bülbül'ü 2 yok. Yok. Ben de çok yok. Ya yani ben de çok üstüne basa basa söyledim. Çünkü filmin konusunu ben de çok sevdim. Severek de izliyorum. Keşke olsa ama yazılmamış maalesef.
1: Belki. Üstadı var burada, soralım.
3: Belki de güzel
1: nasıl?
3: Bir müzikal olur yani, evet. Böyle, değil mi?
0: Evet. Çok güzel, evet. Olabilir tabii ki.
3: Yani bir ara şey konuşulmuştu, çünkü mesela Selena'dan bahsettik demin. Müzikal olabilme olasılığı konuşulmuştu. Mesela tabii.
0: Evet.
3: Sonra o hani bir üstü kapandı ama belki o dosyalar yine açılır, belli olmaz.
0: Ay, çok güzel olur. Vallahi evet. Harika olur.
1: Kahve sever miyiz?
3: Ay, kahveden başka hiçbir şey içmiyorum. Sabahtan akşama kahve.
0: Öyle.
2: O zaman evde misafirlerinizi Malta kahve setinden bundan sonra bizim hediyemiz olacak.
1: Ve çok tatlı hediye.
2: Bizi hatırlarsınız bu setlerle şuradan ikram edersiniz.
3: Çok teşekkürler.
2: Güle güle
3: ne
2: kullanın.
3: Kadar güzel.
0: Evet. Harika. Çok naziksiniz.
3: Çok teşekkürler.
2: Bu arada çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
1: Ayaklarınıza sağlık. Çok keyifliydi. Siz de
0: bizim için teşekkür ederiz.
2: İşiniz bol olsun.
0: Bitti çok bile yani burada.
2: Ne bitti?
0: Hemen vakit geçti, anlaşılmadı.
1: Sen kalmıyor musun? Sen devam edelim istersen.
2: Tekrar teşekkür ediyoruz.
3: Çok sağ olun.
2: Evet değerli izleyiciler.

0: sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı sohbetlerin bu haftaki konuğu tüm Türkiye'yi mücadelesine ortak eden Yasemin Akıncılar Minguzi.
1: Önemli olan mükemmel bir çocuk yetiştirmek değil, merhametli ve şefkatli bir çocuk yetiştirmek. Biz Ahmet'i öyle büyüttük.
0: Yeni kitabı Çiçeğim Matya Ahmet Minguzi'de neler anlatıyor?
1: Orada Ahmet'in hatıraları var, ailecek yaşadıklarımız var, anılar var.
0: Kitap yazma sürecinde neler yaşadı, neler hissetti?
1: Her gün diyeyim size 6-7 saat ağlıya ağlıya. Çok zordu yazmak.
0: Dünyaca ünlü rock grubu hangi hayalini gerçekleştirdi?
1: Sanki insanların üstünde böyle kocaman kanatlarıyla böyle uçuyormuş gibi ben öyle hissettim. O oradaydı.
0: Ortak acılar yaşayan ailelere neler söyledi?
1: Ben ama çok dua ediyorum. Çok inançlıyım. Ben bu şekilde ayakta kalabildim.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da Ağabara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. Yirminci yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para, güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten, gözde görünmeyen bir sistem. Bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi

riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli, kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu

Uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, uluslararası uzay istasyonunun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
0: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek?

Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla 3 boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam ediyor.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Morting Yenstrauss'ı.
3: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A-Para'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix.
4: Genel izleyici için uygundur.

artık bu evde sen. Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

0: bence aşkın zaten bütün sihri de bu ilkenliğinde yani.
1: Öbür türlü gel oturalım konuşalım derseniz bir aşkım aşkım benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürünce ne alacağım? Halıları sökeceksin gelerek gideceksin.
0: Kuyruğu git tutacağım.

Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.

0: Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Nemrut Dağı, özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
4: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli ve Bursa 27, Sakarya 26, Balıkesir 28. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Konya 24, Kayseri 23, Nevşehir 22, Sivas 21. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Denizli ve Manisa 30, Aydın 32, Muğla 29. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21. Mersin 27, Adana ve Kahramanmaraş 28, Hatay 26. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 22, Karabük 24, Rize 23, Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 27, Erzincan 26, Van 24, Ardahan 19. Gaziantep parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 28, Şanlıurfa 32, Siirt ve Diyarbakır 31 derece.
4: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
1: Funda Karayel'le yıldızlı sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı sohbetlerin bu haftaki konuğu tüm Türkiye'yi mücadelesine ortak eden Yasemin Akıncılar Minguzi.
5: Önemli olan mükemmel bir çocuk yetiştirmek değil, merhametli ve şefkatli bir çocuk yetiştirmek. Biz Ahmet'i öyle büyüttük.
1: Yeni kitabı Çiçeğim Matya Ahmet Minguzi'de neler anlatıyor?
5: Orada Ahmet'in hatıraları var, ailecek yaşadıklarımız var, anılar var.
1: Kitap yazma sürecinde neler yaşadı, neler hissetti?
5: Her gün beyin size 6-7 saat ağlıya ağlıya. Çok zordu yazmak.
1: Dünyaca ünlü rock grubu hangi hayalini gerçekleştirdi?
5: Sanki insanların üstünde böyle kocaman kanatlarıyla böyle uçuyormuş gibi ben öyle hissettim. O oradaydı.
1: Ortak acılar yaşayan ailelere neler söyledi?
5: Ben ama çok dua ediyorum. Çok inançlıyım. Ben bu şekilde ayakta kalabildim.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da Ağabey'de.
6: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.

Ayla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor. Bizimkisi

0: Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor.
1: Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmioğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamında bir

Nisan, Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler

şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylarda kalsın, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda

Kamuran Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

yaşarken. Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

ve yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkıların kraliçesi Funda

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubu ise 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Evcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Ramiz Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli ve Bursa 27, Sakarya 26, Balıkesir 28. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Konya 24, Kayseri 23, Nevşehir 22, Sivas 21. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Denizli ve Manisa 30, Aydın 32, Muğla 29. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21. Mersin 27, Adana ve Kahramanmaraş 28, Hatay 26. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 22, Karabük 24, Rize 23, Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 27, Erzincan 26, Van 24, Ardahan 19. Gaziantep parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 28, Şanlıurfa 32, Siirt ve Diyarbakır 31 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A-Para'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix.
3: Genel izleyici için uygundur.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor, hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik, Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüş Tüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela Balbörek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibarıyla yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman, sizin de kalbinize dokunacak.

sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

Gizlence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Öncelikle dinozorları gördüğümüz mekanların hepsi gerçek.

Bunlardan ilki bilgisayar ortamında grafik programlarıyla çizilen animasyon görüntüler. Yani dinozorları sanal ortamda tıpkı kağıda çizer gibi çizmek.

Ancak Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lily Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Sağlıklı yaşam için uzmanların önerdiği 10 bin adım atmanın en güzel ve en eğlenceli yolunu merak ediyor musunuz? Fransa'da yaşayan bu sevimli kız günde 10 bin adım atmanın en güzel yolunu bizlere gösteriyor.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek

Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars

Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: kutlamak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Mısır?
1: Tereyağlı.
0: Ya cips?
1: Peynirli.
0: Ne yaptı tüfet içecek?
1: İşte burada. Artık yeni bir film.
2: Sevgili minikler, izlence ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin esnası başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scooby. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
3: Scooby.
4: Göbek adı?
3: Dubi.
4: Soyadı?
3: Du.

0: bay.
1: Bence bunu bir daha yapma.
2: Ben Fred, bu Velma.
3: Merhaba.
2: Ve bu da Daphne.
4: Merhaba.
5: Ben Shaggy.
6: Ve bu da Scooby-Doo.
1: Memnun oldum.

0: Devir değişti.
1: Yüce bir savaşçıyım ben.
2: Günaydın anne.
3: Merhaba yaş günü çocuğu.
1: Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim.
4: Şimdi de babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu alan Edward var sırada. Kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacaktır.
1: Bir gün boyunca babam geri dönecek.
2: Ne? Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
1: Mümkün canım, bununla.
2: Ben babamla mı tanışacağım?
1: Oh, şuna bak.
2: Dayanmak zorlaşıyor.
1: Ay, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
2: Oh, ne yaptım ben? Ne haber?
5: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
2: Oldu işte. Tada!
5: Ah, bu harika. Baba tıpkı hatırladığım gibisin.
6: Bir sorunun mu var? Dert gel.
3: Peşindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
5: Oyo.
2: Ama depo dolu diyor.
5: Hayır, o bozuk.
1: Büyüme sihri. Bidonu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
2: Odaklanmaya çalışıyorum.
5: Odaklan. Odaklan.
2: Hayır, olmuyor işte.
6: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Meridüs de kocaman oldu. Ve sen de wow. Hayatıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Kelly. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda. Adın ne senin?
4: Sıradaki filmse çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
6: Hayır. Geri resmen kaçırmışlar. Geri.
7: Arayış başlıyor.
8: Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
9: Merhaba, ben Bilge.
8: Güzel isim.
9: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Bayağı tutarlı yani.
8: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.
6: Atlantik şehri.
8: Göreve odaklanamayabiliriz.
6: Hadi, niye odaklanamayacakmışız?
10: Pamuk şeker.
11: Dur, dur be.
6: Yürü be Patrick, yürü be.
9: Bahse girebilirsin.
8: Bence L'ye koy.
6: Patrick L değil ki, 7 rakamı.
8: 7 de L ile yazılır.
12: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu... Ben burada olmamalıyım.
4: Sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen John'un kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu ediyor. Yani anlayacağınız sizi muhteşem bir macera bekliyor.
13: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç, sana gıcığım.
14: Kopernik.
15: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
14: Marie Antoinette, kimse sana yardım edemez, hiç kimse.
12: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin? Yoksa?
15: Koku yok, tat yok.
14: Dokunmak da. Gördün mü?
12: Yeter, anladım.
14: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive.
12: I'm feeling alive. Bu da ne?
14: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O

0: Dünyadaki hayatın amacı.
1: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
2: Anne.
3: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Clock'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Clock, dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Clock artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
4: Ben tropik bir kuşum.
5: Kediler kuş değildir, kediler uçamaz.
6: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın, kediler huysuz hayvanlardır.
7: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
5: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
2: Tam gaz ileri.
4: Merhaba.
8: Kediler şehri nasıl bir yer?
9: Hey baksana bu Carl.
10: Bu sefer hangi bebeği götürüyorsun Carl?
9: Yavru pandayı götürüyorum.

0: Mekmek, bunu sen mi sipariş ettin?
1: Tabii ki hayır.
2: Sıradaki film eğlenceli mi eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mikmik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
3: Bir plan yapmamız gerekiyor. Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
1: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
3: Geliyor. Ha, tam isabet.
1: Hadi kaçalım. Bu da neymiş?

0: Size kendimi tanıtayım.
1: Lan Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop. Şunun haline bak. Tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spies in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Len Sterling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
3: Korunma cihazı oluyor.
0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
4: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
5: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik izleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın. Hey Lens, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
5: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
6: Çok acayip bir şeydi.
7: Siz de gördünüz mü güvercini?
5: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
0: Beni çatıdan atayım de...
5: Yok, halleder mi?
0: Pekala Kimura.
1: Starling.
0: Canın çok yanacak. Hadi bakalım, tatlı rüyalar.
3: Ellerimi özledim. I gotta stay.
5: Farklı yeteneklerimiz var.

sporla akrobasi birleşince ortaya birbirinden keyifli ve heyecan verici görüntüler ortaya çıkıyor. İzlence ekibi olarak izlerken denemek isteyeceğiniz en güzel trambolin görüntülerini sizler için derledik. Keyifli seyirler.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara. Keyifli

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660

1960 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkındaysa pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Şimdi sıra

0: fix, bir fix.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Araç muayenede yeni nesil.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Funda Karayel'le yıldızlı sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı sohbetlerin bu haftaki konuğu tüm Türkiye'yi mücadelesine ortak eden Yasemin Akıncılar Minguzzi.
2: Önemli olan mükemmel bir çocuk yetiştirmek değil, merhametli ve şefkatli bir çocuk yetiştirmek. Biz Ahmet'i öyle büyüttük.
1: Yeni kitabı Çiçeğim Matya Ahmet Minguzzi'de neler anlatıyor?
2: Orada Ahmet'in hatıraları var, ailecek yaşadıklarımız var, anılar var.
1: Kitap yazma sürecinde neler yaşadı, neler hissetti?
2: Her gün diyeyim size 6-7 saat ağlıya ağlıya. Çok zordu yazmak.
1: Dünyaca ünlü rock grubu hangi hayalini gerçekleştirdi?
2: Sanki insanların üstünde böyle kocaman kanatlarıyla böyle uçuyormuş gibi ben öyle hissettim. O oradaydı.
1: Ortak acılar yaşayan ailelere neler söyledi?
2: Ben ama çok dua ediyorum. Çok inançlıyım. Ben bu şekilde ayakta kalabildim.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da Avrupa'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler. Ahpar ekranındasınız. Akılda Kalanlar programıyla karşınızdayız. Birçok akılda kalan konuyu ekranlarınıza taşıyacağız. Ve Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in kıymetli yorumlarıyla da ekranlarınıza taşıyoruz. Mevlüt Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler.
0: Şimdi başlayalım dilerseniz ilk akılda kalan konumuzla. En değerli şirketleri konuşacağız. Yapay zekaya yönelik yoğun bir talep var biliyorsunuz günümüzde. Bellek çipi üreticisi SK Hynix piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doların üzerinde. Baktığımız zaman şirket bu eşiği aşan Samsung Electronics ve Micron Teknoloji'nin ardından kulübe katılmış oldu. Evet. Özellikle yapay zeka sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek çiplerinden olan talep sektör genelinde fiyatları ve şirket değerlerini hızla yükseltiyor. Bu gelişmeyle Güney Kore, ABD dışında birden fazla trilyon dolarlık şirkete sahip ilk ülke olmuş oldu. Dünyanın en değerli şirketleri listesinde ise Nvidia zirvede. Toplamda 14 şirket ve 1 trilyon doların üzerinde piyasa değerine ulaştı. Sizce yapay zeka yatırımlarının bu hızla büyümesi teknoloji şirketlerinin değerlerinin daha da yukarıya taşır mı? Neler söylersiniz?
1: Evet, muazzam bir gelişme. Yani daha geçen seneden bahsediyor. 1 trilyon doları geçti diye böyle bazı firmalar olurdu. Böyle hayretler içerisinde kalıyorduk. Nvidia 5 trilyon dolar değil mi? Ve SK Hynix de geçti. O da yapay zeka.
0: Evet.
1: Ve böylece Güney Kore'nin iki tane şirketi oldu Samsung'la beraber. Ve üç tane de yapay zeka şirketi var. Yapay zeka diyorum, pardon, çip. Çip üreten şirket var yapay zekaya. Micron'la beraber. Bu zaten yapay zekanın en büyük ham maddesi değil mi? Bu bellekli çipler. Ve evet, bunlara çok büyük ihtiyaç var. Yapay zekanın bu kadar hızlı gelişeceğini, yani gelişeceğini görüyorduk ama bu kadar olacağını kimse beklemiyordu. Ve tabii bu da biraz krize de yol açıyor. Akıllı cep telefonları değil mi? Televizyon, evet, arabalarda vesaire çip krizi yaşanacak. Bunlar mesela telefonların fiyatlarını arttırabilir deniyor. Bu açıdan da enteresan. Listedeki diğer şirketlere bakarsak Apple, Alphabet, değil mi? Microsoft, Amazon, bunlar hep bildiğimiz şirketler, hep bahsettiğimiz Tesla, Suudi Aramco var. Bu biraz daha enerji ağırlıklı diyebiliriz. Berkshire Hathaway var. Bu da demir yolları vesaire Amerika'da. Enerji de aynı zamanda, ama genelde teknoloji şirketleri. Çağımız teknoloji ve bu alanda ön plandalar ve en ön planda olanlar da çip geliştirenler.
0: Evet.
1: Yani bundan bir 200 sene önce bunu tüyolarını alsaydık değil mi? Hisse alınsaymış.
0: Hep, evet.
1: Yani bu haberler çıktıktan sonra diyoruz ya, niye akıl etmedik mesela değil mi? İşte ne yapmamız gerekiyor? İyi takip edip değil mi? Çok önceden.
0: Öngörüler, yani hani bu tahminler, öngörüler, haber akışları gerçekten kritik, evet, anlam taşıyor. Bu
1: yani genelde bilmiyorum, takip ediyorum, hep enerji diyorlardı şeyler mesela ekonomi kanallarında.
0: Enerji hala bu arada yenilenebilir enerjiye çok dikkat çekiliyor.
1: Yani ki bilmiyorum, sen daha iyi bilirsin, böyle 2-3 sene önce çip üreten şirketlere para yatırın diyen var mıydı?
0: Yok, yani yok denecek kadar azdı. Değil bu mi? Kadar popüler değildi.
1: Demek ki saklıyorlar belki de kendi aralarında. Amerika'nın yani bu listedeki şirketlerin de, Amerikan şirketinin toplam değeri 28 trilyon. Trilyon dolar. Bu ya yani bu şirketlerin çoğu mesela birçok Avrupa ülkesinden daha fazla değere sahip. Yani ülkelerden bahsediyoruz ya, artık şirketlerin yönettiği bir dünyadan bahsetmemiz lazım ki zaten onlar yönetiyorlar. Seçimlerden tutun da ülke politikalarına kadar birçok konuda onların sözü geçerli. Kore'de çok enteresan iki şirketinin olması. Yani düşünün, 1950-53 yıl arasında Kore Savaşı vardı. 1948'de kuruldu Kore. Biz 50-53 yıl arasında Kore'ye yardım, askeri yardım götürdük. O sayede NATO'ya girdik değil mi? Bizim yardım ettiğimiz Kore'nin geldiği duruma bakar mısınız? Yani muazzam bir atılım, takdir şayan bir şey. Yani bu açıdan da biraz da böyle kendimizi öz eleştiri de yapmamız gerekiyor. Evet, Türkiye'de gelişiyor vesaire ama bizdeki sorunlar bir türlü bitmiyor. Coğrafi sorunlardan tutun da bir sürü sorunlar var. Ama bir ülke odaklanırsa, eğitiminden ticaretine vesaire odaklanırsa, bu Güney Kore başarısını görmemiz açısından güzel bir örnek.
0: Evet. Şimdi biraz içeriye dönelim. İstanbul'da 2026 yaz sezonu için toplam 95 nokta resmi yüzme alanı olarak belirlendi. Bu alanlar 15 Haziran 15 Eylül tarihleri arasında hizmet verecekler ve düzenli olarak su kalitesi, güvenlik ve can kurtaran denetimlerinden de geçirilecek. Yetkililer vatandaşların yüzme suyu kalitesini anlık olarak takip edebileceğini de açıkladı. Listede Adalar, Şile, Sarıyer, Büyükçekmece, Florya, Caddebostan ve Kilyos gibi birçok popüler plaj alanları yer alıyor. Aslında ayrıca belirlenen alanlarda çeşitli sosyal imkanlar da var, sunulacak. Bu yaz İstanbul'da denize girmeyi planlayanınız var mı diye sormak istiyorum. Varsa favori planınız hangisi?
1: Yani genelde yani bizim yazlık Çanakkale'de. O taraflara gidiyoruz genelde. Ama İstanbul'da da böyle çocuktum falan mesela hep İstanbul'da sahillerde geçti. Bebek'te yüzdüm ben hep böyle. Fındıklı'da yüzerdik biz çocukluğum hatırlıyorum. İstanbul'da yüzmek de kolay değil. Yani Boğaz'da özellikle çok iyi yüzücü olmanız lazım. Bir akıntı var. O akıntıyı yakalanırsanız Sarayburnu'nda bulursunuz kendinizi. Şimdi 95 tane nokta ne güzel değil mi?
0: Evet.
1: Yani aslında İstanbul'da gezecek, yani yüzülecek bir sürü yer var.
0: Evet.
1: Ama genelde hep neyi düşünüyoruz? Antalya, Ege sahilleri vesaire hep onlar akla geliyor ama. Ve sağlık.gov.tr'den bunları anlık olarak devlet açıklayacak bize. Suyun kalitesi şu, sıcaklığı şu vesaire. Oradaki imkanlar vesaire. Oradan takip ederekten plajları seçebiliriz. Bu plajlara baktım. İki tanesinde mavi bayrak var. Az ama yine de sevindirici iki tane olması. Arnavutköy Belediyesi Karaburnu Plajı. Bir de Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı var. Ayrıca Gümüşyaka Çadır Yeri Mevkisi, Kumluk Mevkisi'nde de mavi bayrak. Hı hı. Yani mavi bayraklı plaj arıyorlarsa bu iki yere gidebilirler. Şimdi bu 95 tane böyle fazla gibi gözüküyor ama mesela Büyükada'da 4-5 tane yer söylemişler. Yani bir böyle bir ilçe şey değil.
0: Bölgesel.
1: Bölgesel. Hı hı. Ama nokta noktada açıklamışlar. Daha çok adalar ağırlıkta.
0: Evet.
1: Sarıyer vesaire oralarda var. Florya'da var. Tabii ki yazın bunaltı sıcaklığında serinlemek güzel bir şey. İstanbullular ne yazık ki biraz denize de uzaklar değil mi? Yani
0: evet.
1: Böyle denizde fazla haşır neşir olmuyorlar. Çünkü çok kalabalık bir nüfus var.
0: Bir de yanı başında olunca insan galiba farkına varamıyor.
1: Evet, değil mi? Aa, burada üzülüyor evet. Diyor mesela. Ama çok enteresan mesela haberlerde görmüşlerdir. Mesela karşıdan karşıya yüzerek geçenler var. İşe gidiyorlar. Her sabah yüzüyorlar mesela. Öyle insanlar da var. Sonuçta boğazımız dünyanın incisi. Bunu
0: evet.
1: Temiz tutmak lazım tabii ki. Ve plajlarda da gerçekten şey önemli, güvenlik önemli, birbirinize saygı önemli, temiz tutmamız lazım. Bazen çok insan seli oluyor tabii ki. Böyle
0: evet.
1: Büyük gruplar toplanıp bir halaylar çekiyorlar, şeyler yapıyorlar. Tam tabii ki halaylar çekilecek de böyle çevre rahatsızlık vermeden yapılırsa daha da güzel olur.
0: Evet. Bu uyarımızı da yapmış oldum. Şimdi 2026 FIFA Dünya Kupası sadece katılımcı takım sayısı ve maç sayısıyla değil, kullanılan ileri teknolojilerle de tarihe geçmeye hazırlanıyor. Turnuvada kullanılacak Trionda adlı resmi maç topu içine yerleştirilen sensörler sayesinde topun hareketlerini gerçek zamanlı takip edecek ve hakem kararlarına destek sağlayacak. Yapay zeka destekli 3D oyuncu modelleme sistemiyle VAR incelemelerinde pozisyonların farklı açılardan milisaniye hassasiyetinde de aslında bu analizlerde de imkan sunacak. Ayrıca hakem kameraları sayesinde izleyiciler maçları hakem perspektifinden de izleyebilecekler. Teknik ekipler de yapay zeka destekli analiz sistemleriyle maç içi performans ve taktik verilerine anlık erişebilecekler. Sizce yapay zekanın bu kadar yoğun kullanılması futbolu daha adil hale mi getirecek? Yoksa oyunun doğal akışını fazla mı etkiler? Neler söylersiniz? Hangi yöne evriliyor tartışmalar?
1: Bence adil yapar, daha adil yapar. Hı-hı. Keşke bu top Türkiye'de...
0: Yani böyle ya, hiçbir şey gizlenemez. Her şey ortada.
1: Aynen,
0: açık.
1: Gerçekten. Şimdi Türkiye'deki en çok tartışılan konu offside çizgisinin çizilme anı. Ne yazık ki bazı canlı yayınların kalitesi düşük oluyor. Lig yayınlarının kalitesi düşük oluyor. Mesela bir en son geçen sene de onda çıkışan Icardi'nin bir pozisyonu vardı. Orada yaptığı el hareketi mesela anlaşılamadı. Çözünürlüğü düşüktü. Bence bir kere Türkiye'deki o liglerdeki yayın görüntü kalitesinin biraz arttırılması lazım. Yani bu top gelse o offside çizgisi milimetrik çizilebilir. Kimse itiraz edemez. Ya bu çizgiyi işte topa dokunma anını, çünkü öyle bir sistem ki bu. O varın başındaki insan, operatör kimse ligin kaderiyle oynayabilir. Bu konu fazla konuşulmuyor. Bu konuda da biraz dedikodular da var. Yani örneğin atıyorum ben Fenerbahçeliyim ya da Galatasaraylıyım, fanatiyim ve o kontrolün başındayım.
0: Fenerbahçelisiniz biliyoruz. Gizlemeyin.
1: Var mesela VAR hakemi var vesaire, ama oradaki operatörün iki elinin altında. Çünkü orada hafif bir milimetrik bir kaymayla offside çizgisi mesela offside pozisyonu değişebiliyor. Ama bu top bunu çözüyor. Burada hata yok. Bu açıdan önemli. Dünya Kupası gerçekten adil geçeceğini düşünüyorum. Bir de sensörler topun çevresine yayılmış. Bu Katar'da El Rihla topu vardı. O topta sensör merkezdeydi. Aslında bu 12 gramlık bir ağırlık. Bir şey fark ediyor. Ama bunun topun çevresine yayılması bu açıdan da güzel. Toplar şarj edilecek. Çok konuşuluyor.
0: Evet.
1: Şarj biter
0: mi? Şarj biterse ne olur mesela?
1: Bitmeyecekmiş. 6 saat boyunca şarjı var, şey yapabiliyormuş. Yani
0: Teknik arıza.
1: Şimdi başka toplar da var. Ama öyle bir şey yaşanırsa, şarjı biten bir top olursa bayağı bir komedi olur. Şey de çok güzel değil mi? Futbolcular maçtan önce 3 boyutlu sanal modelleme şeyine girecekler. Modeller çıkacak. Ve onlar bu sanal varlıkları o pozisyonlarda kullanılacak. Hem VAR sisteminde kullanacak. Herhalde offside pozisyonlarında çizilirken böyle futbolcular genelde şey oluyor ya, böyle normal çizgi oluyor ya. Herhalde belki görüntü olarak da yansıyabilecekler. O da güzel. Onun dışında Football AI Pro diye bir yapay zeka desteği var.
0: Evet.
1: 2000'den fazla veriyi alıp, istatistiği alıp size taktik öneri olarak sunabilecek, performans olarak teknik direktörler bundan yararlanabilirler.
0: Evet.
1: Bu da enteresan. Bence bu da tartışması gereken bir şey. Yani yapay zeka şimdi avukatın yerini alıyor değil mi? Bazen doktorlara yön veriyor. Teknik direktörlerin de yerini niye almasın?
0: Bazen psikolojik destek veriyor insanlara.
1: Değil mi? O da var. Yani bunu hiç tartışmıyoruz.
0: Evet. Yani belki yapay zeka her alanda kullanılıyor. Artık.
1: Değil mi? Bence bunu kullananlar da vardır diye düşünüyorum. Ya da bundan sonra olacak. Özellikle bu teknolojiden sonra. Yani en azından antrenör yapay zekadan bir şey alır. Tüyo alacak.
0: Evet.
1: Ve bu arada 48 gün falan sürecek. 48 takım var. Çok fazla
0: çok
1: sayı
0: fazla,
1: arttırıldı.
0: Evet.
1: 32'den 48'e çıkartıldı. Ve son dönemde Amerika'dan böyle çok kötü görüntüler de gelmeye başladı. Senegalli futbolcular havaalanında daha terminale girmeden aranıyor. En son De Bruyne, Belçika'nın yıldız futbolcusu, sanki böyle uyuşturucu kaçakçısı gibi.

0: sensörlerle arandı. Somalili bir hakem İstanbul'dan uçağa bindi. FIFA'nın görevlendirdiği hakem Chicago'da geri yollandı. Vize problemi yaratıyorlar. Hem Dünya Kupası'nı düzenliyorlar, hem vize problemi yaşatıyorlar. Akıl alır gibi değil. Bu konuda evet, çok büyük eleştiriler var. Bu can sıktı. İranlı futbolculara yapılan haksızlıklar var. Hı hı. Özbekistanlı futbolcular, takım maçtan önce stadı girerken de aranıyor. Şimdi bazıları diyecekler ki güvenlik önlemi. Kimseye şey yok. Herkese eşit davranıyor diyebilirler ama bu artık yani Dünya Kupası'na gelmiş futbolcular buna. Bu kadar yormamak tabii lazım. Bazı antrenman sahalarında zehirli çıngıraklı yılanlar bulunmuş.
1: Gerçekten.
0: Evet, çöle yakın yerler
1: ben
0: de var.
1: Ben bilmiyordum.
0: Ve futbolcular sıcaktan çok bunalıyorlar. 40 dereceye varıyor. Birçok maçı Türkiye maçlarını sabah 7'de 6'da izleyeceğiz. Bakalım nasıl izleyeceğiz.
1: Evet, uyanabilecek mi acaba? Evet.
0: Birçoğunda uyanamayacağız. Bir yani, severler uyanacak tabii ama evet, bazı maçlar genelde özetlerle devam edecek.
1: Evet. O zaman çok farklı sahneleri göreceğiz, evet, aslında bu Dünya Kupası'yla. Daha çok konuşacağız. Daha çok konuşacağız. Evet, yine konuşuruz. Şimdi yeni geliştirilen bir ilacı konuşacağız. 6 farklı kanser türünde yapılan erken aşama klinik denetimlerinde umut verici sonuçlar verdi bu ilaç. Tedavi seçenekleri tükenmiş 83 hastanın katıldığı bir çalışma. 26 hastada tümörler küçülürken 15 hastada küçülme oranı %30'un üzerine çıktı. İlaç tümörlerin bağışıklık sisteminden saklanmasını sağlayan ERAP1 enzimine hedef alıyor ve immünoterapinin daha etkili çalışmasına yardımcı oluyor. Özellikle bazı bağırsak, akciğer ve baş boyun kanser türlerinde hastalığın ilerlemesinin aylarca durdurulabileceği de görüldü. Uzmanlar sonuçlar umut verici diyor ama ilacın kalıcı faydalarının anlaşılması için daha geniş çaplı klinik çalışmalar gerektiği de savunuluyor. Şimdi bu tür bağışıklık sistemi temelli tedaviler acaba gelecekte kanser tedavisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir mi?
0: Aralayabilir. Bu yeni ilaç GRWD evet, 5769 diye bir isim takmışlar buna. Daha böyle güzel bir isim.
1: İsmi de böyle bir şey gibi. Random bir şey.
0: Değil mi? Random yani bir şey. Ama güzel sonuçlar var. Şimdi evet, deney 83 hastadan deneye katılan 26 hasta mesela 83 hastadan 26 hastanın tümörleri küçülmüş. Hı hı. 15 hastanın tümörleri de %30 oranında küçülmüş. Tabii ki bu daha çok gelişmeye ihtiyaç var vesaire ama sonuçta bu ilaç 3 hafta uygulanıyor. Daha evet, sonra 3 hafta bir ara veriliyor. Senin de belirttiğin gibi immünoterapi bu çok enteresan. Şimdi kanser hücresi vücut çünkü birçok mikrop, tümör vesaire vücut çarpışıyor bizim evet, bağışıklık sistemimiz. Ama kanser hücresindeki bir üzerindeki bir enzim tümördeki bir enzim bağışıklık sisteminden saklanıyor. Bu ilaç da onu gösteriyor işte. Hedefe kilitliyor. İşte burası diyor. Ve bağışıklık sistemini de o yönde motive ediyor. Yani uyuma, çalış. Bak tümörleri ben buldum. Bunlar saklanıyordu bizden. Ama ortaya çıkarttım. Yani kabaca çok böyle bilimsel bir açıklama olmadı ama kabaca tabirle bu. Bazı hastalarda %50'inde kanser ilerlemesi 6 ayda durmuş mesela. O da evet, enteresan.
1: Yani sonuçlar oldukça umut vadici evet, gözüküyor.
0: Şimdi birçok şey var mesela Biontech aşısını geliştirenler de mesela bu konuda aşı ilerletiyor. Hı-hı. Şimdi kanserde bir güzel bir yarış var. Bütün sağlık sistemi kansere karşı ilaçlar geliştiriyor. Evet. Eskiden hep tartışılıyordu. Biz bu kanseri niye yenemiyoruz değil mi? Yani tıp bu kadar, teknoloji bu kadar ilerlemişken artık galiba ilaç sektörü vesaire onlar da bu olaya yoğunlaştılar. İnşallah böyle yakın bir gelecekte kanser belki tamamen çözülecek değil mi?
1: Keşke.
0: Keşke değil mi?
1: Evet. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum uzun süredir tartışma konusu olan hobi bahçeleriyle ilgili yeni düzenlemenin yakında hayata geçirilebileceğini açıkladı. Yeni modelle vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirme talebini karşılarken tarım arazilerinin korunmasını da hedeflediğini belirtildi. Yetkililer özellikle pandemi sonrası artan bu hobi bahçeleri talebini yasal bir çerçeve oluşturmak için çalışmalar çalışmaların son aşamaya gelindiğini de ifade ediyorlar. Düzenleme kapsamında tarımsal üretim ve gıda güvenliğinin zarar görmemesi öncelikle kriterlerden

0: biri olacak elbette. Böylece hem mevcut yıkım tartışmalarının azaltılması hem de kullanım kurallarının netleşmesi amaçlanıyor. Şimdi hobi bahçeleri için geliştirilecek yeni kurallar vatandaşların beklentileriyle tarım arazilerinin korunması arasında nasıl bir dengeli çözüm sağlayacak, bunu konuşalım.
1: Evet, şimdi bence devlet bir bayağı bir tepki de gördü.
0: Evet.
1: Ama yapılan politika aslında doğru. Tarım arazisi tarım arazisi içindir. Yani görüyoruz şimdi bu pandemiden sonra da mesela güzel yeşillikler arasında bahçe vesaire ya da alan ucuz da oluyordu. Tarla, ama bu tarla vasfında bir arazi. Tarla vasfındaki bir araziye şey yapamazsınız, konut yapamazsınız. Herkes buraya villaları yaptı ya da ufak teen house'ları koydular. Bazı karavan getirdi koydu vesaire. O da tartışılıyor. Mesela benim bahçem var, karavan ama tekerlikli. Bir ara dendi ki onlarla kaldırılacak. Hatta son bu yasada şeydi, bütün bu şeyler yıkılacak dendi. Halk bir panik oldu vesaire. Şimdi deniyor ki bir orta yol bulunacak. Hem tarım arazileri korunacak, hem de insanların böyle küçük hobi bahçeleri. Tabii ki insanlar da özeniyor değil mi? Bir şeyler yetiştirmek istiyor. Arasında bir denge kurulacak ama bu denge nasıl kurulur bilmiyorum ben. Bunun çözümü olması lazım. Teşvik de edilebilir. Yani 10 dönümlük bir yer var. Belki senede 2 kere gidip mangal yapıyor oraya. Öyle bomboş duruyor. Verimli bir arazi. Bunun kullanılması gerekiyor. İşte o denge nasıl sağlanacak? Çünkü tarım çok önemli. Enflasyonu tetikliyor biliyorsun değil mi? Tarımda üretim azalırsa değil mi? Evet. Fiyatlar artıyor. Biz yani güneşin hiç batmadığı değil mi? Çok güzel tarım arazisi açan verimli topraklarımız var. Her ne kadar erozyonla bu topraklarımız çoğunu kaybetsek de burada bir orta yol bulunması gerekiyor. Bu biraz orman yangınlarını da arttırdı biliyor musunuz? Böyle dağınık alanlarda böyle minik minik evler, barakalar vesaire kurulması. Bir de belediyelerde destek oldu. Hepsine elektrik çekti mesela. Su getirildi ama tapu da şey değil, kayıtlı değil mesela. Bazıları ima barışından yararlandı, bir de o da var. İnşallah bir orta yol bulunur.
0: Şimdi Anayasa Mahkemesi boşanma sonrası bağlanan yoksulluk nafakasını süresiz olarak talep edilmesine imkan veren düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. Ancak karar nafaka uygulamasını tamamen kaldırmıyor. Yalnızca ömür boyu nafaka verilmesine dayanak oluşturan hükmü ortadan kaldırıyor. Kararın yürürlüğe girmesi için 9 aylık bir geçiş süreci de tanındı. Ve bu süreçte mevcut nafaka ödemeleri devam edecek. Yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin belirli süreli veya evlilik süresine göre kademeli nafaka gibi alternatif modeller üzerinde çalışması da bekleniyor. Ayrıca karar çocuklar için ödenen iştirak nafakasını kapsamıyor. Ve bu uygulamada herhangi bir değişiklik de öngörülmüyor. Sizce yeni nafaka düzenlemesinde süre sınırı getirilmesi taraflar arasında daha adil bir denge sağlayabilir mi?
1: Çok tartışmalı bir konu.
0: Evet.
1: Yani nereden baktığınla alakalı biraz. Şimdi şöyle bir şey var. Evlendiler, 3 ay sonra ayrıldı. Çiftler ayrıldı. Bu arada erkeğe de ödeniyor nafaka. Onu da söyleyeyim.
0: Evet.
1: O zenginlik şey güce bağlı olarak. Erkek kadın fark etmez. Taraflardan birisi 3 ay sonra ayrıldıktan sonra ömür boyu nafaka alıyor. Değil mi? Şimdi nafakaya da bakıyorlar. Çalışıyor mu çalışmıyor mu, ona göre belirleniyor bir nafaka. Mesela şöyle bir şey olabilir. Ki oluyor da, böyle itirazlar da var. 3 ay 4 ay sonra ayrıldı. Çalışıyor ama kayıt dışı çalışıyor. Değil mi? Mesela başka bir ilişkisi var ama evlenmemiş. İmam nikahlı ya da evlenmeden yaşıyor. Ve ömür boyu da nafaka alıyor. Bu açıdan baktığınız zaman yani tezatlık var değil mi? Ama diğer taraftan da bu uygulamanın çok iyi uygulanması lazım. Sonuçta kadınlar genelde ne yapıyorlar? Daha cefakar oluyorlar değil mi? Gerekirse çalışan işini bırakıyor. Ya da hayatını ailesine adıyor, çocuklarına adıyor değil mi? Ve belli bir yıldan sonra geliyor 40 yaşında, 45 yaşında. Bir de gri boşanmalar var değil mi? Böyle 50 yaştan sonra boşanmalar arttı. Erkek diyelim ayrılıyor. Şimdi o Ama sen bütün hayatını adamışsın bu evliliğe, çocuklarına bakmışsın, kariyerini vermişsin, bütün özgürlüğü bulmuşsun. Ondan sonra nafaka niye almıyorsun? Bu da saçma. Bence burada

0: güzel araştırma yaparaktan gerçekten ihtiyaçlı olanların mutlaka şey olmaması lazım. Bundan etkilenmemesi lazım. Evet. Süresi bilmiyorum. Ya belli bir yaş, yani belki de şöyle 10 senelik bir süre verilecek, nafaka olacak. 10 senenin sonunda ne bileyim kadından ya da erkekten bir iş sahibi olmasını, bir gelirinin olmasını vesaire onlar istenecek. Bu yasanın çok iyi ayarlanması lazım. Kimse mağdur olmaması lazım. Özellikle kadınların mağdur olmaması lazım. Ha bu yasayı suistimal edenler de onlardan da yani burada bir şey var, arıza var, onun da giderilmesi lazım. Şimdi bazen görüyoruz haberlerde nafaka ödeyemediğin için hapse girenler var. Asgari ücretli ömür boyu mesela nafaka ödüyor. O da şey değil mi?
1: Evet.
0: Nafaka ödediği kişinin de mesela bazen nafaka aldığından daha zengin olabiliyor. Bu inşallah bu sorun çözülecek. Ama detaylı bir anayasa gerekiyor. Üzerinde çalışmaları lazım.
1: Evet, dediğiniz gibi çok tartışmalı bir konu. Üzerine de çok konuşulur. Şimdi biraz obeziteyi konuşalım. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de obezite oranı %20'den %21.8'e yükseldi. Bu kritik.
0: Evet,
1: bu yükseliş kritik bir yükseliş. Araştırma özellikle kadınlarda obezite oranının erkeklere göre daha yüksek olduğunu da ortaya koyuyor. Fiziksel aktivite yapmayanların oranının da %86.6 gibi dikkat çekici bir seviyede olduğu gösterildi. Yetişkinlerde en yaygın sağlık sorunu bel bölgesi rahatsızlıkları olurken çocuklarda en sık görülen hastalık üst solunum yolu enfeksiyonları olarak kaydedildi. Ayrıca günlük tütün kullanımı %30.1'e son 12 ay içinde alkol kullananların oranı %12.6'ya yükseldi. Öte yandan mamografi ve smear testi yaptıran kadınların oranlarında da artış görülüyor. Hiç tarama yaptırmamış kadınların oranı da hala yüksek seviyelerde. Obezite ve hareketsizlikle mücadele bireysel önlemlerle mi yoksa kamu politikalarıyla mı daha etkili oluyor? Biraz bu konuyu ele alalım.
0: Gerçekten üzücü rakamlar. Avrupa'nın zaten en obez ülkesiyiz. Bu birinci. Bu araştırmadaki en çarpıcı konu şu. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir şeyi var, verisi var. 150 ile 300 dakika arasında fiziksel aktivite yapacaksın. Koş, şınav çek, tırman vesaire. Yani yaklaşık haftada 300 dakika yapman lazım. Bir sağlıklı birey için. Evet. Türkiye'de bu 150 ile 300 dakika arasında spor yapanların oranı erkeklerde %4.1, kadınlarda %2.7. Çok düşük. Muazzam düşük. Gerçekten hareket etmeyen bir toplum olduk. Ve bu da neye doğuruyor? Obeziteye doğuruyor. Yani şimdi bir açıdan da bakıyorum. Hep sağlık haberleri en çok okunan haberler değil mi? Sağlıklı yaşayalım, diyet vesaire. Ama bu kadar hareketsiz bir toplum olmamız beni şaşırtıyor açıkçası. Bunun tabii ki nedenleri var değil mi? Bu böyle evden siparişler. Böyle küçümsenmesin. Yani markete gitmek bile aslında bir aktivite.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani insanlar artık evden dışarı çıkmıyor. Televizyon izliyorlar, sosyal medyaya bakıyorlar, bilgisayar oyunları oynuyorlar. Ondan sonra cep telefonundan girip bir yemek siparişi veriyor. Bakıyor nevale bitmiş. Oraya giriyor, market siparişini veriyor. Evde kalıyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Dışarı çıkma aktivitesi de biraz yürüyüp en yakın yerde bir kahve içmek oluyor. Bunlar da var. Yani en güzel yatırım sağlığa, insanın kendisine yapılan yatırım. En azından hareketi arttıraraktan bu obezite sorununu şey yapabiliriz, önleyebiliriz.
1: Evet, biraz hareketi arttırıp, biraz yediğimize, içtiğimize dikkat edip bu oranları düşürebilir miyiz acaba?
0: Tabii ki benim gibi de böyle konuşup tamam mı? Biraz
1: konuşup aksini yapan.
0: Evet, yani bu biliyoruz ama yapamıyoruz. Bir de o var.
1: Evet.
0: Tabii bazı bir masa başında çalışmak zorunda kalıyor. Onun da etkisi var diyelim.
1: Şimdi sizinle milyoner bir kediyi konuşalım. Daha önce konuşmuştuk zaten. 2019 yılında hayatını kaybeden ünlü modacı Karl Lagerfeld'in yaklaşık 200 milyon euroluk mirası aradan 7 yıl geçmesine rağmen hala dağıtılmadı. Bunun temel nedeni miras sürecinde Fransız vergi dairesiyle yaşanan hukuki ve mali anlaşmazlıklar olarak gösteriliyor. Lagerfeld son vasiyetinde servetinin bir kısmını çok sevdiği bir kedisine, Chupet isminde bir kedisi var, dahil olmak üzere çeşitli varislerine bırakmıştı. Şimdi hayatı boyunca lüks bir yaşam süren ve

0: Reklam kampanyalarında yer alan Çaput'un bakım masrafları şimdilik vasiyetin yürütülmesinden sorumlu kişiler tarafından karşılanıyor. Moda dünyasının en sıra dışı miras hikayelerinden biri bu. Bu süreç vergi ve miras hukukuna ilişkin tartışmaları da aslında gündeme taşıyor. Sizce evcil hayvanların böyle büyük mirasların varisi olarak gösterilmesi yasal ve etik açıdan doğru bir uygulama mı? Siz kedinize ne miras bırakacaksınız mesela? Allah ya, göstermesin.
1: Tabii ki çocuklar var.
0: Evet.
1: Karl Lagerfeld'in çocuğu yoktu.
0: Evet.
1: Değil mi? Akrabalarıyla da arası iyiydiler herhalde. Hı. Çok enteresan. Şimdi dünyanın en zengin kedisi. Evet. Jet uçaklarla uçuyor.
0: Çok da güzel bir kedi.
1: Evet. Birman marka değil, Birman türünde.
0: Hepimizi belki şaşırtıyor, mirası şaşırtıyor. Yani kedinin mirası.
1: Yani mavi gözü çok tatlı bir kedi. Evet. Bu kediyi bir model arkadaşı ona veriyor. Bir yere gidiyor, seninle kalsın diyor birkaç gün. Ondan sonra aşık oluyor bu kediye. Yani bu kedisin, yani diyor ki mükemmel bir arkadaş ve konuşmuyor da diyor. Bu da güzel diyor. Benim en yakın dostum oldu diyor. Seyahatlerimde en yakın dostum oldu diyor. Kediye aşık oluyor ve gerçekten de mirasını bir iki tane artık akrabası mı diyelim, birkaç kişi var ve kedi var. Yani ana mirasçı kedi aslında.
0: Evet.
1: Ama ne enteresandır ki bu vergi sistemindeki aksaklıklardan dolayı ya da karar da veremiyorlar herhalde. Şey yapılamamış. Daha hala parasını alamadı kedi. Bu kedi 2000...
0: Kedi mağdur.
1: Mağdur. 2011 yılında verilmiş şey moda tasarımcısına. Şimdi hesaplıyorum, 2026 15 sene olmuş. Yani kediler herhalde 15-20 yıl yaşıyorlar. Hadi buna süper bakıyorlar diyelim.
0: Evet.
1: Yani şurada kalmış ömrü bir 5 sene. Kediye yazık değil mi? Verin şunu parasını diyeceğim.
0: Evet ya.
1: Ama yani şeyi var.
0: Yazık değil mi? Yetkililere sesleniyoruz burada.
1: Bakıcısı var ve miras çok ayrıntılı maddeler var. Şimdi o bakıcı da para veriliyor.
0: Evet.
1: Onun görevi de şu. Yemeğini verecek, aşılar, vitaminler vesaire. Onun dışında bir de oyun oynamak zorunda kediler. Hı. Kediyi her daim mutlu etmek zorunda.
0: Evet.
1: Dünyanın en şanslı kedisi. Bunun Instagram hesabı var, reklamlarda da oynadı vesaire. Aslında mirasa da ihtiyacı yok. Bir açıdan da bir kendi çapında da ünlü. Hı hı. Ama benim hiç aklıma gelmezdi. Böyle miras mağduru kedi.
0: Evet ya.
1: Miras kavgalı olur böyle ailelerle, çocuklar birbirlerinin düşmanı olur.
0: Hayvanların bile başına geliyor, görüyor musunuz?
1: Enteresan.
0: Evet. Şimdi mikrobiyoloji uzmanlarından bir değerlendirmeyi konuşalım. Sabah mı yoksa akşam mı duş alınması gerektiği konusunda kesin bir doğru bilgi yok. Yani kimisi sabah uyanınca duş almayı sever, kimisi akşam eve döndüğünde duş almayı sever mesela. Her iki seçeneğin de farklı avantajlarının olduğu söyleniyor. Gece duş almak gün boyunca biriken böyle yükü atmak gibi aslında ifade ediliyor. Ama uzmanlar gece boyunca terleme ve deri dökülmesinin devam ettiğini, bu nedenle sabah duşunun vücudu yeniden temizleyip güne hazırladığını söylüyorlar. Şimdi hijyen açısından büyük önem taşıyor bu konu. Sonuç olarak bilim insanları duş saatinden çok düzenli kişisel hijyen alışkanlıklarının önemli olduğu görüşünde tabii. Siz şimdi hangi taraftasınız? Yani uzmanların dediklerine nasıl cevaplar verirsiniz?
1: Sabah kalkma saatine bağlı. Eğer bir yere gecikeceksem, değil mi? Ne bileyim, evet. Çocuğu okula bırakıyorsun, toplu aracı ya da arabaya bineceksin, trafik var vesaire. Bunları hesaba katınca böyle herkes sabah duşu alıyor mu bilmiyorum. Ama uzmanlar diyorlar ki sabah duş almak daha mantıklı. Çünkü gece boyunca zaten terliyorsun. Hı hı. O terle yine bir bakterileri besliyormuşsun.
0: Evet.
1: Bu bakterilerden biraz bir bazılarında bir sülfür ortaya çıkıyor. Sülfür de bir kötü koku yaratıyor. Ama yani gece sabah duş alırsan güne güzel başlıyorsun. Daha evet. Hijyenik başlıyorsun. Çünkü gece boyuncaki o kirlenmeden kurtulmuş oluyorsun.
0: Tabii.
1: Ama bir yandan da uzmanlar diyorlar ki gece duş aldığın zaman ılık bir duş uyku kalitesini arttırıyor.
0: Evet.
1: Ve şu da var. Ya, daha önemli olan çarşaflar, yastık kılıfların vesairenin düzenli olarak değiştirilmesi
0: hijyen,
1: lazım.
0: Evet.
1: Evet.
0: Hijyen.
1: Çünkü onlarda da mikroplar var, bakteriler var. Değiştirilmeyen. Şimdi gece duş aldın ama yastık kılıfını bir ayda değiştirmedin. O zaman bir şey ifade etmiyor bu.
0: Evet, evet.
1: O açıdan önemli. Ama en azından şunu söyleyelim. Yaz ayı da gelmişken güzel kokalım.
0: Evet.
1: Duşumuzu alalım.
0: Deodorantımızı sıkalım. Lütfen başkalarını mağdur etmeyelim.
1: Aslında
0: gerçekten.
1: Deodorant yani onu bile bari. Yani bir kalıp sabun ve su yeterli.
0: Sadece kendimizle ilgili de değil. Evet. Diğer yani etrafımızdaki insanlara da rahatsızlık vermiş oluruz.
1: Evet.
0: Vermeyelim bu rahatsızlığı. Dikkat edelim. Bu konuyu bu yüzden ele almak istedik değerli izleyenler. Şimdi Clint Eastwood'un oğlu Kylie 96 yaşındaki sinema efsanesinin oyunculuk ve yönetmenlik kariyerini resmen noktaladığını açıkladı. Yaklaşık 70 yıla yayılan kariyerinde sayısız unutulmaz filme imza attı Eastwood. Hem kamera önünde hem de kamera arkasında Hollywood'un en etkili isimlerinden biri olarak da kabul ediliyor biliyorsunuz. Kariyeri boyunca 4 Oscar kazandı. Usta sanatçı. Özellikle şimdi Million Dollar Baby gibi yapımlarla büyük başarı elde etti. Ve emeklilik kararı kesinleşirse de son yönetmenlik çalışması olan şimdi oyunculuk performansları da var biliyorsunuz. Dönemin kapanışı anlamına gelen bazı birçok hayranları öyle nitelendiriyor.
1: Evet.
0: Diyor ki bir dönem kapanış ifadesi bu. Sizce kariyerinin en unutulmaz filmi hangisiydi acaba?
1: Yani ben hayranıyım onun. Çocukluğumdan beri onun western filmlerine büyüdük. Özellikle Spaghetti Western denen Sergio Leone'nin ile beraber çektiği, İtalya'da çekildi o filmler. Çok enteresandır. Hikayesi enteresandır. İyi kötü çirkin değil mi? Bir avuç dolar için. Onlar efsaneydi. İyi kötü çirkin filmini ben belki herhalde 15-20 kere izlemişimdir. Yani ne zaman denk gelsem izlerim vesaire. Muhteşem bir oyuncu. Daha sonra Magnum Force, Dirty Harry vesaire kural tanımayan böyle macho polis rolünde de çok iyi şeyler yaptı. Roller, performanslar sergiledi. Alcazar'dan Kaçış, o da çok etkileyici filmdi. Daha sonra yönetmenliğe kaydı. Şimdi birçok oyuncu yönetmenliği deniyor ama oyunculuktaki kadar başarılı olamıyor. Ama Clint Eastwood yönetmenlikte Oscar açısından baktığında oyunculuktan daha başarılı. Yani Oscar oyunculukta Oscar'ı yok ama yönetmenlikte 4 tane Oscar'ı var. Yani Unforgiven ve Million Dollar Baby'den hem 2 kez en iyi yönetmen ödülünü aldı, 2 kez de yapımcı Oscar'ını aldı. 4 Oscar aldı. Kendini oyuncu olarak Oscar kazandırmamasına rağmen Oscar kazandırdığı oyuncular var yönettiği filmlerde. Gene Hackman, Sean Penn, Tim Robinson, Hilary Swank, Morgan Freeman. Onlar da ödül aldılar. Ben hayatını bile yakından takip ediyorum. Çünkü çok ilginç. Yani 96 yaşında yani 94 yaşında Jury 2'yi çekti en son. Yani 94 yaşında bir insan bu, yani o film bile güzeldi bence. En son 2021'de Mako diye filmde oynadı. Şimdi enteresan bir şey var. Daha önce de böyle bırakacağım denmişti. Tekrar döndü. Bunu oğlu söyledi. Bazıları diyorlar ki ondan habersiz söylemişlerdir. Hatta Clint Eastwood'un haberi de olmayabilir diyorlar. Döner mi diyorlar ama 96 yaşında bilmiyorum ne kadar sağlıklı olur. Yani 70 yıl hayatını sinemaya adadı. Cumhuriyetçi bir kişi bu. Biraz muhafazakar. Ama yeri gelince Donald Trump'ı da eleştirdi. Böyle sek erkek denir ya, saf erkek, böyle alfa sek erkek tabirinin en iyi örneği bu. Böyle alfa erkek olmak istemedi gençler, ergenler mesela rol modeli arıyorlarsa benim tavsiyem Clint Eastwood, bir de Steve McQueen var. Efsane oyunculardı. Allah uzun ömürler versin diyorum. Yani yapacağını yaptı zaten. Yani bundan fazlası yapılmazdı. Muazzam bir kariyer.
0: Bir dönem kapanıyor.
1: Yani 96 yaşında bizim çevremize bakıyorum. 70'i geçtikten sonra insanlar böyle evden çıkamıyor değil mi? Yani 94 yaşında böyle 100 kişilik bir seti yönetiyorsunuz. Muazzam bir şey bu. Ki zaten hayatının böyle uzun olması da biraz bu yaş, çalışma azmiyle de alakalı.
0: Sevdiği işi yapmakla ilgili de olabilir. Şimdi paralel yaşam sendromunu konuşalım biraz bu konunun üzerine. Çünkü uzun süreli ilişkilerde çiftlerin aynı evde yaşamalarına rağmen duygusal olarak birbirinden uzaklaşmasını tanımlayan bir kavram olarak öne çıkıyor. İlişki dışarıdan istikrarlı görünse de iletişim çoğunlukla günlük işler ve zorunlu konularla sınırlı kalıyor. Artık paylaşım çok azalmış oluyor. Duygusal paylaşım ve yakınlık da giderek azalıyor. Uzmanlara göre partnerlerin önemli kararları tek başına almaya başlaması ve küçük sevgi

0: konuşuyoruz vesaire. O çok enteresan. Bu konu üzerine bu konunun gelmesi bana şey dedi. Benim tanıdığım evli çiftlerin dedi %90'ı mutsuz dedi. O çok böyle dert dinleyen bir insan. Anlatıyorlarmış. %90 bana çok muazzam geldi. Ama gerçekten şu da var. Böyle mutlu gözüktüp de mutsuz olanlar da var. Dışarıda böyle rol yapanlar da var.
1: Evet.
0: Evlilik zor bir kurum aslında. Ve yıllar içerisinde gerçekten bir şey oluyor. Törpüleniyor. Çocuklar, iş, güç değil mi? Özellikle çocuklar. Bu duygusal bağ, fiziksel teması vesaire, flörtler vesaire onları azaltıyor gerçekten. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Hı hı. Ve paralel yaşam sendromu güzel bir kavram. Yani bunu hep konuşuyoruz ama bunun terim olarak belirtilmesi de güzel. Yani normal bir aile mesela evde yaşıyorlar, hiçbir sorun yok. Kavga da etmiyorlar ama
1: ama kopuk.
0: Kopuklar.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yani birlikte yalnızlık.
0: Birlikte yalnız.
1: Evet.
0: Bunun en büyük görselgeleri de birbirinden bağımsız karar almak. Şimdi işte,
1: sormadan danışmadan. Ortak, hani bir ortak bir karar alınması gerekiyorsa, kişi tek başına karar veriyorsa tabii burada
0: yani bu demek
1: büyük...
0: önemsememeyi gösteriyor.
1: Evet.
0: Bu giderilir mi? Bence zor. Yani emek istiyor.
1: Uzaklaşmak mı gerekiyor kişilerden?
0: Şimdi biraz da şu evlilikteki boşanma oranlarının artmasından bahsediliyor ya. Evet. Aslında bu biraz da bununla da alakalı. Paralel yaşam sendromuyla da alakalı. İnsanlar artık boşanıyorlar. Eskiden yani insanlara boşanmak aklına gelmiyordu. Şimdi ekonomik özgürlük var. İnsanların ekonomik özgürlüğü varsa o gri yaş dediğimiz 50 yaşlardan sonra boşanmalar da arttı çok enteresan bir şekilde. Diyorlar ki ya hayat bir kere geldik. Tamam çocuklar da büyüdü. Hadi ayrılalım diyorlar. Öyle bir durum da var.
1: Evet.
0: Ama bilmiyorum yani bu süreç herhalde biz toplum ne kadar korusa da evlilik kurumunu, aile yapısı ne kadar önemli olsa da, çocukların doğum oranları arttırıp vesaire desek de çağımız, hayat o yöne doğru gidiyor. Evliliklerde boşanmalar artıyor.
1: Evet.
0: Boşanmasalar bile paralel ayrı yaşıyorlar insanlar.
1: Evet, paralel ayrılıklar görülüyor. Şimdi Avrupa merkezli yeni seyahat trendlerini konuşalım o zaman biraz. Modumuz yerine gelsin diyelim. Uçak yolculuğunu geri plana iterek lüks gemi turlarıyla ikonik tren rotalarını birleştiren yavaş seyahat konsepti öne çıkarılıyor. Seyahat uzmanlarına göre gezginler artık sadece varış noktasına değil de yolculuğun kendisine de odaklanıyorlar ve daha derinlemesine deneyimler arıyorlar. Özellikle kruvaziyer gemisiyle Orient Express gibi seçenekleri birleştiren hibrit tatiller hem konfor hem de çoklu destinasyon deneyimi sunmasıyla dikkat çekiyor. İtalya, İsviçre ve Balkanlar gibi bölgelerde düzenlenen rotalar manzaralı tren yolculuklarını Akdeniz ve Okyanus kruvaziyeriyle bir araya getiriyor. Uzmanlar bu trendin planlama kolaylığını ve seyahatin kendisinin bir deneyime dönüşmesini nedeniyle hızla büyüdüğünü de vurguluyorlar ki ilgi artmış durumda günümüzde de. Sizce tatilde önemli olan daha çok hızlıca yerleri görmek mi yoksa yolculuğun kendisini deneyimlemek mi?
0: Yani bu tercihlere göre değişir ama şunu düşün mesela uçak bir yolculuğu yaptığın zaman gidiyorsun havaalanında bir rötar olduğu zaman sinirleniyorsun.
1: Bekliyorsunuz.
0: Uçakta geçen vakti üzülüyorsun.
1: Valiz gitti.
0: Böyle o yolculuk uçakta şey gibi görüyor bir sendrom, kabus bundan bir an önce kurtulup işte kendimi atıyorum işte İstanbul'a, Paris'e atayım bir an önce hemen çıkayım, dolaşayım bir şey var değil mi?
1: Evet.
0: Ama bu güzel bir şey değil mi? Sonuçta gemiye atlıyorsun birkaç yani adaları dolaşıyorsun bir hafta Barcelona, Yunan adaları vesaire. Ondan sonra gemi geliyor İtalya'ya. İtalya'dan trene atlıyorsun. Trenle Roma, Venedik, Alp dağlarına çıkıyorsun. Bu yolculuğu da bir deneyim olarak, yani yolculuğu da tatilin içine katan güzel bir
1: evet.
0: şey. Tren yolculuğu, sen Doğu Ekspres'e binmiştin değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Yani benim çocukluğumda hep böyle, yani gençliğimde hep böyle öğrenciyken tren yolculuklarına geçti. Tren yolculuğunun şöyle güzel bir şeyi var. Bir yeri en güzel tren yolculuğunda tanıyabilirsin bence. Gittiğin yerlerden yavaş geçiyorsun ve bakıyorsun. Manzaraya bakıyorsun. Bazen bir yerde böyle çiftlik görüyorsun. Bir harita çiziyorsun kafanda. Deniz yolculuğu da güzel. Daha dingin. Ama tabii ki bu en son biliyorsun bir virüs çıktı ortaya.
1: Evet.
0: Öyle bir tehlike var.
1: Hantavirüs.
0: Böyle bu gemi yolculuklarını biraz böyle şey oldu sanki. Geri planda ettiği olabilir ama bu konsept güzel bir konsept. Benim aklımda da mesela

0: keşke bir imkanım olsa bir o Sibirya yolculuğu yapmak isterim mesela trenle. Evet. Maceralı olabilir.
1: Tabii çok maceralı olur. Buna da bir yandan ama ilgi artmaya da devam ediyor. Evet. Görüyoruz İstanbul'da da gelip zincirliyor bu gemiler. Ve
0: Orient Express var.
1: Evet.
0: Avrupa'dan gelen tarihi. Evet. O da önemli.
1: Tabii yine biz ele alırız. Umarım izleyicilerimiz de belki de bu haberden sonra bir bakmışsınız ki tatile çıkıyorlar, gemi tatiline. Şimdi yeni bir araştırmayı daha konuşalım. Patates tüketimi ile tip 2 diyabet riski arasında ilişkinin özellikle patates kızartmasından kaynaklanabileceğini ortaya koydu. Aslında şöyle diyorduk hep, patates kızartması işte mutluluk veren bir yiyecektir, evet, vesaire diyorduk. Şimdi 200 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği bir çalışma bu. Haftada 3 porsiyon patates kızartması tüketenlerde diyabet riskinin %20 daha yüksek olduğu belirlendi. Dikkat.
0: %20.
1: Evet, wow. %20. Buna karşılık haşlanmış, fırınlanmış ve püre haline getirilmiş patateslerde benzer bir risk artışı görülmedi. Araştırmalar ayrıca patates yerine tam tahıllı ürünler tüketmenin diyabet riskini azaltabileceğini gösterdi. Uzmanlar sonuçların doğrudan neden sonuç ilişkisi kurmadığını ancak pişirme yöntemi ve besin tercihinin sağlık üzerinde önemli etkiler bıraktığını vurguladılar. Günlük beslenmede küçük değişiklikler yapmak diyabet riskini azaltmada ne kadar etkili olabilir bu anlamda?
0: Yani güzel şöyle kızarmış bir patates değil mi?
1: Tabii ki.
0: Şöyle ketçap baban ya da yaz da geldi şimdi kızartmalar.
1: Tabii yaz kızartmalar çok popüler, evet.
0: Demek ki olağan şüpheli değilmiş patatesin kendisi.
1: Pişirme yani, yöntemiymiş.
0: Evet. Haşlarsak, fırına koyarsak, püresini yaparsak zarar yok. Evet. Ama yağın içine
1: girdi
0: mi?
1: Ya da airfryer'da yağsız. Kısa.
0: Bir de hele o ya, şimdi dışarıdan alıyoruz ya, ben genelde duyuyorum, çoğunuz da biliyordur, o yağlar mesela bir haftada bir değiştiriliyor.
1: Evet, çok riskli.
0: Öyle yani, bir haftanın sonuna doğru yağda pişmiş patates kızartması yersen herhalde diyabet oranı daha da artar galiba. %20 haftada 3 porsiyon, yani 3 kere bir hamburger yesen, yani 3 kere yenmez de olsa, değil mi?
1: Evet.
0: Bazen kahvaltılarda da güzel oluyor. Patatesli yumurta da güzel olur mesela. Evet. Bizim öğrenciyken çok yapardık. Tabii ki oranını iyi ayarlayacağız. Tabii araştırma böyle işte patates kızartması yemeğin mahvolursunuz demiyor.
1: Değil. Evet.
0: Ama %20 riskte bana fazla geldi.
1: Evet, ben de ona özellikle vurgu yapmak istedim.
0: Ve patatesin yerine pirinç koyarsan o risk devam ediyormuş. Yani pilav kurtarıcı değil.
1: Evet.
0: En azından şey de güzel ama değil mi? Patates püresi de güzel. Fırında patates.
1: Tabii, evet. Yani fırında da lezzetli oluyor.
0: Fırında değil mi? Yapıp mesela tabii biraz tuzu, o da olabilir.
1: Evet. Yani tekniğe dikkat etmek lazım burada. Şimdi Europe'ın Best Destinations tarafından hazırlanan Avrupa'nın en iyi plajları listesi açıklandı. Su kalitesi, doğal güzellik, erişilebilirlik ve ziyaretçilere sunulan aktiviteler gibi kriterlerin değerlendirildiği sıralamalarda ilk sırayı Portekiz'deki Praia de Monte Creligero aldı. Doğru telaffuz ettim umarım. Yunanistan listede birden fazla plajla öne çıktı. Ve Türkiye'de var listede. Şimdi bu destinasyonları bir araya getiren farklı tatil beklentilerine de hitap eden plajlar öne çıkmış oluyor. Kaputaş plajı var, evet, Türkiye'den. Daha üst sıralarda yer almayı hak ediyor muyuz sizce? Bence hak ediyoruz.
0: Bence de, ama şimdi Kaputaş plajından gidenler bilmiyorum. Bazen hayal kırıklığı yaşıyorlar.
1: Bazen evet.
0: Evet, çünkü çok kalabalık. Onunla ilgili ben de bir yazı da yazdım. Orada mesela arabayı park etmek çok zor. İnsanlar yani coğrafi açıdan da çok şey bir yer. İki kayanın ortasında, iki dağın arasında muhteşem bir yer aslında. Tabii kalabalık olmazsa. Oraların bir kısmını böyle şezloklarla özel bir işletmeye kapatıyorlar. O şezloklar kullanılmıyor ama bir sürü insan geliyor. Ufacık bir alanda yüzmek zorunda kalıyor. Kaputaş plajında bir de şeyi de var. Alttan bir serin bir su da geliyor. O açıdan da güzel. O trafik sorunu halledilirse araba parkı yasaklanması lazım bence. Aşağıda rig servisleri olabilirse ve kalabalığı yönetmek de önemli.
1: Evet.
0: Yani bunu deneyebiliriz. Yurt dışında Venedik'te vesaire yapıyorlar. Yani her saatte atıyorum o plaja 100 kişi girecek. 100 kişi bırakacak, böyle bir dönüşümlü bir şey, sirkülasyon yapılırsa girenler de daha çok keyif alır. Kaputaş plajı gerçekten dünyanın incisi. Evet. Yani zaten dünya Avrupa'nın en iyi 10 plajına girmiş.
1: Tabii.
0: Yunanistan'ın burada 4 tane plajının olması rastlantı değil bence. Yani binlerce ada var, değil mi? ve çok girin

0: Dili çıkıntılı. Bizim Ege'yi komple Yunanistan gibi düşünün. Portekiz çok enteresan. Bu plaj o Predemonte, evet. Aslında Atlant Okyanusu'nda. Atlant Okyanusu'ndaki plaj, yani bir dalgayı çok alır diye bir şey. Okyanus plajı çünkü. Ama şey yapılabiliyormuş. Surf vesaire. Herhalde onun biraz korunaklı bir yapısı var galiba. Bu güzel plaj biraz da kişiden kişiye değişiyor değil mi?
1: Evet, yani kişinin beklentilerine hitap etmesi gerekiyor biraz.
0: Yani aile için mesela en evet. güzeli yavaş yavaş sığ gibi evet. olsun. Çocuklara bırakalım gelen. Orada. Evet. Biz keyfine varalım diyorlar.
1: Kayalık olmasın ya, çok
0: böyle. Ama bir genç bir şey için, bir şnorkelle yüzmek evet. isteyen birisi için de mesela suyun berraklığı önemli. Ben kum istemiyorum. Tabii. Hop dalacağım, hemen boyum olacak. Hı-hı. Orada balıkları izleyeceğim değil mi, dolaşacağım.
1: Evet.
0: Yani su sıcaklığı, bazısı sıcak su seviyor. Ben mesela sevmiyorum. Bazen çok da soğuk oluyor. Bir Çanakkale evet. özellikle. İşte bu kişiden kişiye değişiyor yani. Çok. Bu liste de böyle aslında. Evet. Kişiden kişiye değişiyor. Önemli olan suyun temizliği. Hı-hı. Bunların hepsi tabii ki mavi bayrak. Hepsi pırıl pırıl.
1: Evet.
0: Yani çok bahsettik. Tatil evet. yaklaşıyor.
1: Zaten girdik yaz aylarına. Herkes tatil modunda.
0: İnşallah herkes güzel tatiller evet. geçirir. Tatil yapmak çok önemli.
1: Çok önemli.
0: Yani herkes
1: bile, şarj oluyoruz.
0: Biliyorsun son kararda da yıllık izinlerde hafta sonu izni
1: evet.
0: Evet, dahil konuyu, değil. Bunu evet. konuşalım haftaya.
1: Bunu haftaya konuşalım. Detaylandıralım. Yani, daha sezon finalimiz de var mi? Zaten.
0: 28 evet. gün tatiliniz varsa onlardan şeyi çıkartacaksınız hafta sonlarını.
1: Hafta sonlarını çıkartıyoruz.
0: Yani yıllık izin daha da uzuyor.
1: Evet.
0: Yeni karar
1: yani
0: çıktı.
1: Yani 15 günse yıllık izniniz evet. örneğin 3 hafta olmuş oluyor.
0: Evet. Hafta sonuna şey evet. yaparsan değil mi?
1: Evet.
0: Bayağı bir süre. Niye verelim değil mi?
1: Tabii zaten ki. Güzel plajlar herkes radarına alsın.
0: İşverenler diyor ki bir radyo olarak Allah yandık falan diyorlar ama
1: evet.
0: sonuçta çalışan mutluluğu da önemli. Hı hı. Mutlu çalışan, izinli yapan, maaşını iyi alan insan daha çok performans
1: daha çok var, verimli olur evet. işinde de evet. Böylece noktalıyoruz. Şimdi bu güzel plajlarla Mehmet Bey çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz kıymetli katılımınız için. Değerli izleyenler, bu konuştuğumuz güzel plajlarla noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.

0: Hakan abi?
1: Ardan, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
3: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
0: Şimdi sıra bizde. Dünya takım görsün.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: TV başında olmasam bile maçları istediğin yerden

diyebilmek, kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi
1: aşk. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
2: E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz bizeden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Ekranların Sevren isimleriyle beraberiz. Birbirinden değerli konuklarımız var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz?
1: Yoğun bir tempo.
2: Evet.
0: Biraz evet, Mahsin nasılsın? Her şey yolunda mı?
4: İyiyim. Çok şükür her şey yolunda. Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor.
0: Harika.
4: Memnunuz.
0: Nasıl bir yıl geçti senin için Türkiye'de ve sette?
4: Çok güzel bir yıl geçti. Yeni bir tecrübe, yeni bir işti benim için dönem işi. Ama çok sevdim. Çok farklı diğer işlerimden. Ama hem karakterini, Nilüfer Hatun'u da çok sevdim. Bizim dizi ortamımız da çok güzel. Atmosferi de çok güzel. O yüzden benim için çok özeldi.
0: Zaten o dönemi yaşıyorsunuz siz sette.
4: Tabii, kesinlikle öyle. Girdiğimiz an bambaşka bir atmosfer, bambaşka bir şeydeyiz, zaman dilimindeyiz. O yüzden çok güzel.
0: Okudun mu Nilüfer Hatun'u hiç?
4: Tabii, araştırdım biraz Nilüfer Hatun'u. Şeyi de, o dönemi de, Orhan dönemini de, Osmanlı dönemi genel olarak. Ama en çok tabii Nilüfer Hatun'u merak ettiğim için en çok da onun hakkında bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Tabii bizim yapımımız, senaristlerimiz de gönderdi bir karakter analizi vesaire. Onun üzerinden zaten gittim, çalıştım karakteri. Öyle de, güzel de ilerledi bence.
1: Çok güzel. Merakın var mıydı tarihe?
4: Vardı bir merakım. O yüzden böyle hoşuma çok gitti ilk geldiğinde teklif. Ondan sonra yani şey de hani güzel, oynaması da aynı keyifli, çok böyle zevkli, farklı dediğim gibi diğer normal bir kişiye oynamaktan.
1: At binme, kılıç kullanma, ok atma, bu konularda bir tecrüben, deneyimin var mıydı?
4: Yoktu, hepsini
1: burada öğrendin.
4: Tabii hepsine başta bilmiyordum, hatta korkuyordum. Tabii korkuyordum da yani, ama söylemedim tabii ki başta.
1: Çok güzel.
4: Hayır, şey dediler işte, eğer korkmuyorsan hiç sorun yok, biz her şeyini halledebiliriz. Hani eğitim falan veriyoruz. Ben yok canım, korkmuyorum. Yok, çok seviyorum falan dedim. Ama aslında gerçekten korkuyordum. Sonra çok sevdim. Şu an yeni bir hobi edinmiş oldum ben şu an. O yüzden yani setim olmadığı zaman da
0: gidip
4: biniyorum.
0: Aa,
4: çok çok hoşuma gidiyor.
0: Peki ilk günkü mutlaka unutmamışsındır. İlk ata bindiğin gün. Anlatsana, ne oldu?
4: Çok stresliydi ilk binişlerimiz ve yani normal at binmek başka, sette at binmek başka, çünkü bir sürü at var ve bir sürü oyuncu, çoğu oyuncu da hepimiz yeni bir proje olduğu için herkes yeni öğrendi ve herkes böyle tedirgin birbirine bakıyor, atına falan bakıyor, işte dizgin sağlam mı, işte şöyle mi tutma, işte ayaklarım doğru mu, pozisyonum doğru mu, başta çünkü onlara daha çok böyle dikkat etmeye çalışıyorsun. İşte

0: haydi bismillah deyince de böyle herkes tabii ki bir telaşla koşmaya başlıyor. Düşmüşlüğüm de var tabii. Öyle düştüm de attan ama kontrolü düştüm çok şükür, bir şey olmadı. Böyle böyle öğrendim bir şekilde. Güzel. Şu an iyi olduğumu düşünüyorum, ortalama yani iyi gidiyor bence.
1: Hem ata binip hem kılıç sallayabiliyor musun aynı anda şu anda?
0: Yapmadım. Denemedim. Denemedim, çok istiyordum denemek. Belki bir denerim. Benim bir kılıcım var çünkü evde.
1: Çok güzel.
0: Bir denerim belki çiftliğe gidip alıp, ama o çok daha zordur diye tahmin ediyorum tabii canım. Yani. Ama şey, bizi zaten başta eğitim döneminde bize tek elle kullanmayı, şey, at binmeyi öğrettiler. Çünkü diğer elle işte kılıç olabilir. Ne bileyim işte matara vesaire uzatabilirsin yanındaki oyuncuya. O yüzden hep tek elle öğrendim. O yüzden bir elim genelde boşta oluyor. Onunla tutabilirim kılıcı. Tutabilirim diye düşünüyorum.
1: Harika.
2: Mert sen de hoş geldin. Bu arada Mert at binme konusunda çok deneyimli.
0: Öyle biliyorum mi?
3: 4 senedir falan biniyorum ben de. Yani proje olarak değil ama hobi olarak. 4 sene önce başladım. Şu anda da aktif olarak. Kendi oturduğum yere yakın bir çiftliğim var. İşte farklı yerlerde gittiğim çiftlikler var. Seviyorum, atları severim.
0: Ben de çok sevdim. Çok yani çocuğum olsa biniciliği öğretirim. Yani öyle bir sevdim. Bence çok değerli bir
3: kesinlikle
0: hobi.
3: Öyle.
0: Kesinlikle.
3: Dedi yani ilk başta benim korkuyordum falan dedin ya. Bu arada gerçekten yanına yaklaşılana kadar korkulmayacakmış gibi gözüküyor. Hı hı. Ama yanına yaklaştığın zaman onun böyle bir heybeti var.
0: Çok heybetli.
3: Hani ne yapacağı da belli olmuyor. Sonuçta bir canlı karşındaki. Yani araba motor değil.
0: Kesinlikle.
3: Yani kestiremiyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Ben de hiç biraz önce çok güzel bir şey söyledim. Ben de yıllar önce yani hatırlamıyorum şimdi ama bayağı oldu. İlk bindiğim günü onu o yüzden sordum. İlk bindiğim şöyle bir şey var. Şimdi bir şeyin üstüne biniyorsun normal ama bindiğin şey canlı.
3: Kesinlikle.
1: Nefes alışını, kalp atışını duyuyorsun. Ekstra o tedirgin ediyor. Yüksekte olduğun için değil. Yani her kımıldaması, kemiklerin yeri oynuyor, kalp atışı.
3: Asıl tedirgin eden onun sizin hissettiğinizden daha çok şey hissediyor olması.
1: O sen, değil mi? Evet.
3: Çünkü teslimiyet yani.
0: Kesinlikle.
3: Hani şey derler işte ben ata hükmedeceğim falan derler. Öyle değil. Yani teslim olman gerekiyor çünkü her atın duygusu, yapısı da farklı. Tanıman da gerekiyor. Her şeye hazırlıklı olması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
3: Yani sen bir de tabii kalabalık bir ortamda daha da
0: çok
3: sıkıntılı.
0: Çok karakterliler. Evet.
3: Çünkü
0: evet,
3: biz bazen işte 9-10 kişi falan çıkıyoruz turlara. Çıktığımız zaman hangi at hangisiyle anlaşıyor, anlaşmıyor falan bunu bilemiyoruz. Yani yürürken bir anda çift atabiliyor. Bacağına gelmesi
0: evet,
3: Allah korusun ama
0: evet,
3: çok büyük sakatlık.
0: Kesinlikle.
3: Bir de sonuçta şu anki projem tarihi bir proje değil ve dışarıda hobi olarak bindiğim atın bana çifte atması biraz sıkıntı olabilir.
1: Anlatamam bunu diyorsun.
3: Geldi anlat, nasıl anlatacaksın şimdi? Yani o yüzden daha dikkat etmem gerekiyor ister istemez.
2: Ama bayağı iyisin. Dört nala biniyor. Videolarını izledim ben.
3: İlk başta öyle değildi. Birkaç derste falan. Hatta şöyle bir iddia vardı ortada arkadaşlarımla. İşte dediler ki ben 5 derste öğrendim. Ben 4 derste. Oysa ki öyle değilmiş. 10 derste falan öğrenmişler. Beni hırslandırmak için söylüyorlarmış. Ben 4. derste artık ha koştum ha koşacağım. Korkmaya başladım. Çünkü çok dengesiz hareketler oluyor. Hızlanıyorsun. Hani düşsen ne olacağı belli değil. Ama sonrasında 5. derste artık 4 nala falan aynen koşmaya başlamıştım. İddiayı da ben kazandım.
2: Aynen.
3: Biraz farklı bir şeyi vardır.
1: Evet.
3: Hissiyatı vardır.
1: Gelelim abiye. Bence abi, bu yılın projesi yani.
2: En iddialı dizisi.
1: ATV'nin en iddialı, aynı zamanda bence Tezonların da en iddialı dizilerinden bir tanesi.
3: Evet.
1: Kadro efsane bir kadro.
3: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Ve en çok hoşuma giden her oyuncuya, her karaktere bir sivriliyor, bir kayboluyor, sonra tekrar sivriliyor. Hı-hı. Dengeli oyunculuklar var içinde. Şu anda Sefa şu anda zirvede.
3: Ya yani 15, 16, 17, 18'i bekliyoruz. 18 büyük ihtimal evet. Ya Sefa'nın üzerine dönmesi benim de çok hoşuma gitti. Çünkü ister istemez yani, her oyuncunun üstünde birkaç bölüm döndürüyorlar bu arada. Yani en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi 3 boyutlu olması. Çünkü arkada herkesin farklı hikayesi var. Bu günümüz zamanında zor yapılan bir şey.
1: Evet.
3: Yani herkesin ayrı bir izlenme zevki var. Bunu şimdi dışarıdaki izleyicilerimizden falan da duyuyoruz. Hep şey derler. Hani ben seni izlemeyi çok seviyorum. İşte Sinan'la Altın'ı izlemek çok zevkli, çok eğlenceli. Hani Sefa'nın ne yapacağı belli değil. O yüzden insanı çok heyecanlandırıyor gibi böyle yorumlar da duyuyoruz.
1: Sinan'ın şivesi, Sinan'ın oyuncu.
3: Sinan abi.
1: Diren abinin hikayesi.
3: İnanılmazlar. İnanılmazlar. Ya Sinan abiyle çok sahnem var. Ya inanılmaz komik bir insan. Hani şive yaparken falan. Ben bazen kendi Türkçemi kaybediyorum yanımda. Yani bazı böyle doğaçlama falan yaptığımız yerler var.

0: mesela barba yapıyoruz. O sırada çay içiyoruz mesela. Çaydan bahsederken ben unutmuşum kendi şivemi. Onun şivesiyle konuşuyorum ve o an kayıttaymışız. Yayınlandığında gördük. Mesela abi çay içer misin yavaşlayan falan. Hani, ya inanılmaz. Çok inanılmaz da bir adam.
1: Sefa Mert'e yani. Çok uzak bir karakter değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Ben yani dün akşam okuduğumda dedim ki alakası yok.
0: Hiç yok.
1: Ama daha da hoşuma gitti. Çok başarılı oynuyorsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Senmişin gibi oynuyorsun. Çok oysa ki seninle hiç alakası
0: ya
1: yok.
0: Ya ben oyunculuk eğitimini ilk almaya başladığımda günlük projedeydim. Oradan sonrasında bir oyunculuk eğitimi aldım. Ya o süreçte ya sağ olsun hocam, Çetin hocam bana benim tam zıttım olan bir karakter oynattı 6 ay boyunca. Hmm. Yani herkes karakter değiştiriyor artık. Ya ben sürekli yalvaran, ağlayan, ezik müzik bir adam oldum. Yani Sefa'nın da ilk bölümlerinde bazı yakaladığım şeyleri o 6 aylık eğitimimdeki şeylerdi aslında. Çok şanslıydım o konuda. Tabii ki sağ solu belli olmayan bir karakter. Hani ters bir yönü de var okey ama o yönlerini oynayabilmek, yani bunu yapabilmek sizin gibi insanların güzel sözleri beni acayip gururlandırıyor ve teşekkür ederim yani.
1: Çok iyi, çok iyi.
2: Kenan İmirzalıoğlu ile oynamak nasıl? Çok mütevazı. Hepimiz çok seviyoruz.
0: Ya ben birinci bölümde ne kadar heyecanlanıyorsam ya 17. bölümü çektik. Ben hala heyecanlanıyorum. Ya çünkü çok rol model alınabilecek birisi. İnsanlara davranışı. Artık her şeyi orada şahit olduğumuz için biz birçok insanın görmediği yerler, şeyleri görüyoruz sonuçta. Aynı sette olduğumuz için. Çok örnek. Ve onunla oynamak ya benim için tabii ki büyük bir şans. Yani A mı B mi denilse işte B'de Kenan abi, A'da bu ama A böyle olacak deseler ben B'yi seçerim Kenan abi var diye. Çünkü ondan öğrendiğim şeyler de oluyor ister istemez.
1: 28-29 yıl olabilir. Hatta belki de 29-30 bile olabilir Kenan'ı tanıdığımdan beri. Aşırı bir samimiyetimiz yok ama bıraktığımız yerden devam ediyoruz her görüştüğümüzde. Hiç değişmedi.
0: Hiç değişmedi değil mi?
1: Hiç değişmeyen, yani ben 5 tane oyuncu, yani benim ünlü tanıyı sayamam sana muhtemelen, hiç değişmedi, gram değişmedi.
0: Ve değişme potansiyeli en çok olan insanlardan bir tanesi, yani yaşadığı dizileri, o kült projeleri vesaire göz önünde bulundurursak, hani ya nasıl değişmedi diyor insan o kadar şeye. Bir de şimdi aynı setteyiz, bazen işte sokakta dışarıda çekimimiz oluyor, yan yana işte bir şeyleri koşturuyoruz o zaman, insanların çok güzel ilgisi var ona karşı da.
1: Evet,
0: genelde bu tarz şeyler insanları işte şımartır. Hani bir kendini kaptırırsın falan ama yok Kenan abi de yani inanılmaz mütevazi ve çok çizgisi çok belli. Ya zaten izliyorum bile, oynuyor bir şeyler yapıyor falan, bakıyorum ne yapıyor acaba. Elimden geldiğince ben de işte örnek almaya çalışıyorum.
1: Harika, ne güzel.
2: Tokat sahnesi nasıl, deli ağır mı?
0: Orada aslında tokat yoktu. Hani Sefa kendine gel deme sebebi, ben göz teması kurmuyorum. Sarhoş oynuyordum orada. Hazırlıksız yakalandım. Eli de vurmuyorken ağır.
1: Ha.
0: Yani vurduğunu düşünemiyorum. Beni böyle bir iki savurduğu oldu bu arada. Ama işte o da benim hoşuma gitti. Çünkü gerçeklik katıyor.
1: Doğru.
0: Bana mesela şöyle bir diyalog geçti aramızda. Dedi ki işte Mert dedi, senin dedi kardeşim böyle bir savuracağım dedi. Ama dedi yavaş dedi, şey yapacağım. Sıkıntı yok abi. Provada da yine yavaş yaptı bunu. Ya sahneye bir geçtik. Bir ağdı vurdu. Sesim kesildi. İşte bitti sahne, kestik. İyi misin dedi. İyiyim abi. İyiyim. Güzelim. Ama o da gerçeklik katıyor.
1: Tabii tabii.
0: Ya hiç, abi yani vurmaya devam edebilirsin. Yani sıkıntı yok. Gerçek oluyor.
2: Evet. Mahsin. Nasıl bir maceraydı? İlk önce seni herkes biliyor zaten ama sen Türk dizileri izleyerek bu yolculuğa başlamışsın galiba.
3: Evet, yani Türk dizilerini izleyerek Türkçe'yi öğrendim. Sonra buraya geldim yüksek lisansımı yapmaya. Sonra menajerimle tanıştım, Tümay Özukur'la. Öyle eğitim almaya başladım.
1: Ne kadar oldu
3: geleli
1: pardon?
3: 2019'da geldim.
1: 2019'da geldim. 6 yıl, 7 yıl oldu.
3: 7 yıl oldu aynen. Eylül'de 7 yıl olacak. Ama sanki çok uzun süredir biz burada yaşıyoruz.
1: Biz bir Antep'e gezdik ya. Hani hiç alakası yok. Ben bu kadar yakın ilk kez oldum. Antep yolculuğu yaptık. Ya bizden birisi, hani söyle bilmesek, gazeteci olmasam diyeceğim ki yani hayırdır, ismin nereden geliyor diyeceğim falan.
3: Genelde öyle diyorlar. Sen hani doğulu musun falan diyorlar bana. Ne anlamı var isminin?
0: Türkçen. Çok iyi.
2: Çok iyi, evet. Çok iyi. Teşekkür.
0: Çok şaşırdım yani. Hani...
1: Ya sen de yeni değil mi? Ben... Bildiğin fas yani.
0: Ya anne,
3: yeni. Doğma bir.
0: Ne güzel ya. Mama
3: sana. Teşekkür ederim. Ondan sonra işte eğitim aldım, oyunculuk. Sonra ben de bir günlük diziyle başladım. Esaretle. 3 sezon onu oynadım. Sonra hemen şey oldu. Kuruluş Orhan oldu. Çok da güzel oldu.
1: Bu Esaret bence senin bir şansındı. Çünkü kesinlikle, günlük dizinin kesinlikle temposu ve günlük bu kadar şey alışman oyunculuğunu pekiştirmiştir. Ezberini, Türkçe'nin her şeyini pekiştirmiştir.
3: Kesinlikle, çok doğru. Çok doğru. Ben de öyle
1: bir
3: düşünüyorum.
1: Bir de 3 sezon diyorsun.
3: 3 sezon çok inanılmaz bir antrenman, oyunculuk. Hani her gün her gün kamera karşısına geçmek, bir de dediğiniz gibi temposu çok hani inanılmaz. Günde benim şeydir, bizim rekorumuz 30 ya da 32 sayfadır yani günde çektiğimiz. Her gün yani ortalama 20-25 sayfa ezber yapıyordum. Tabii ilk başlarken bu kadar düzgün değildi Türkçem. Ama işte ezber yapa yapa çok inanılmaz da gelişti benim ezber kabiliyetim. Şu an çok hızlı ezber yapabiliyorum. Güzel bir şey.
1: Çok
3: o yüzden,
1: kitap okudun mu, çok mu dizi izledin?
3: Çok dizi izledim, çok film izledim. Kitap, Türkçem düzelince ve biraz daha hakim olunca okumaya başladım.
1: Yoksa
3: evet, anlamak için. Biraz sıkılıyordum başta, bir denedim ama daha çok böyle olaylı olduğu için diziler ve filmler daha çok ilgimi çekiyordu. İşte müzik falan, bütün bunlar.
1: 2019'a
3: böyle
1: gelene kadar Türkiye ile ilgili hiçbir şeyin var mıydı? Yani mesela istiyor muydun? Üniversiteyi okuyacağım dedin mi? Oyunculuğu bir kere yoktu hayatında.
3: Yoktu,
1: öyle,
3: tabii yoktu. Ama şöyle, dizileri ben 2015-2016'da izlemeye başladım. Lise son. Son iki lise senem. Çok izlemeye başlamıştım. Sonra üniversiteye geçtim. Ben medya iletişim okudum FAS'ta. Orada tesadüfen üniversitenin içinde iki tane Türk kıza denk geliyorum. Böyle duyuyorum konuşurken, yanlarına gittim. İşte ben de Türkçe öğrenmek istiyorum. İşte şunu biliyorum, nasılsın biliyorum. İşte benim adım Mahsin falan. Bu kadardı çünkü Türkçem. Ondan sonra işte onlar beni orada bir eğitim enstitüye yönlendirdiler. Türkçe öğreten bir enstitü, Yunus Emre diye, hatta Türkiye'ye bağlı diye biliyorum.
1: Evet, evet, evet.
3: Tabii. İşte orada ben birkaç seviye aldım. A1'i aldım, A2'yi aldım. Okudum. Aa, yani. Yani kurallarını biliyorum.
1: Çok
3: o yüzden
1: güzel.
3: O güzel oldu. Sonra ben bir seviye tespit sınavına girmiştim. Çünkü çok şey kalıyordum sınıftakilere. Biraz fazla biliyorum onlara göre. Çok hoş durmuyordu. Çok ukala duruyordum. seviye tespit sınavına girince de galiba B2 mi seviyesini mi ne şey yapmıştım. Ve sınıf yoktu B2'nin. Hani tek başımaydım. O yüzden devam etmemiştim. Ama öğrendiğim için de biraz orada çevirmenlik yapmaya başladım. Yani aslında Türkiye ile ilişkim böyle başladı. Orada çevirmenlik yaparken ben üniversite fuarında çevirmenlik yapıyordum. Üniversitedeki kişilerle tanışıyorum. Ondan sonra mezun olunca da buradan bir üniversiteden iş teklifi alıyorum. Ben de zaten yüksek lisansımı devam etmek istediğim için kabul ediyorum, geliyorum.
1: Hangi üniversiteyi?
3: Nişantaşı Üniversitesi.
1: Çok güzel.
2: Ne üzerine eğitim aldın?
3: Medya iletişim okudum FAS'ta. Yüksek burada miydi? Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler. Çünkü başta amaç farklıydı.
1: Gazeteci olmaktı galiba.
3: Tabii.
1: Vay, rakip olacaktı. İyi ki olmamış.
3: Tabii tabii. Sizin yerinizde ben olabilirdim diyormuşum.
2: Aynı haber sunuculuğu da yaptı zaten.
3: Öyle ha?
2: Haber sunuculuğu da yaptın.
3: Yaptım.
2: Evet.
3: FAS'ta yaptım. Son stajyerdim. Staj yaptım kanalda. En son o kadar çok istedim ki sürekli böyle girdim şeyine. Haberin sunulduğu yere bir sürekli böyle şeyler yaptım, işte testler falan çektim, gönderdim kanalın müdürümüze. En son tamam dedi sonra. Öyle sunmuştum ama çok güzel bir tecrübeydi ve hala da öyle bir amacım var. Hani haber sunmak olmasa
1: bekleriz
3: da. Teşekkür ederim.
1: Buradan duyurulur kanalımızın yöneticilerine.
3: Çok isterim hala, çünkü gerçekten çok sevdiğim ve çok değerli bir meslektir.
1: Anne
3: sizleri
1: baba
3: de,
1: da ya da ailede gazeteci var mı? Ya da...
3: Yok, hiç yok. Memur, ikisi de memur. İlk bu alana şey yapan, kayan benim ailede. O yüzden çok başta bir şey yap, bir çekindiler. Hani
1: ben
3: olur
1: de onu
3: mu
1: söyleyecektim.
3: Diye. Evet.
1: Önce biz seni gazeteci olacağım diye ülkeye gittin, üniversiteye gittin, çalıştın. Şimdi oyuncu çıktın. Tepki
3: evet,
1: var mı?
3: Tabii tabii var. Babamda biraz var. Evet, babamda biraz var ama şey yaptıkça, işte güzel işleri gördükçe tabii ki gurur duyuyor o da. Ha, tamam, güzel yapıyorsun galiba bu işi falan oluyor. O yüzden.
1: Bir de biz seni Antep'te konuştuğumuzda şeyi hatırlıyorum, doğru mu hatırlıyorum? Sen en sevdiğin dizi, ben de keşke burada oynasam, Muhteşem Yüzyıl'ı mı izlemiştin?
3: Yok, Muhteşem değil Yüzyıl'ı.
1: Değil mi? Onu başka birisiyle karıştırdım o zaman.
3: Olabilir.
1: Böyle bir şey sanki hatırlıyorum.
3: Olabilir. Ama ben dönem dizisini seni çok
1: seviyordun
3: izliyordum
1: zaten, onu konuştum.
3: Çok, hani çok istiyordum. Ve kuruluş Orhan'a geçmeden önce, yani hiç mevzusu bir konusu bile geçmeden önce, ben çıktığım her yerde bir dönem dizisinde oynamak istiyorum diyordum.
1: Diyordum.
3: Evet.
1: Çok güzel.
3: Sonra güzel bir manifesto oldu.
1: Aynen. Harika.
2: Harika. Tahmin eder miydin o dönem izlediğin dizilerin içinde olacağını?
3: Yok. Hiç. Ve şu hala biraz şey geliyor.

0: hala biraz tuhaf geliyor. O izlediğim oyuncularla birlikte oynamak. Tabii ki çok güzel bir his. Ama böyle bir vay be falan oluyorum ben de. Belki bunu söylemişimdir size.
1: Olabilir. Ben belki de onu karıştırdım.
0: Evet. Olabilir.
2: Şimdi FAS'ta senin dizilerini izleyip Türkçe öğrenenler var mı? Sana yazıyorlar
0: mı? Vardır. Yazıyorlar. Yazıyorlar. Bana güzel mesajlar geliyor işte. Biz de işte hiç imkansız gibi gözüküyordu bize. Ama biz de artık hani öğreneceğiz ve geleceğiz ve deneyeceğiz gibi mesajlar alıyorum. Çok güzel. Güzel bir örnek olmak güzeldir.
2: Hiç oyunculuk yapmam derken nasıl oldu?
0: Biraz zorladı. Biraz zorladı beni menajerim sanki. Yani yapmam demiyordum da işte ben sunucuyum. Ben sunuculuk yapmak istiyordum. Hani bu bizim tavrımız vardır ya, gazeteci tavrı bence bu. Bütün gazetecilerde vardı işte, ben gazeteciyim, ben hani şey yapacağım. Benim alanım başka, oyunculuk başka falan diyordum. Sonra ama çok fırsat geldi. Çok böyle işte hem menajerimle tanıştım. Çok destek oldu. İşte eğitim vesaire sundu çünkü kendi akademisi var. Bu kadar da fırsat gelince hani değerlendirmek lazım. Yoksa hani demek ki bir Allah'ın bir bildiği vardı da böyle şeyler sunuyor. Hani böyle şeylerle geliyor karşıma.
1: İşaretler.
0: Evet, işaretler. O yüzden ben de dedim ki değerlendireyim. Çok böyle şey yapmadım. Çok zorlamadım ben oyunculuğu. Böyle rahat rahat, yavaş yavaş da gidiyor bence. Şu an çok hızlı bir
1: şeyde değilim. Bence gayet güzel ve iyi projelerle gidiyor. İnşallah yolun
0: güzel
1: açık
0: gidiyor.
1: Olsun.
0: Güzel gidiyor. Çok teşekkür ederim.
1: Bu şekilde devam et.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Mert, peki abinin senaryosu önüne geldiğinde ne düşündün?
3: Yani ilk kendi karakterimi okudum. Sizinle aynı fikirdeydim bu arada. Yani çok farklıydı. Benim çok zıttımda. Nasıl olur, nasıl biter diye düşünmüştüm açıkçası. Ama Allah'tan antrenmanlıydım o karaktere. Yani o yüzden de
1: genel anlamda senaryoda etkileyici değil mi? Çok
3: işte
1: alışılmışın dışında.
3: Çok tutulacak yönü var aslında. Yani çok fazla hikaye var. Acaba nasıl sığacak? Acaba nasıl çevireceğiz? Hani ne olacak? Ne yaşayacağız? Diye hep merakta kaldım. Zaten hani iki senaryo elimize geçti. Sonrasında hani ikiyi çektikten sonra elde ettik. İşte üçü çektik, dördü bekledik. Yani onu hep merakı oldu. Çünkü bölümü çektikten sonra geliyordu bir sonraki bölümün senaryosu. Ya çok çok heyecan vericiydi. Çok heyecanlıydım. Zaten direkt çekildiğimi hissettim içine. Hani ben ilk birinci bölümü okuduğumda hikayesi o kadar güzeldi ki. Yani kitap olsa okurum. Yani sayfası hiç önemli değil.
1: Öyle.
3: Ki biz zordur yani kitap. Ben biraz dikkatim dağılır çünkü normalde.
1: Biz dizi başlamadan önce ilk konuğumuz Tarık Bey'di. Onlara o mesela onu şimdi söylemek istediğini ben şu an daha iyi anlıyorum. Yani hiçbirimiz dizi izlemedik. Siz ilk iki bölümü bitirmiştiniz o evet. Konuk olduğunda. Şey dedi, öyle bir senaryo ki dedi, şimdi anlayabiliyorum. Yani bu dizi 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl da gidebilir.
3: Kesinlikle.
1: Çünkü konular hiç ummadığın yere gidiyor. Her karakterden bir dizi çıkabilecek duruma getirmiş. Aynen. Müthiş bir senaryo.
3: Aynen öyle.
1: Zaten. O da öyle bir şey söyledi. Yani öyle bir yere göreceksiniz ki ileride dedi.
3: Tam olarak öyle. Çünkü biz bile şaşırıyoruz. Yani senaryo okuduğum zaman o kadar heyecanlıyım ki. Yani işte ben de günlük projedeydim. Bize her gün tabii bölüm geliyordu falan ama bu çok daha farklıymış. Yani her okuduğumun bir sonraki kısmını hep merak eder oldum. Hala da aynı şekilde merakım devam ediyor. O yüzden çok şanslıyız bence ya bu konuda. Yani bu kadar geniş bir senaryoya ve bu kadar işte yetenekli bir oyuncu kadrosu olduğumuz için, yani herkesin kendi hikayesi olduğu için, herkese çok iyi anlaşabildiğimiz için, yani maşallahımız var diyebilirim.
1: Evet.
2: İlk bölümlerde Sefa'ya biraz sinir oluyorduk. Şimdi izleyici yavaş yavaş anlamaya başladı mı onu?
3: Evet, yani şöyle, bunu herkes söylüyor bu arada. İlk birkaç bölüm ya bizim için de aslında bir alışma süreciydi. Hani neyi nasıl oturtacağımızı düşündüğümüz bir süreçti o. İnsanlar da hep şey diyor, abi hani Sefa'yla tamam okey ama hani ne olacak? Hep böyle mi? Hep içecek misin? Yani hep böyle insanlarla işte kavga edeceksin, tartışacak mısın? Hep olumsuz mu bakacaksın her şeye falan ama onlar bana bunu sorduğunda tabii ki ben de bunun cevabını bilmiyordum. Fakat içimden bir ses işte iyiye gidecek diyordu. Çok şükür valla hani böyle çok tatlı bir yere gitmeye başladı senaryoda. Sefa da aynı şekilde. O yüzden güzel yani, memnunum.
2: Sefa diye sesleniyorlar mı artık arkanda?
3: Ya seslendikleri zaman bakıyorum zaten. Hani işin sıkıntısı o aslında çünkü hani Mert'le Sefa benim için aynı. Sette de bazen işte arkadaşlarım falan bilerek Sefa damat falan derler bana. Hep bakarım. Yani istemsiz.
0: Evet,
3: sen de
0: evet,
3: belki
0: oluyor.
3: İstemsiz o.
0: Evet.
3: Dışarıda da öyle. Damat sen izin falan.
2: Damat.
1: Damat.

0: var.
1: Ya dizi aile bir imtihandır abi. Aynen. Ya oradan göre dizide herkes ailesiyle sınanıyor.
2: Kesinlikle öyle.
1: Nasıl geçecek bu imtihan? Yani sen böyle set her şey bittiğinde eve geldiğinde bazen böyle bir takılıyor musun acaba ya? Bir düşün.
2: Soru şey olarak hani ne olacak?
1: Ne olacak olarak? Dizi yani. Dizinin dışına çıkamadığın zaman da olabiliyor mu? Bazen ağır kaçırıyor.
2: O şöyle bir şey. Çok yoğun çalıştığımız günler oluyor bazen. Hani zaten iki gün veya bir gün işte repo yapıyoruz. Ama onun dışında bazen sabahlara kadar çalıştığımız oluyor. Yani uyuduğumda bile diziyi çekiyoruz. Hı-hı. Ya çünkü saat 5'e kadar settesin sabah. Eve gidiyorsun hani uyuyacaksın ama o uyku ayıklık arasında ya böyle mi oldu ya şöyle ne oldu ya bitiyor falan. Gözümü açıyorum ben iyi miyim acaba? Sorguladım oldu bu arada. Yani farklı bir şey. Yani dediğiniz şey bu arada hastalığa kadar götürür insana. Ama böyle düşündürmesi de güzel.
3: Güzel. Şampiyonlar Ligi gibi bir kadro. Peki kamera arkası nasıl geçiyor?
2: Ya işte o konuda çok şanslıyım bence. Bence ekip olarak çok şanslıyız. Çünkü çok eğlenceli geçiyor. Ya biz çok eğleniyoruz. Bazen hatta sahneye girecekken iletişimimiz de çok kuvvetli olduğu için settekilerle. İşte birimiz bir espri yapıyor. Çoğumuz da dalaksızız biraz. Yani o sıkıntı olabiliyor çünkü artık girmemiz gerekiyor. Hadi abi hadi falan oluyoruz yani. Çok eğleniyoruz, gülüyoruz. Muhabbetimiz çok iyi. Yani sadece oyuncular arasında değil. Ekiple de aynı şekilde çok iyi anlaşıyoruz. Yani herkesin birbiriyle inanılmaz bir uyumu var. Sanki kendi bu proje için var olmuşuz gibi hareket ediyoruz. O yüzden herkes birbirinden çok memnun.
1: Toprak da böyle anlattı geldiğinde çok iyi.
2: Değil mi?
1: Evet Toprak. Evet. Yani sadece şey değil diyor. Yani bütün çalışanlar da aynı keyif alıyorlar.
2: Kesinlikle
1: öyle. Yani oyuncular değil sadece.
2: Evet. Yani Toprak, ben, Serkay, Tuğçe ve Sinan abi özellikle sahnelerimiz hep beraber olduğu için şeyiz yani. Ne derler? Birbirimizi çok iyi artık anlıyoruz. Sahnede de bu çok işe yarıyor. Bu arada ne kadar tanırsan sahnede o kadar iyi oyun veriyorsun. Yani sen böyle yapabilirsin aslında. İşte ben bunu yaparım vesaire gibi aramızda onun kritiğini falan yapıyoruz. Senaryo ile alakalı çok kritik yapıyoruz. O yüzden çok iyi anlaşıyoruz. Çok
3: Altın Yenge'ye yılan diyorlar. Yılan. Şimdi sana mesaj atıyorlar mı artık onu dinleme diye?
2: Ya uzak dur diyorlar. Genelde ama nasıl duracaksın ki ailemden pek kalana bakıldığında. Yani Sefa olarak ben de çok uzak kalmak istiyorum ama elimde altın var.
1: bir sahnede arabayı aşırı sert kullanmışsın galiba. Toprak'la ilgili bir sıkıntı mı yaşanıyordu?
2: Evet. Evet, ben Toprak'ı eziyordum bu arada.
1: Aynen. Bir sıkıntı değil. Bir sıkıntı.
2: Ya bir de daha ilk bölümleri çekiyoruz yani. Hani ikinci bölüm mü? Öyle bir şey. Yani Toprak'la da yeni böyle samimi olmuşuz falan. Hani tanışıyoruz vesaire. Benim arabayla aniden çıktım. Onun da işte ne yapıyorsun sen diye böyle önüme atladığı bir sahne vardı. Gaz fren ayarı, işte dedim ya araba biraz küçük geliyor yani gazla fren çok yakın birbirine, öyle bir ani bir şey oldu. O sırada Toprak da böyle bir korktu falan. Normal olarak şu an olsa bence korkmaz. Ama evet öyle bir sahne olmuştu. Hatta sonra gittim özür diledim falan, hani güven bana dedim, bak bu sefer daha sakin gideceğim falan. Aynen. Ya öyle bir şey olmadı.
1: Yönetmen de şey demedi mi? Ya tam istediğim sahne işte çekildi, bu süper oldu. O sırada kamera çekmedi.
2: Murat Hoca dedi aslında. Dedi, fakat orada evet, bazen bu çok güzel bir şey bu arada. Çok nadir yakalanan, çok önemli anlardan bir tanesi oluyor. Fakat bu biraz can havli kısmı olduğu için o biraz ister istemez böldük. Ama Murat Hoca söylemişti. Aslında çok iyiydi, niye yaptınız? Hocam eziyordum.
3: Sen bu arada şey, antrenörlükten geçmişsin oyunculuğa.
2: Doğru. Ben antrenördüm. Hatta aynı üniversitedeymişiz. Nişantaşı Üniversitesi'ndeydim. Ben de antrenörlük bölümünden mezunum. Antrenörlük yaptığım süreçte...
1: Antrenörü futbol antrenörü?
2: Yok, ben fitness.
1: Fitness,
2: medikal yöndeydim. Uğraştığım branş da vardı. Rugby oynuyordum o dönemler. İşte okulumun da takımı vardı vesaire. Antrenörlük yaptığım süreçte zaten başladı bu hikaye bende. Yani bir abim vardı, oyuncu. İşte o dedi ki ya gel bak böyle birisini arıyoruz. Gel sen de bir gör falan. Zaten çok baskı kuruyorlardı. Bak oyuncu ol. Bak kameranın önüne geç. Sen bence hani bir şey yapmalısın. Antrenörlükle falan uğraşma diyorlardı. Sonra işte bir cesarettir. Yani nasıl olduğunu hatırlamıyorum bu arada. Ama bir akışın içine düştüm sanırım. Bir anda kendimi işte o abimin yönlendirdiği projede buldum.
1: İlk proje neydi?
2: Ya bir filmde oynamıştım. İsmi bende kalsın. Bir filmde oynamıştım. Ondan sonrasında acaba mı oldum zaten. Kameranın önünde oynadığım kişi çok başka birisi oluyormuş aslında. Tabii ki onun empatisini orada çok kuramıyorsun daha yeni olduğun için. Hani sabah spor salonu shiftinden bir anda kendine hadi gideyim sete dediğin için meşleştiremiyorsun yani. Ama merak ettiğim yerler çok yakalamıştım ilk kameranın önüne çıktığımda.

0: hani anlamlandıramadığım veya ismini koyamadığım duygular yaşamaya başlayınca dedim ki ya burada dedim farklı bir şey var. Sonra ufak ufak denedim. Her şeyimi veremedim tabii ki. Hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor belli bir noktada. Ama hep yolum buraya kesişti ya. Hani ben uzak kalmaya çok çalıştım bir dönem bu arada. Yani sen de Keza bu arada. Yani şunu yapayım, işte spor salonunu açayım, işte kafe işiyle uğraşayım. Çok ticaret hastalığım vardır bu arada. Ya çok uzak kalmaya çalıştım ama her ticaretin sonu buraya getirdi beni.
1: Tekrar toplayayım.
0: Evet, kesinlikle yani. Hani,
1: halen ama düşünüyor musun?
0: Ya şöyle düşünüyorum. Düşündüğüm tabii ki oluyor bu arada ama artık çok net bir karar aldığım için belki de buradayım şu anda.
2: Yok yani eninde sonunda ben bu o salonu açacağım ya da bir kafe açacağım diyor musun?
0: Ya şöyle şu an şu sıralar falan bir aklımda var. Bu tarafı biraz daha ilerletip sonrasında hani ekstra olarak. Hani belki bir spor salonu açabilirim. İşte işletilir vesaire ama yani oyunculuk benim artık şey. O zehri almışım ben de galiba.
3: Evet, bir kere.
0: Vazgeçilmez bir şeye bir dönüşüyor yani oyunculuk bence.
3: Hep çalışmışsın ama sen 11 yaşında başlamışsın çalışmaya.
0: 11 yaşında başladım. Çok erken başlamıştım çalışmaya. Ve yani çok işte çalıştım. Sonrasında da hep bir şeyler denedim. Yani ticarete kendi işimi kurayım, kendi işimi yapayım durumu da bir 19'umda, 18'imde falan işte başlamıştı.
3: Farklı işlerde farklı insanlar tanımak da belki seni bu mesleğe hazırladı.
0: Kesinlikle, çünkü çok insan tanıyorsun, çok insan görüyorsun ve herkes çok farklı. İster istemez hepsinden bir şey çıkartılabiliyor. O yüzden çok yaradı. Hani ben bir şeyi oynarken, bir sahne oynarken ya işte bundan 5 sene önce şöyle birisini tanımıştım. Hani o böyle yapıyordu, dur bir şunu yapayım dedirtiyor insana. Hmm. O yüzden ben hep böyle harmanlarım bir şeyleri. Gördüğüm bir şeyi hep o sahneye çekmeye çalışırım. Bazen güzel olur, bazen olmaz ama şu ana kadar güzel oldu.
2: Güzel, harika. Mert Yazıcıoğlu'yla nasıl uyumu yakaladınız mı?
4: Yakaladık diye düşünüyorum. Siz izliyorsunuz, nasıl yakaladık mı?
2: Yakaladınız. Güzel çok mi? İyi yakaladınız. Ben Mert'i ekstra çok seviyorum zaten. Dizide de sizin inanılmaz derecede şey, yani sen mesela böyle şimdi seninle konuşuyoruz ya, dizide bambaşkasın. Gerçekten sen yılların oyuncusu gibisin. Yani.
4: Teşekkür ederim.
2: Hayır, çünkü çok şey yani alakası yok. Yani Nilüfer Hatunsun, bayağı Nilüfer Hatunsun. Yani tanımıyorum ama gibi bayağı. Yani Mahsin değilsin yani. Orada başka bir oyuncusun yani.
4: Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor. Yani Mert'le bence de güzel bir uyum yakaladık. Sette de öyleyiz zaten. Güzel, tatlı bir oyuncu kadromuz var zaten.
2: Evet, herkes çok
4: güzel. Herkes çok güzel. Çok fazla genç var.
2: Evet.
4: İşte Bennu ablamız falan var mesela. Hani onu da çok
2: tabii
4: seviyoruz.
2: Barış var.
4: Tabii Barış abi var. Çok
2: Murat
4: güzel
2: Sergen
4: bir kadro.
2: Murat vardı bir tabii, ara. Tabii, efsane tabii. İsimler var yani.
4: Çok güzeldi kadromuz ve hepimiz çok güzel anlaştık. Gerçekten Mert'in de dediği gibi bir aile gibi oluyor insan bir yerden sonra sette. Ekip olsun. Hatta işte ilk geldiğimde Mert dedi sizin çok güzel bir ekibiniz varmış diye duydum ben. Öyle, gerçekten çok güzel bir ekibimiz var. Güzeldi ama işte final kararı verdik maalesef. Hayırlısı böyleymiş demek. Ama en azından çok güzel bir sezon geçirdik biz beraber.
2: Kesinlikle. Peki Fas'tayken Türkiye'yi dizi ya da film izlediğinde en beğendiğin karakterler, oyuncular kimler, kadın erkekte?
4: şu an çok zor bunu. Çok zor. Aklıma kimler ya, Kıvanç Tatlıtuğ mesela, Beren Saat, çünkü Aşk-ı Memnu'yu izledik. Ondan sonra başka kim? Ya ben çok bir de yaz dizisi izledim. Bütün işte bizim şu anki işte Demet Özdemir, Barış Arduç, bunların hepsini çok seviyordum.
2: Romantik aşk film.
4: Onlar bana daha çok, çünkü lise zamanımdı. Evet, daha çok dikkatimi çekiyordu ve çok güzel bir yaz dizisi konsepti vardı o dönem.
2: Aynen.
4: Çok fazla yaz dizisi çıkıyordu. Hepsi de çok tatlıydı.
2: Çok
4: ve
2: fazla yaz filmi de çıktı. Romantik komediler çıktı.
4: Evet, romantik komediler işte çıktı ve hepsi çok tatlıydı. Onları da seviyordum. Şu an başka bakıyorum. O zaman başka bakıyordum. Şu an başka bakıyorum. Ama çok bütünme yani. Bence Türk oyuncuların oyunculuğu çok güzel ve çok değerli buluyorum. Yani bana çok inandırıcı geliyor. Zaten beni çeken de o oldu ki ben Türkçe öğrendim ve buraya geldim, sonra da oyuncu oldum. Hepsini de başarılı buluyorum gerçekten. Sektör olarak da çok başarılı buluyorum.
2: Dizilerimiz işte dünyada şey, Amerika ile şey, Hollywood'la şu an kafa kafaya zaten.
4: Tabii ki, evet.
2: O yüzden de ben de dünyada birçok ülkeye gittiğimde

0: Türk dediğinde mutlaka bir Türk karakteri ya da Türkçe bir kelimeyle giriyorlar. Kesinlikle. Yani bu kasadaki, ya markette kasadaki hanım da aynı şeyi yapıyor. Oteldeki resepsiyondaki doğru. çocuk da aynı tepki gösteriyor. Çok ilginç bir durumdayız. Eskiden bizim böyle gıpta yaptığım şeyler şu anda bize böyle insan bir heyecanlanıyor. Benim Hollanda'da, Amsterdam'da taksiye bindiğinde Mısırlı bize inanmadı benim Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıdığıma. ve Kenan'ı ben aradım. Kenan'la görüştüğümde adam kaza yapıyordu. Sağa çekti. Çığlık çığlığa sağa çekti. Eşini aradı. Ve eşine diyor ki inanamazsın falan diye kadın bayıldı karşı tarafa. çok ilginçti yani Mısırlı bir taksi. Hiç unutmuyorum onu. Yani o yüzden de şey bambaşka bir noktadayız. Yani şimdi bunu başka bir Hollywood starına falan yaptıklarında bizim Türkiye'de herkes heyecanlanır olurdu.
1: Tabii evet. Hocam, ama aynı durumdayız. Çok gurur verici bence de.
2: Şimdi ikinizin de işleri yurt dışında yayınlanıyor.
0: Evet.
2: Prime Time'da yayınlanıyor abi. 140 ülkede tabii. kuruluş yayınlanıyor. Yanıyor,
1: evet öyle.
2: Siz nasıl tepkiler alıyorsunuz yurt dışına çıktığınızda?
1: Yani ben daha çok daha o tarafa gidemedim. Brezilya olsun, işte Amerika olsun vesaire. Oralardan çok izleniyoruz. İzleniyorduk da işte ben dizisindeyken, günlük dizisindeyken güzel tepkiler alıyorum. Fas'a gittiğimde ben genelde bilmiyorum neden ama ben tanımıyorum. Normal mazin çok farklı geliyor insanlara. Çok zor tanıyorlar beni mesela. yani daha önceki dizimde de aynı şekildeydi. Aslen Hira'ydı benim karakterin adı. Bayağı böyle buradaki insanlar bahsediyorum ve çok izleyen insanlardan bahsediyorum. İşte sen oyuncu olabilir misin falan diye böyle. ama baktığımızdan çok sonra çok izliyor çıkıyor yani o kişi. Ben her gün sizi izliyorum falan ama çok farklısınız aslında diyor bana.
3: Kostümle alakalı falan olabilir mi?
2: Olabilir. Ya,
1: normalde ama günlük kostümde. Ona şaşırıyorum ben.
0: Yani bundan önceki dizi.
1: Normal giyiniyordum ama demek ki ekranda farklı çıkıyorum. Gerçekte farklıyım.
0: Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Ben biraz önce abartma. Seni daha önceki dizini izlemedim. Kuruluşta seni ilk izledim. Sen Nilüfer Hatun'da gerçekten çok farklısın.
1: Farklıyım.
0: Yani ben seni bilmesem ben de seni görsem sonra tanımam yani. O yüzden de nasıl bilmiyorum oluyor ama öyle. Şimdi günlük dizini bilmiyorum tabii. Belki de öyle bir ayrı vibe'im var. Olabilir, ekrandaki ışığın çok farklı. Normalde
1: bence
0: çok farklı.
1: Bence öyle bir şeyim var. Çünkü galiba yani genelde işte tanıdıkları zaman da çok zor tanıyorlar. Güzel bir şey bence.
0: Ve bence hiç kötü bir şey değil.
1: Değil mi? Bence de güzel.
0: Bazı
1: bir şey.
0: Yerlerde işine yarayacak, bazı yerlerde
1: evet,
0: değil.
1: Evet.
0: Neyse karakterin adını söylediğinde pasaporttan geçer.
1: Evet.
0: Lazım olduğu zaman sen gözüne sokarsın.
1: Evet.
3: biz de açıklamadık yurt dışına. İşte bakalım hani biz de göreceğiz. Yani bu yaz çünkü tatil yapmadığımız için.
0: Doğru.
3: Sadece şey oluyor. Yabancıların olduğu kesimler oluyor. İşte bazı gittiğimiz yerlerde falan. Türkçesi yok ama geliyor. Abi Sefa falan söylüyor böyle bir şeyler. İşte fotoğraf çekelim gibi şeyler oluyor bazen. Ama yani yurt dışındaki insanlar çok talep çok fazla.
0: Evet.
3: Yani
0: abi şu anda 40 ülkeye satıldı. Hatta 40'ı geçmiştir şu anda. En son bildiğim rakam oydu. Mutlaka o ülkelerden birisine git. Dolaşmış sokaklarda.
2: Değil mi? Nilüfer Hatun çok heybetli gözüküyor ya o kıyafetlerle. Seni görünce
1: çok evet çok çok farklı. Şu an ben de yani ben de izlerken ne kadar farklı çıkmışım diyebiliyorum kendimi. Gerçekten çok farklı o kıyafetle, başlık. Farklı yani. Ama çok güzel bir his. Yani.
2: Ailen çok sık geliyor mu buraya?
1: Hiç gelmediler. Evet. Vallahi hiç gelmedi.
0: Niye Türkiye boykot mu diyor?
1: Hayır çok işen gençler.
0: çok
1: yani güzel. Ben genelde çalıştığım için sen çalışırken gelmeyelim diyorlar zaten. Hani kim gezdirecek ki bize? Kimle oturacağız? Çünkü gerçekten hani yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ve Türkçeleri yok, bilmiyorlar. İlk defa gelecekler. Benim olmam gerekiyor. Sonra benim işim bittiğimde, ben işte tatil dönemine girdiğimde genelde o bugüne kadar hep 1,5 ay, 2 ay oldu falan maksimum. O zaman da şey oluyorlar ama herkes seni görmek istiyor sen gel. Hani biz zaten hani biz gelsek annem, babam, kardeşim gelir ama senin babaannen de görmek istiyor, halanların da görmek istiyor diye.
0: Tam bizdeki gelenekler işte aynı. Evet, bayramlarda siz gelin herkes görmek istiyor doğru söylüyorsun.
1: Evet o yüzden ben git diyorum. Ben gittiğimde nedenini bilmiyorum ama en az 1,5 ay kalmam gerekiyor. Hani anca herkesi görüyorum. Evet. Anca herkesi görüyorum. O yüzden genelde ben gittim ama bakalım bu yaz belki bir gelecek gibiler. Bence de gelsinler.
3: Herkes orada değil mi?
1: Herkes orada evet. Herkes orada.
2: Buradan giderken ne götürüyorsun oraya?
1: Buradan giderken ne götürüyorum? Ya genelde bir tane bir liste hazırlıyorlar bana bayağı.

0: Evet.
1: Yaprak sarma. Etli.
0: Etli.
1: Adana usulü.
0: Zeytinyağlı. Çok tatlı, harikasın. Sen yemek yapıyor musun?
1: Yani yaparsam güzel yaparım ama çok benim hobim değildir yani mutfakta çok
0: zaman. Fas yemeği yapmasını şey biliyor musun?
1: Yapsam yaparım ama yapmıyorum.
0: Hayır, sen misafir geldiğinde acaba diyorum bu da bizim
1: yapmadım ya yapmadım. Bugüne kadar maalesef. Arkadaşlarım da çok şikayetçidir benim yani bu eve o konuda. Ama hani çok malzemem de yok. Hani belirli bir şeyler var. Yani. Evet. Onlar da yok. O yüzden ben de onları bahane edip yapmıyorum.
2: Mert, seni nasıl aram?
3: Yemekle mi? Çok iyidir ya.
1: Ne güzel. Aynen.
3: Çok severim yemek yapmayı.
1: Ne güzel.
3: Sadece bir kere yaptım. İkinci kez yapamıyorum. Çünkü o an deniyorum bir şeyleri. Bunu da koyayım. Yapıyorum. Bir şey çıkıyor ortaya.
0: Nasıl? Çok güzel. Dendiği zaman bir daha...
3: Yani aynısını tutamıyorum ya. Evet. Yani ben mutfakta sanırım uğraşmayı seviyorum. Yani işte onu da karıştırayım, bunu da karıştırayım, bir şey çıksın. İnsanlara da beğendirmek için elimden geleni yapıyorum. Beğenen oluyor, beğenmeyen oluyor. Ama severim. Yemeği daha çok severim.
1: Ben de yemeği severim.
0: İşte benzin sevmez. İşte göstermiyorsun. Bayağı ona yemeği yedikten sonra harcamayı da çok iyi yapıyorsun.
3: Ya belli ki. Tabii ki dönemler oluyor. Kendimizi artık bıraktığımız. Bir de işte form korumamız gerekiyor. Kameranın önü vesaire. Ama özellikle de şeyi çok severim. Nerede ne güzelse onu orada yemeyi çok seviyorum. İşte pideyi Samsun'da, işte yağlamayı Kayseri'de.
2: Böyle. Ne güzel.
3: Çok güzel oluyor. Ya çok da farklı oluyor bu arada. Kazı Ardahanlı falan.
1: Gidiyor musun oralara yemek
3: ya,
1: için?
3: Ya kısa film çekmiştik orada. Çok da merak ediyordum hani kaz yemeği falan çok merak ediyordum. O zaman gittiğimizde yemiştim.
1: Ne güzel.
3: Bir projemiz olmuştu.
2: Aklına düşünce gidiyor musun? Gideyim Edirne'ye yiyeyim.
3: Tabii.
2: Tekirdağ'a gideyim bir köfte
3: yiyeyim. Yani elimden
2: geleyim.
3: Geldiğince bu arada yani setim yoksa bir boşluğum falan varsa sağda solda bir şeyler yemeye hep giderim ya. Çok seviyorum.
0: Ne güzel.
1: Vallahi. Evet, yemek güzel.
0: Güzeldir. Sen ödül almışsın. 2025'te Paris Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu. Watchmen.
3: Aynen, o bahsettiğim işte Arda'nın kaz yemeği.
0: O mu? Kısa film yani.
3: Aynen. Oradan öyle bir oldu ödülümüz. Proje de ödül aldı. Hani bana da sağ olsunlar bir ödül takdim ettiler. Şu anda da hatta hala bazı ülkelerde falan yarışıyor diye biliyorum.
1: Ne güzel.
3: Festivalde hala yarışıyor. Güzeldi ya, projemiz de güzeldi. O proje biraz zorlu geçmişti Arda'nın. Çok soğuktu çünkü biz gittiğimizde. İlk sahnede benim sahnemdi ve dağda yani belimize kadar bir kar vardı. Yani 2 saat 3 saat o karda koştum hatırlıyorum. En son hiçbir şey hissetmiyordum artık ama. Yani duygusal olarak da bir şey hissetmiyordum artık. Yani çok zorluydu ama yani geri dönüşleri çok güzel olmuştu o proje.
0: Evet, bu kadar ödüllük. Evet,
3: sağ olsunlar.
0: Ne güzel.
2: Spor yapmayı da çok seviyorsun. Nereden geliyor bu spor tutkusun? Yapmadığın spor yok neredeyse.
3: Ya evet, ya şöyle antrenörlük yaptığımız şey zamanında aslında sporla ben hayatımı meşleştirdim. Yani yapmayınca eksik hissediyorum kendimi ya. Bence her insanın spor yapması gerekiyor.
2: Çocukluktan gelen sonra bir alışkanlık mı?
3: Evet. Ben çok küçük yaşta da yani top oynardım zamanında. İşte ondan sıkılırdım. Sıkıldıktan sonra başka bir spora sarardım. Yani spordan sıkılma hiçbir zaman olmadı. Bazen işte branştan falan sıkılırdım. İşte rugby oynadığım bir dönem olmuştu demiştim. Ama yani fitness kısmını hep yaptım. Ama bence korumamız gerekiyor fiziğimizi ya. Hani biraz ben sağlıkçı olabilirim o konuda. Hani güzel yiyelim, güzel beslenelim. İşte sporumuzu yapalım. Yediğimizi güzel taşıyalım. Hani yani sağlık için yapacağım zamanlar henüz gelmedi. İnşallah o yüzden gelmez. Ama
0: senin zaten gidişatın oyunculuğa gidiyormuş zaten. Bütün bunları yaptıktan sonra zaten oyuncu olabilirsin yani.
3: Ya, teşekkür ederim.
0: Daha doğrusu artist olabilirsin.
3: Teşekkür ederim. Ya hiçbir at binme olayını ben oyunculuk düşünmediğim süreçte yaptım. Birçok şey spor branşına o branşı yapmak istediğim için yaptım. Hani aslında oyunculukla alakalı yatırımımı çok eskiden beri yapıyormuşum da haberim yokmuş. Yani işte o dedim ya mesaj.
1: Evet.
3: Onları önceden okuyamazdım. Artık biraz daha bir şeyleri sanırım görüp fark ediyorum ve şey diyorum. Evet, ben bunu öğrenmiştim ama demek ki burada işe yarayacakmış. Yani belki de kaderim bu şekilde çizildi ve yani bu mesleği yapmam gerekiyordu. Çünkü her şey buna evrildi.
0: Adrenalin seviyor musun? Tehlike
3: çok
0: seviyor musun?
3: Değil mi? Projenin olduğu süreçte çok sevemiyorum. Sözleşmem var.
2: Sakatlanmamalı.
3: Ya bir de ben çok böyle hareketliyimdir ve sözleşmemizdeki madde büyük ihtimal sadece Serkay ile bende olabilir. Çünkü o da böyle sörftür falan filan yapar. Hani ben de at bineyim, işte oraya zıplayayım.
0: Evet, motosiklet her şey varmış. Poligon.
3: Aynen. O yüzden ya bu süreçlerde biraz daha dikkat ediyorum. Yaptığım tek şey at binmek aslında şu anki süreçte. O da zaten araziye çıkmıyorum, kumsala çıkıyorum. Yani Allah korusun, olur da hani düşersem edersem de en azından kuma düşeyim. Yani biraz o taraflardan bakmamız gerekiyor. Çok ne kadar bana ters olsun.

0: da bulurum.
1: Sosyal medyada da aktifsin herhalde. Hatta bir videon 25 milyon izlenmiş senin.
0: Zaten o şekilde aslında bütün hikaye başladı. İşte o abimin yönlendirdiği filmden sonra arkadaşlarım bak hani artık kamera önünde de bir şeyler yapıyorsun, kendin de bir şeyler çek demeye başladılar. O süreçte spor salonunda da çalıştığım için spor videoları falan çekiyordum o dönem. Sonra spor salonundan çıkıp işte artık kendi salonumu açayım vesaire dediğim bir süreçte bir tane video çektim. Ama ben o kadar tutacağını hiç bilmiyordum. Takipçim o zaman da 5-6 bin falandı galiba. Ya bir video, normal bir video aslında. Hani gülerken bir video mu koydum? Arkasına bir müzik koyduk. 25 bin izlenince bir anda takipçiler falan gelmeye başladı vesaire. Hatta şöyle bir durum olmuştu. O süreçte işte 6 bin takipçim falan vardı. O bahsettiğim filmden sonra bir abimden bir destek istemiştim. Bir projeleri vardı. Dedim ki hani abi olur mu, olmaz mı? Hani ne yapabiliriz? Oynayabilir miyim gibi. Sektöre de çok yabancı olduğum için yaparız ederiz demişti. Bir gün sonrasında ya senin takipçin yokmuş. Sosyal medyan biraz kuvvetli değil demişti bana. Üzülmüştüm ben de açıkçası. Zaten sonrasında ufak ufak böyle acaba hani bir şeyler atayım, güçlendireyim demiştim. Takipçim çok hızlı yükselince sosyal medyadan sonrasında dedi bana takipçin de atmış gel diye.
2: Çok güzel ya. İyi şey demedi. Takipçimi satın aldın.
0: Yani, evet. Yani şey durumu yurt dışı kitlesi ilk başta zaten bende oluştu. Günlük projeden önce de benim yurt dışında bir kitlem olmuştu. Çünkü algoritma denilen şey çok da o dönemlerde de anlamıyordum açıkçası. İşte belli bir algoritmayı açtığın zaman seni yurt dışında da keşfetmeye başlıyorlar, göstermeye başlıyorlar. Benim bütün kitlem işte beyaz taraf, biraz da böyle işte Rusya, işte Dubai, Katar vesaire hani o kesimlere çok fazla. Aslında dizilerimizin hitap ettiği kesimlere düşmüştüm.
2: Ne
0: güzel. Şans. Ya işte diyorum ya hani aslında her şey böyle adım adım. Ben bunu yapmak istemiyorken de aslında bunu yapmak için itildim.
2: Bir abiden bahsediyorsun. Bildiğimiz birisi mi? Tanıdık birisi mi? Seni bu işe yönlendirdi diye.
0: Artık olmayan birisi. Çok da severdim bir dönem kendisini. Vesile olmuş. Yani teşekkür ederim kendisine. Bunu izlerse kimden bahsettiğimi anlayacaktır büyük ihtimal.
2: Daha iyi oyuncu olduğun için mi aranız bozuldu?
0: Yok. Estağfurullah. Hayır. Ben o dönem o projeyle alakalı bir şey oldu. Beni yönlendirdi. Sonra kendisi de gelecekti. Gelmedi. Ama biz sahneleri falan çekmiştik. Sonra ben o projeye devam edince ayıp olur diye düşündüm çünkü. O da sen ben gitmedim falan hani sen nasıl devam edersin dedi. Bir şeyler söyledi bana. O dönem böyle garip bir şekilde bozulmuştu. Ama ben şöyle bakarım. İnsanlar hayatına giriyorsa bir amacı vardır.
3: Kesinlikle.
0: Çıkıyorsa bir amacı vardır.
3: Kesinlikle öyle diyecektim.
0: Yani herkesin güzel bence birbirini
2: güzel bakmış.
0: Herkesin
3: evet.
0: Birbirinin hayatında
3: böyle,
0: bir görevi var.
3: Ama böyle öyle oluyor genelde. İşte benim çok öyle olduğu bilmiyorum neden ama işte tesadüf ve birisi hayatına giriyor bir şey vesile oluyor sonra da çıkıyor. Demek ki onun hayatımdaki rolü aynen görevi oydu. Evet. Çok inanırım buna ben.
0: Benim hep o şekilde şekillenmiştir hayatım.
2: Üzdüler mi seni hiç Türkiye'de?
3: Hiç. Yani o yani bir şeyler olur yani genelde hani ufak tefek şeyler dışında hiç yabancılık çekmedim. Hiç yabancılık çekmedim. Hiç ben buralı değilmişim gibi kimse davranmadı bana. Çok güzel insanlara denk geldim. Bence şansım. Bence şanslıyım.
0: Zaten genelde buralıyım desen de insanlar bunu şey yapmaz ki bu arada. Hani ben Türkçeni gördükten sonra buralı olmayışına şaşırdım.
2: Bir de sen çok naif, çok şey bir insansın. İyi bir insansın. Sana zaten içinden insanı kötülük yapmak gelmez. Yani evimizin kızı gibisin yani o yüzden.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Bence ne yettin de geldin bizden sana.
3: Teşekkür ederim.
2: Çay mı kahve mi? Ne tercih ediyoruz genelde?
0: Kahve.
3: Kahve.
2: Kahveci
3: kahve.
2: Misiniz?
3: Kahveci.
0: Sette de böyle kahve. Bizi ayık tutsun, ayakta tutsun.
3: Evet tabii.
1: Size çok güzel hediyelerimiz var.
2: Evet.
1: Şöyle veriyorum.
3: Buyurun. Teşekkür ederiz.
1: Şöyle buyurun.
3: Ne güzel. Teşekkür ederiz.
2: Bizi hatırlamanız
1: hem kürettik
2: diye
1: hem de içerken. Çok güzel. İyi günlerde kullanıyoruz.
3: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok incesiniz.
0: İçtikçe siz hatırlayın.
2: İçtikçe hatırlayacağız.
1: İçerken, çayınızı içerken bizi hatırlayın.
3: Evet.
2: Önümüzdeki yıl yolunuz açık olsun.
3: İnşallah.
2: Ratinginiz bol olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Niye yetinizle geldiniz.
1: Ayaklarınıza sağlık. Çok keyifliydi sizinle sohbet etmek.
0: Teşekkür ederim. Evet.
3: Biz teşekkür ederiz çağırdığınız için. Çok keyifliydi.
2: Çok teşekkürler. Evet değerli izleyiciler. Az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Gün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: 4 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: yayın.
1: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım. Bugün buradayım. Ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Şimdi sıra.

0: futbol takımımıza başarılar diler.
1: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
2: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
3: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
4: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
3: Kadınlar da olmalı tarımda.
2: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
4: Tarlaya girmeye başladım.
2: Traktör sürmeme.
5: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
1: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde oluyor.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
2: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
3: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
2: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
1: Mortingenstrasse.
4: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
3: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
2: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A Para'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, nasılsınız?
2: Çok iyi. Sizin böyle gülen yüzünüzü görmek de bizi çok,
1: çok
2: mutlu
1: ediyor. Teşekkür ederiz. Kral Dairesi yeni oyunumuz.
2: Ah oh, evet, ilk ne güzel. En yeni şeyle ilk giriş yaptık. Çok
1: tabii,
2: seviniyorum
1: tabii.
2: Buna. Evet. Kral Dairesi daha yeni bir oyun aslında. Hani sezon başında başlayamamıştık. Daha birkaç defa oynadığımız fırından yeni çıkan oyunumuz. Sevgili Hakan Altıner'le beraber Tiyatro Kedi'de bunu sahneliyoruz. Ya çok eğlenceli ve çok... insan böyle hani bizden bir vodvil diyebilirim aslında. Yani fırsatı olan herkesin gelip birazcık böyle kafasını dağıtıp eğlenebileceği bir oyun yaptık. Herkesi bekleriz.
1: Çok spoiler vermeden biraz konusundan bahsedebilir miyiz?
2: Spoiler vermeden şöyle, aslında bir çiftin bir otel odasında, kral dairesinde yaşadıkları komik olaylar diyebilirim. Bu çift işte birinci perdede bambaşka bir zaman diliminde odadalar ve başlarına başka bir şey geliyor. İkinci perdede de aynı çift aynı odada bambaşka olayların içinde buluyor kendini. Öyle diyebilirim.
1: Kafa
2: evet
1: dörtmece.
2: Biraz durum komedisi gibi.
1: Durum komedisi, harika.
0: Ekranların efsane ikilisi Hakan evet. Altıner. Hakan abi de çok severiz. Buradan selamlar olsun ona da.
2: Selamlar olsun.
0: Siz mutlaka görüşüyordunuz zaten yıllar içinde.
2: Tabii.
0: Ama bu proje sizi nasıl bir araya getirdi?
2: Aslında ben Tiyatro Kedi'de ilk oyunum değil tabii. Senelerdir beraber çalışıyoruz biz. İşte Annemin Şoförü, Müfettiş'ti, Yaprak Dökümü, Aşk Kiloyla Tartılmaz gibi bir sürü birlikte olduğumuz proje oldu. Fakat hani biz hani bunca yıl içerisinde tabii iş arkadaşlığı dışında bir dostluğumuz da oldu. Sonrasında

0: düşündük. Dedik ki ya yani bizim hani kafalarımız, espri anlayışımız, birçok ortak yönümüz var ve birbirimizle çalışmayı da çok seviyoruz. Belki de birbirimize çok alışkın olduğumuz için birbirimizin artık kaşımızın, gözümüzün hareketinden ne demek istediğimizi çok iyi anladığımız için dedik ki ya biz böyle bir oyun koyalım sahneye. Ona kendimiz de gülelim, eğlenelim, seyirciyi de güldürelim dedik. Ve sonuçta böyle güzel bir oyun çıktı.
1: Harika. Premier yaptınız, çok güzel. Yorumlar nasıl?
0: Yorumlar valla efsane. Yani hani beğenileceğini zaten düşünüyordum ama inanılmaz derecede çok güzel yorumlar geldi. Yani hiç kimsenin böyle beklemediği, hani orta halli bir şey beklermiş gibi gelen insanların vay falan diye çıktığı bir oyun oldu. O yüzden de ekstra mutlu oldum.
2: Turne var mı? Olacak
0: turne
2: mı?
0: Turne oldu. Hatta ilk turnemizi Manisa'yla yaptık, başladık. Şimdi yaz sezonuna giriyoruz ya, birazcık burada sanıyorum daha aralıklı olacağız ama ondan sonra Eylül ayından sonra inşallah bomba gibi de devam ediyoruz. Ama yazında oyunlarımız olacak. Özellikle Trump sahnede. Tiyatro Kedi'nin sayfasından da bakabilirler. Şimdi tam tarihlerini hatırlamıyorum. Yazında oyunlarımız orada devam ediyor olacak yani.
2: Ne güzel.
1: İzleyici salonundan nasıl çıksın istiyorsunuz? Ne düşünerek çıksın?
0: Ya böyle oyunu ilk yazmaya başlarken, hani konuşmaya başladığımızda da dedim ki zaten ülke gündemi her gün değişiyor, ekonomik sıkıntıları var insanların, yok sevgilisinden ayrılıyor, yok oluyor, bir sürü problem var. Değil mi? İnsanlar buraya geldiklerinde rahatlasınlar, kendi hayatlarından uzaklaşsınlar ve burada geçirdikleri iki saat diliminde böyle gülümseyerek çıksınlar. Yani ne şeker bir şey izledim desinler, kafamı dağıttım, iyi ki gelmişim desinler. Yani amacım buydu. Sanıyorum başardık.
2: Harika.
1: Çok güzel.
2: Evet Melek, sen neler yaptın görüşmeyeli?
3: Evet.
2: Geçen sezon mu, ondan önceki sezon mu seni biz ağırladık?
3: Ben de onu hatırlamaya çalışıyorum. İki yıl olmuş olabilir.
2: İki yıl olmuş, değil, doğru.
3: Geçen paylaştım bizim, evet, benim katıldığım programı Instagram'da. İki yıl olmuştur büyük ihtimal. Ben neler yapıyorum? Stüdyo. Üretmeye devam ediyorum. Konserler, sahneler. Bir yandan hayatımın çok özel bir anını yaşıyorum. Ajda Pekkan'la aynı sahneyi paylaşıyorum. Back vokalistliğini yapıyorum.
2: Çok güzel.
3: Oraya Ajda Pekkan okulu diyorum ben. Çok fazla şey öğreniyorum orada. Şimdi Yavuz Bingöl hocamla birlikte bir düetimiz çıkacak. Bir ay var çıkmasına.
1: Oo, çok güzel.
2: Harika.
3: Önümüzdeki haftalarda klibini çekeceğiz. Onun dışında oyunculuk eğitimi alıyorum. böyle bir sürprizim olabilir.
2: Bu tarafa
3: olabilir.
2: Doğru, bu tarafa doğru.
0: Evet, evet. Kuliste biraz konuştuk.
3: Olabilir, evet. Bakalım, o bir sürpriz, bir proje olabilir. Hakan abiyle görüşüyoruz. Algül'le buradan selamlarımı gönderiyorum.
0: Ben de selam göndereyim. Ben de iş çıkarayım buradan.
3: Öyle, kendi şarkıları.
2: Dolu dolu bir hayat geçiyorsun,
3: evet,
2: zaten.
3: Evet.
2: Ve hep de en zirvedekilerle, yani Ajda Pekkan maşallah durmuyor. Onun enerjisine hayranım yani. İnanılmaz,
3: evet, gerçekten
2: şey. İşlerin bayağı yoğun diye düşünüyorum yani.
3: Ve bir yandan beste de yapmaya çalışıyorum. Sürekli kağıt kalemimle geziyorum. Böyle.
2: Evet,
1: Ajda Pekkan'la çalışmak nasıl, anlatsana bize.
3: Aslında çok heyecanlandım ilk başlarda ama sonra hiç yabancı hissetmedim kendimi. Beraber böyle meç olmuş durumdayız aslında. Yani o benden mesela Türk müziği şarkıları okumaya çalışıyorum. Onun yanında tabii ki çok heyecanlanarak öyle bir bölüm ayırdı bana. Çıkıp işte 2-3 tane Türk müziği şarkı okuyorum. O da çok keyif alıyor bundan. Ya mükemmel bir duygu aslında. Onu anlatamam ama onu çok şey öğreniyorum. Sahnede hatta adımı bile takip ediyorum. Gerçekten bu büyük bir şans benim için.
1: Kuliste ne konuşuyorsunuz?
3: Kuliste ne konuşuyoruz? Kendi makyajını kendi yapar. Ben takip ederim onu. Genelde böyle şarkılar hakkında konuşuruz sahneye çıkmadan önce. Ve hala o da aynı heyecanla sahneye çıkıyor.
2: Evet.
3: Her zaman ona dikkat ediyorum. Bu gerçekten galiba bu işin sırrı diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle.
3: Kesinlikle,
2: aynen öyle. Evet, şarkı dinleyelim senden. Böyle
3: tamam.
2: Bir giriş yapalım böyle.
3: Hadi,
2: keyifli
3: tamam.
2: Bir şekilde.
3: Tamam.
2: Evet.

0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık.
2: Evet. Şarkı çok
1: bu güzel. Şarkılara çok güzel gidiyor senin sesin.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Yani sesinin gitmediği bir şarkı var mı acaba? Ben buraya gelmeden önce biz hiç tanışmıyorduk. Ve ben onun takip ediyorum ve sesini o kadar çok beğeniyordum ki. Hani diğer konuğun olduğunu duyunca o kadar sevindim ki kendisini tanıyacağım.
0: Mahcup
3: mahcup hiç olma. Yani inanılmaz güzel bir sesim var. Ben onun hayranıyım zaten. Gerçekten çok güzel bir sesi var.
0: Evet, biz Instagram'dan takipleşiyoruz. Ben de kendisine öyleymiş. Hayranım zaten. Selena'dan beri.
3: Evet.
2: Siz buraya gelmeden önce birbirinizi takip ediyor muymuşsunuz?
0: Evet. Ve tesadüf
2: evet.
0: oldu.
2: Ne güzel, harikasınız valla. Evet, hazır Selena demişken Selena Hanım. Nasıl bir dizi? Bir de Bizimkiler. Esas özellikle mi seçtiniz? Seçim konusunda çok başlı. Biri 15 sezon, biri hatırlamıyorum.
3: Hayır, benim işlerim hep öyle.
2: Maşallah.
3: Mesela Gurbetçiler de öyle.
2: Ha, Gurbetçilerde
3: tabii
2: de vardınız.
3: Tabii o 3,5 sezon sürdü. Tabii yani genel olarak uzun sürdü işlerim. Çok şükür.
2: Çok iyi senaryosu vardınız demek ki.
3: Vurayım yani. Ayağım uğurludur yani. Hani yapımcılara
2: duyurulur. Buradan
3: çok tesadüfen oldu aslında. Hani daha önce başka bir yerde de söylemiştim. Aslında Selena'dan önce ben yine aynı yapım şirketinin başka bir işinde oynayacaktım. Fakat şehir dışında çekilecekti. Ve ben bazı sağlık sebepleri dolayısıyla gidemeyeceğime, başka bir iş olduğunda söz veriyorum sizinle olacağım dedim. İptal oldu. Bir hafta sonra Selena çıktı. O zaman gel bunda oyna dediler. Olur dedim ben. Ve orada başladı macera, yani hani birdenbire başlayan bir şey oldu. Benim işlerimde de zaten genelde böyle pek hazırlık aşaması falan görmüyorum ben. Son dakika oluyor ve uzun sürüyor. Ve hiç, o da öyle başladı.
2: Selena mesela sürprizli bir dizi değil mi? Yani siz girdiğinizde mesela bu çok uzun soluklu olacak, böyle bir şey, inanmış mıydınız diziye?
3: Vallahi benim artık bu piyasada yani hiçbir işe hiçbir inancım yok. Hiç yani eskiden tahmin edilebiliyordu biz daha gençken. Bu iş tutar tutmaz, vay işte çok iyi isimler var kesin tutar tutmaz gibi bir takım hani şeyleri tahmin edebiliyorduk. Ama şu anda artık hiçbir şey tahmin edilemiyor. Evet. Yani çok iyi isimlerin olduğu, çok iyi bir işte prodüksiyon, senaryo iyi, bir bakıyorsun.

0: biliyorsunuz. Tabiri caizse patlıyor.
1: Evet.
0: Sonra çok no name isimler oluyor. Yani daha zayıf bir bütçeyle çekilmiş falan. Bir bakıyorsunuz bir gidiyor yani. Artık ben gerçekten hiç algılayamıyorum ve bu konudaki sezgilerime de hiç güvenmiyorum yani.
2: Bir de o dönem iyi olmasının dışında 20 yıl sonra hala izlenen bir iş. Biz geçen sene kızım 7 yaşında onunla izledik. Bütün bir yaz boyunca Selena izledim ben yeniden.
3: Ben de öyle.
2: Ki daha önce de izlemiştim.
0: Düşünün kaç nesil büyüttüm ben.
1: Evet. Ya.
0: Gerçekten öyle. Her 4 yılda bir yeni nesil böyle yeni hayranlarım oluyor. Onlarla beraber devam ediyorum ben.
2: Nedir bu işin sırrı peki?
0: Bilmem, seyirci demek ki işin kimyasını sevdi. Sadece çocuklar da değil ama yani, evet, bir sürü ev kadını iş yaparken, yemek yaparken, bir şey yaparken açıyorlar. Bir çocuğun annesi bana şey demişti. İnanın çocuk seyretmediği zaman ben açıyorum demişti. Çünkü hani sizde bir Türk filmi var. Yani böyle hani iyiler var, kötüler var. Kazanan işte bir mutlu son var. Ve biz hani böyle her bölümde bir öyküyü seyrediyoruz. Ve hani bir herhalde iyiler, kötüler, böyle onların çatışması, iyilerin kazanıyor olması bir tatmin yaratıyordu insanlarda. Şimdi hani sesli düşünüyorum. Muhtemelen ondan dolayı bir de samimi buldular işi sanıyorum.
1: Dizinin saati de çok ilginçti. Haberlerden önceydi. Ben de çok iyi hatırlıyorum.
0: Selena mı?
1: Selena.
0: Hayır,
1: saat 18 miydi? Haber sonrası mıydı?
0: Yok. Cumartesi günleri haber sonrasıydı.
1: Haber sonrası. Tam tersi o zaman.
0: Evet.
2: Aslı diye sesleniyorlar mı size?
0: Hala Aslı diyorlar. Hala Aslı diyorlar. Artık ben de hani alıştım herhalde. Birisi Aslı diye seslenirse dönüp bakıyorum bana mı diye.
2: Peki Aslı o işin kötü tarafındaydı. Tepki gördünüz mü o dönem? Yoksa çocuklar o işin oyunculuk olduğunun farkında mıydı?
0: Yani çok küçükler tabii ki farkında değildi ama biraz daha büyük olanlar, işte 8-10 yaşında olanlar farkı, ama onlarda da bir çekingenlik oluyordu. Mesela fotoğraf çektirmek istiyorlar ama ben kızacağım diye yanıma gelemiyorlar. Uzaktan bakıyorlar, koltuğun arkasında falan saklanıyorlardı böyle. Sonra anneleri getiriyordu. Ben onlarla işte bir saçını okşayınca, bir şey yapınca, Aslı beni sevdi, tamam fotoğraf çekilebiliriz diyorlardı. Yok, aslında hani tepki görmedik. Ben Aslı'nın çok sevildiğine inanıyorum yani. Hani geçenlerde bir yerde daha söyledim ama bence Aslı kötü biri değildi. Yani bencildi birazcık. Hani her şeyi kendi çocuğuna, kocasına ve kendine istiyordu. Onu diyorum yani. Bir sürü insan zamanımızda böyle zaten. Herkes tabi bencilleşme var zaten. Aslı o zaman çok daha açık oynuyordu her şeyi. O yüzden bu kadar kötü gibi görüldü. Bence.
2: Şimdi yeniden çekilse Selena aynı şekilde izlenir mi?
0: Bunu evet çok soruyorlar ama ya her şeyin tadı zamanında çekilen gibi olmuyor ya. Yani bizimkiler için de aynı şeyi soruyorlar mesela. Şimdi ben mesela o diziyi de çok çok severek ailem gibi olan insanlarla çektim. Şimdi tekrar çekilse ben şimdi Ercan Yazgan'ın yerinde kimi görsem yadırgarım. Yani Kapıcı Cafer'in yerinde ya da işte Sabri Bey'in yerinde kimi görsem yadırgarım. Yani bir o sıcaklığı yakalayamam gibi geliyor. Seyirci de öyle hisseder diye düşünüyorum. Ama söyledim, sezgilerime güvenmiyorum bu konuda. Yani,
1: ama öyle bir yani mesela Aykut Oray'ın yerinde de.
0: Tabii
1: evet,
0: Aykut
1: yani.
0: Abi. Yani şimdi kimi koyabilirsiniz ya, orada katili oynayacak. Herkes gerçek katili bir resimleştirmiş kafasında. Onun yerine kimi koysanız olmaz gibi geliyor bana.
1: Dizide tek bir karakter var. Yerine koysanız hiç kimse yadırgamaz. O da horoz herhalde.
0: O da birkaç defa değişmişti canım. Seyirci fark etmedi.
1: De işte onu diyorum ondan da.
2: Ama Selena'da aynı kadro yine büyük halleriyle devam edebilir bence. Bir film olabilir ondan.
1: Film olabilir, evet.
0: Ya birkaç kere kulağıma öyle şeyler geldi ama hiçbir fikrim yok yani. Bilmiyorum.
2: İster misiniz yeniden Aslı'yı canlandırmak?
0: Onu da bilmiyorum. Şimdi aynı kadro, aynı şekil şey ne olacak mesela? Senaryo çok önemli. Yani tamam, aynı insanları toplarsınız da senaryoda ne olacak yani? Şimdi o kadar uzun çekilmiş bir dizi, bir sinema filmi yapılsa mesela, onda ne anlatacaksınız? O da bence önemli. Senaryoyu okumadan karar vermeyelim.
1: Melek, eski şarkıları çok seviyorsun.
3: Çok seviyorum.
1: Çok da güzel yorumluyorsun.
3: Evet, ben analog seviyorum, nostalji seviyorum ve gerçek ses seviyorum.

0: Gerçek müzik seviyorum.
1: Sözler falan değil mi?
0: Evet, kesinlikle öyle. Tabii aileden gelen, dedemle beraber büyüdüğüm için, kendisi de müzisyen, bestekar. Onun plaklarıyla büyüdüğüm için oraya, o taraf ayrı benim için ayrı bir özel bir durumu var. Doğru.
2: Küçükken en çok kimi dinliyordun?
0: Gönül Akkor. Gönül Akkor'u dinliyordum. Hatta Bursa Bülbülü'nde şöyle bir diyalog geçiyor. Gönül Akkor'u mu dinliyorsun diyor Arzu karakterine. Yoksa Kamuran Akkor'u mu dinliyorsun diyor. Sanki biliyormuş gibi.
2: Evet.
1: Ne güzel.
0: Gönül Akkor hayranıyım.
1: Yani Ajda Pekkan'la çalışman da senin yani bir şey herhalde, bir tesadüf değil herhalde, bir çağırdın herhalde diye düşünüyorum. Yoksa
0: Genelde öyle oluyor zaten. Ya benim öyle bir hislerim de, enerjim de kuvvetli sanırım. Genelde o eski ve istediğim insanlarla, gerçekten sevdiğim insanlar çıkıyor karşıma. Ne mutlu bana. Yani yeni çağa çok ayak uyduramıyorum galiba.
1: Yaşlı biriymiş gibi.
3: Evet, yaşlı biriymiş gibi. Bunu ben söylesem hani neyse de.
1: Estağfurullah. Genç biri teklif etseydi kabul etmez miydin?
0: Ederdim.
1: Neden?
0: Niye etmeyeyim? Tabii ki ederim. Genç nesilden şarkıları da seviyorum. Yapay zeka hariç. Onun dışında gerçek bir ses varsa, inanın detone bile olsa, ben gerçek olsun. Hani bu duruma gelmiş durumdayım artık. Yeter ki gerçek bir ses dinleyelim. Onun olduğu her yerde varım yani. Müziğin olduğu, sesin olduğu her yerde olmak isterim.
2: Bugün söylemeyeceksin ama Gül'ün şarkılarını da çok güzel okuyorsun.
0: Aa, evet. Buradan rahmetle
2: Allah rahmet
0: anmak istiyorum
2: eylesin. Allah rahmet
0: kendisini. Arabesk çok seviyorum. Zaten kendisinin hayranıyım. Kendisi vefat etmeden önce ben akustik şarkısını yayınladım kendi YouTube kanalımda. Sonra vefat etti. Ve üstüne daha da tabii duygulandık şarkıyı dinlerken. Ödüm kopuyoru söyledim.
2: Evet.
0: Evet. Arabesk damarımda var yani, yok değil. Arabeskçiyim.
2: Hem de çok güzel okudun o şarkıyı
0: Çok
2: da.
0: Teşekkür ederim. Evet.
2: Severek Küçükken dinliyor
0: okudum.
2: Muydun Güllü'yü?
0: Güllü, Kibariye tabii
2: Oh.
0: ki. Belki aklıma gelmiyor ama daha da vardır. Tabii vardır. Daha fazla arabesk okuyan eski sanatçıları dinliyorum.
1: Sen konservatuvarda müzik teorisi bölümünü okudun.
0: Evet.
1: Müzik teorisi
0: Evet.
1: ne öğretiyor?
0: Müzik teorisi, müziğin genel anlamda hem Batı müziğini hem Türk müziğini, armonisini genelini öğretiyor. Bir sınıflandırma yok. Aslında şöyle düşündüm. Ses eğitimi düşündüm. Ondan sonra daha fazla bilgi edinmek istedim. Ve müzik teorisi bölümünü seçtim. Biraz zoru seçtim. Çok zor da bitirdim. Mezun oldum. Bu yıl mezun oldum.
2: Hayırlı
0: Çok
2: olsun
0: şükür bitti.
2: diyeyim.
0: Evet.
1: Kaç, 8. yılda?
0: Vallahi bilmiyorum ya. Çok oldu. Araya çocuk da girdi. Tabii.
2: Çalışıyorsun orada.
0: Çalışmalar girdi. Biraz uzadı. Ama bitti çok şükür.
1: Ne güzel.
2: Şarkı dinleyelim senden.
0: Tamam. Eyvallah'ı dinleyelim.
2: Hadi
1: hadi
2: dinleyelim.
1: bakalım.
0: Sözü müziği Özdemir Güzel'e ait. Kendimiz yaptık. Bir ortak çalışmamız. Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.

0: Sağ olun.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Biraz duygusal.
1: Çok güzelmiş
0: çok,
1: ama.
0: Çok.
1: Evet.
2: Çok ince sık dokuyan birisin. Sektör çok zor. Yoruluyor musun bazen?
0: Çok yoruluyorum. Her zaman kariyerimde üstlerde olamıyorum maalesef. Olduğum piyasanın içinde belki de bu dönemden kaynaklı. Her zaman yüksekte olamıyorum. Bazen aşağıda inebiliyorum. Ama sabırlı bir insanım. Pes etmiyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Yapacak bir şey yok. Her zaman güzel şeyler olmayabiliyor. Yorulabiliyorum ama devam.
2: Maceralara atılmayı da kendine yakıştıramıyorsun.
0: Seviyor. Niye seviyorum maceraları?
2: Ha, seviyor musun?
0: Evet.
2: Ya mesela atıyorum yani sözler, eski şarkılar diyoruz ya. Mesela ne bileyim, rap yapar mısın?
0: Rap çok seviyorum, dinliyorum. Fakat rapin de bozulduğunu düşünüyorum. Araya çok teknolojik şeyler giriyor, bozuyorlar. Aslında rapi dinlediğimiz zaman çok fazla güzel, anlamlı sözler var. Ceza mesela çok severim dinlemeyi söz açısından. Eskiden güzeldi, şimdi bozuldu. Şimdi dinlemiyorum. Yapmam ama. Yani rap yapmam. Onun dışında pop yapabiliyorum. Zaten bestelerimi genelde türkü ve pop anlamadığım şekilde o taraflarda yapabiliyorum. Berdan Mardini'ye yeni bir şarkı verdim. Efsane. O sesten mesela türkü gibi bir tarzda. Benim tarzıma bir tık uzak gibi. Ama o öyle geliyor içimden. Yani belki rap de yapabilirim. Hiç belli olmaz.
2: Ayşe Pekkan'ın şarkını okumasını ister miydin?
0: Çok isterim. Aslında bizim iletişimimiz o şekilde gerçekleşti. Beyaz Zambakları söyledi bir konserinde. Ve benimle tanışmak istedi. Kendisi ulaştı bana. Bu çok büyük bir şans bu arada. Yemek yedik ve dedi ki sahnede işte beraber çalışalım, eşlik edersen bana çok sevinirim. Seve seve ne demek yani, her zaman. Benim şarkımı söylemiş, Beyaz Zambakları söylemiş ve o şekilde tanıştık ne aslında.
3: Sen Seda Sayan'la da çalıştın mı?
0: Seda Sayan'la da çalıştım. Back vokallik yaptım. Konservatuar lise bittikten sonra back vokalistliğe başladım. O dönemde Seda Sayan, Sinan Akçıl gibi isimlerin arkasında tabii ki back vokalistlik yaptım. Sonra kendim sahne almaya başladım. Yavaş yavaş ve stüdyoyla tanıştım.
3: Seda Sayan çalışırken böyle aralarda sohbet ederken, şimdi Seda Sayan her yerde viral oluyor biliyorsun açıklamaları.
0: Evet.
3: O kadar doğru, o kadar güzel konuşuyor ki bayılıyorum ben, ikon tam.
0: Evet.
3: Aralarda size de böyle şeyler söylüyor muydu?
0: Neler? Ben bir de o zaman 18-19 yaşındayım.

0: dedi ki bana mesela provada bot giymiştim şuraya kadar çizme. Bir de minyonum topuklu ayakkabı giy dedi mesela. Ben çok böyle bir şey olmuştum. Topuklu ayakkabı giy sen dedi minyonsun. Aslında haklıymış o zaman. Tabii şey olmuştu.
1: Niye
0: kıyafetim? Bir de poz veriyordum. Dedi ki sen topuklu ayakkabı giy demişti bana. Böyle bir anım var mesela. Topuklu ayakkabı, çorap, böyle şeyler istekleri oluyordu.
2: Ben çorap kadınıyım değil mi ya zaten?
0: Kesinlikle öyle. Çünkü kendisi istemişti benden bunu sahnede de. Topuklu ayakkabı ve çorap.
1: Çok güzel.
0: Evet.
1: Tamam, sen. Senin dönüm noktan Atatürk'ün filmiyle oldu mu diyelim mi? Dönüm noktan demeyelim de yani ne bileyim daha.
0: Dönüm noktam şöyle. Sosyal medyayı kullanamıyorum ben. Oradan başlayayım konuya. Instagram'la hiç alakam yok. Sadece YouTube kanalıma akustik şarkılar çekiyorum. Yani açıp telefonu bakmıyorum Instagram'da. Çok fazla vakit geçirmiyorum. YouTube kanalımdan bana ulaştı Ata. Seni yazdım kalbime'yi okumuştum. Onu dinliyorlarmış yolda konser turnesine giderken müzisyenlerle birlikte. Kim bu kız diyerek ulaştılar bana. Yani dönüm nokta Ata'ya sorarsak asla kabul etmiyor. Çünkü ben senin şarkılarını dinliyorum zaten diyor. Ama tabii ki de filmle beraber şarkının duyulması dönüm noktam oldu benim için diyebilirim ben. Çok büyük de bir şans oldu tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet, beyaz zambaklar efsane ya.
2: Peki bu tarafa dönelim tekrar. Bu kadar... müthiş dizilerde oynamak nasıl bir his? Ya hala konuşulan diziler bunlar.
3: Çok şanslıyım ben de. Yani bunları tabii ki seçerek hani ben bunu oynayayım, bu tutar dediğim bir şey yok. O da sadece bir şans. Şanslıyım, öyle diyebilirim. İyi ki de o insanlarla çalışabilmişim, tanıyabilmişim, tanıdığım, çalıştığım herkesten. Şimdi Ajda Pekkan için mesela benim için okul gibi diyor ya, mesela Bizimkiler dizisi de benim için bir okul gibi olmuştu. Çünkü konservatuvardan yeni mezun olmuştum ve oraya başlamıştım. Daha 20'li yaşların başındayken böyle ustaların olduğu bir sofranın içinde cuk diye düşüyorsunuz ve bu sizin pişmenize yani o yolculuğunuzda o kadar yardım ediyor ki.
0: Kesinlikle.
3: O yüzden çok şanslıyım.
2: Bir de öyle bir tempo ki Bizimkileri oynuyorsunuz. Sezon arası veriliyor. Yazlıkçılara dönüyor.
3: Yazlıkçılara hiç, dönüyor. Hiç Bizimkiler bitmiyor. Devam ederken aynı zamanda Gurbetçileri de çekiyordum.
2: Evet.
3: Tiyatro oyunum da vardı. Nasıl yetişiyormuşum? Bilmiyorum.
1: Seda Hanım eğitmenlik yapıyor musunuz? Biliyor musunuz?
3: Yok, yapmıyorum. Yani öyle bir tercihim olmadı. Pek kendimi böyle eğitmen gibi hiç görmedim. Yani yapabileceğim bir şey değil gibi geldi bana.
1: Genç oyuncuları nasıl buluyorsunuz? Aynı sette oluyorsunuz sonuçta.
3: Oluyorum. Vallahi benim...
1: Sizin döneminizde bugünkü dönemi karşılaştırırsanız.
3: Şimdi şöyle, aslında benim hep denk geldiğim, çalıştığım setlerde gençlerin hepsi inanılmaz derecede saygılılar. Ve hani öğrenmeye hevesli olanların zaten gözlerinden ateş fışkırıyor ve hani sizin her hareketinizi inceliyorlar. Ne yapmak lazım, ne etmek lazım diye. Onlar da hani bir şeylere almaya çalışıyor sizden. Ben çok şanslıyım ki hep öyle gençlere denk geldim. Ama dışarıda hani çalışmadığım ama ukalalık yapan gençler de var. Yani oldum da bittim gibi. Yani ben hep onu söylüyorum. Ben hala tam olarak bir oyuncu muyum değil miyim bilmiyorum. Çünkü oyunculuk hayatının sonuna kadar devam eden ve sürekli kendini yenilemen gereken bir şey. Aa ben hadi ben mezun oldum, hadi ben oyuncuyum artık, bitti bundan sonra yok. Cepten yerseniz o iki projede biter. Yani sürekli siz de çalışmak zorundasınız ve kendinizi ve eğitmek zorundasınız yani.
1: Biz geçen programda yani geçen dediğim uzun oldu bayağı geldiğinde en son Hakan Altıner'le bir programı neredeyse bununla bitirdik. Bayağı doluymuş. Yani şöhretle oyunculuk arasında şu anda bir karmaşa var gençlerin kafasında. O yüzden de oyuncu kelimesini kullanıyorlar. O da bundan çok rahatsız. Şu anda o eğitmenlik yaptığı için ben de acaba siz de yapıyor musunuz dedim.
3: Evet.
1: Çünkü diyememiş. Hemen diziye ne zaman ilk daha dersinde evet ben şimdi diziye hangi diziye nasıl girerim falan.
3: Doğru. O uzun zamandır eğitmenlik yapıyor. O konuda dertli olduğunu da çok iyi biliyorum. Biz de dertleşiyoruz arada. Evet şimdi oyuncu olmak istiyorum diyor ama ben de onu diyorum yani oyuncu olmak iste, ünlü olmak isteme. Önce oyuncu ol, sen işini gayet güzel yap,

0: çalış. Zaten o onun getirisi olacaktır. Ama ben hani ünlü olayım diye, oyuncu olayım diyorsanız eğer, o zaten olmaz. Yani baştan gider yani. Önce çalışacaksın, emek vereceksin işine. Ondan sonra bunun getirisi olarak ün gelir, işte para gelir, bir şey gelir. Ya yani onların getirisidir o. Önce sen işini iyi yapacaksın.
1: Sosyal medyayla aranız nasıl?
0: Çok kötü ya. Yani çok kötü. Bir de benim birkaç sene önce hesabım çalındı. Ondan sonra ay tekrar uğraş, ay tekrar bir şeyler yap filan. Böyle sıkılıveriyorum. Çok zorunda olduğum zaman paylaşıyorum aslında. İşte yeni bir işte dizi olursa, işte oyun tarihleri, şu bu filan olduğu zaman bir şeyler paylaşıyorum. Öyle çok içli dışlı olamadım ya ben.
1: Evde oturduğunuzda şöyle yapmıyor musunuz?
0: Hiç yapmıyorum. Bir de hiç beğenmem ki ben böyle. Öyle yaparım. Yani 30 tane çeksem bir tane fotoğraf bulamam yani. Hiç yani böyle şey sevmiyorum. Kendi çektiğim fotoğrafları da sevmiyorum. Aa, bu çok kötü olmuş. Boşver. Boşver. Sonra bir makyaj yaptığım zaman bir şey çekerim falan diyorum. Öyle günlük hayatımda da çok makyaj yapan biri de değilim. Ancak işte belki bugün programdan sonra bir selfie çekerim.
1: Tamam, çok güzel.
2: Şimdi herkes sosyal medya bağımlısı oldu. Görüyoruz kafelerde, restoranlarda insanlar buluşuyorlar yemek yemeye, kahve içmeye. Herkes telefonda.
0: Evet, maalesef. Maalesef. Ya benim çok ütopik bir hayalim var. Bir gün aniden eski günlerdeki gibi olsa, böyle internet böyle zırt diye kesilse ne kadar güzel olur ya. Acaba dönebilir miyiz eski günlere bilmiyorum.
1: O internet kesildiğinde şu anda öyle bir dizi var. Dijital platformda dünyanın neredeyse sonu geliyor. Evet. Ama bu şey değil. Yani sadece siz şey diye düşünüyorsunuz şimdi. Sosyal medya paylaşım.
0: Yani yoksa
1: bütün evet. Her şey duruyor ya. Bankacılık duruyor. Tabii. Güvenlik duruyor. Her şey duruyor yani.
0: Tabii.
1: Bence sosyal medya sitelerinin bir kesilmesi lazım. O kadar. Öyle bir şey olabilir.
0: Evet. Olabilir, evet.
1: Sen de galiba
2: YouTube güzel. YouTube'u seviyorum. YouTube'cuyum. Onun dışında Instagram, hele ki TikTok hiç beceremediğim
0: TikTok,
2: bir yer.
0: Ben hiç bana bir kere girip bakmışlığım yok benim de.
2: Şarkı çıkarıyorum. Mesela oradan bir şey çek kendini, paylaş da akım olsun. Böyle şey laflar var. Evet. Yapamıyorum. Yapamıyorum yani, benlik değil. Yapmaya çalışıyorum ve bir iki gün bakıyorum, sonra yine sıkılıyorum, atıyorum. Farklı bir dünyam var zaten, hiç orayla alakam yok aslında. Öyle.
1: Peki şeyi, ufaklığı nasıl yapacaksın, nasıl yetiştireceksin?
2: Ufaklık o kadar zeki ki yani benim kendim, o bana bir şeyler öğretiyor zaten. Aşırı derecede telefonla çok fazla alakası yok. Telefon vermemeye çalışıyorum. Ben bakmadığım için aslında o da çok fazla bakmıyor. Ama televizyon izliyoruz. Çünkü bazı anneler televizyon da vermiyor. Ama ben onunla beraber film gecesi yapmaya başladık. Film izliyoruz. Daha fazla işte tiyatrolara götürmek istiyorum. Telefonla çok ilgisi olmasa süper olur. Belki büyüdükçe artık o da başlar, çünkü yeni nesilde olabilir. Ama
1: hiçbir
2: ben şey isterim
1: okulda
2: ki
1: okulda şey yapar.
2: Evet, evet. Bizim ben lisedeyken yasaktı. Yani biz getiremiyorduk okula telefon. Yakalanıyorduk ya da. Yani
0: lisedeyken cep telefonu yoktu.
2: Ufaklık kaç yaşında şimdi? 3,5 oldu. Üç buçuk oldu. Anneannesiyle anneme elim kolum ayağım.
0: Anneler sağ olsun.
2: Gerçekten anneannesi yetiştiriyor zaten. Müzikle büyüyor o da bir şekilde. İnşallah ve yararlı, katkılı, güzel bir insan olur.
0: İnşallah.
1: Yapay zekayla aran nasıl?
2: Yapay zekayla aram şöyle. Bir kavgalı değilim. Ya bir robot olsaydı onunla kavga etmezdim ama samimiyet de kurmazdım. Alakam yok açıkçası, öyle tarif edeyim. Ve öyle olan işlerle de alakam yok. Bana çok fazla beste geliyor. Yapay zeka ile gönderiyorlar. Şimdi diyorum
1: anlıyor
2: ki sen mi yaptın bu besteyi yoksa yapay zekanın bestesi mi? Öncelikle bunu bir ayırt etmem gerekiyor. Senin ruhun var mı burada yoksa yapay zekayı yazıyorsun, veriyorsun, o mu yaptı bu şarkıyı? O yüzden artık bu karmaşaya düşmemek ve kendi ruhumu da öldürmemek için o besteleri dinlemiyorum. Bana gelen
1: peki
2: besteler.
1: Dürüst değilse anlıyor musun?
2: Ya beğendiğimde bir iki tane oluyor. Yalan

0: yalan söylemeyeyim. Oluyor ama yine de çok içime sinmiyor. Sinmiyor. Çünkü ben de beste yapıyorum ve açıp o gerçekten piyanoyla yapılan beste benim için her zaman başka, ya geceleri girip orada beste yapmak, kağıtla kalemle kendi ruhunu katmak. Şimdi bir robotla bir robotu öpmek gibi bir şey yani. Ne kadar, ne olabilir ki?
1: Hemen
0: yani.
1: Dinleyince anlaşılıyor mu peki?
0: Anlaşılıyor tabii ki. Ben her şeyi, reklam müziklerini bile anlıyorum. Ya bir müzisyenin bunu anlamaması imkansız zaten. Ve hiç keyifli değil bence.
2: Ben bile anlıyorum ya. Yani şimdi kullanılan birkaç program var. Onları ben de biliyorum. Da ben bile duyduğumda hemen bu evet yapay zeka katkısıyla yapılmış diyorum yani.
0: Beğeniyor musunuz peki?
2: Ya senin dediğin gibi çok arada böyle güzel şarkılar oluyor. Yani sadece şey işte, bir de böyle duyguyu böyle ciğerden verse tamam diyorsun yani.
0: İşte zaten o çok eksik.
2: Evet, duygu geçişi olmuyor işte bir yerde.
1: Görsel... Şimdi küçük küçük diziler de çekiyorlar.
3: Evet.
1: Oyunculuğuna kadar etkiler bu.
2: Valla sinema dizi oyunculuğunu belki hani birkaç sene sonra biraz daha etkilemeye başlar ama ben tiyatroya dokunabileceğini çok sanmıyorum. Yani canlı insan performansıyla bir olabilir mi robot? Hatta geçenlerde hani doğru mu yalan mı bilmiyorum. Japonya'da bir işte tiyatroda robotlar oynamış bir oyunu. Ben dedim ki yani hani onu kim seyretmeye gider ki? Hiçbir hata şansı yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani hiç hata şansı yok. Olmaz. Robotlar çıkacak. Her seferinde milimetrik onu oynayacaklar. Tek laf eksik olmadan, tek bakış yanlış olmadan, etmeden. Bunun nerede kaldı heyecanı?
3: O sadece orada bence sadece şeyleri, diyaloğu dinleyebilirsiniz.
2: Tabii.
3: Görsel hiçbir şey vermez ki. O surat ifadesi, o duyguyu hiçbir
2: tabii canım
3: şey vermez.
2: Yani o zaman oturun radyo tiyatrosu dinleyin. Yani,
3: aynen
2: değil mi
3: öyle
2: yani?
3: Aynen, eski radyo tiyatrosu gibi. Evet evet. Görselde kullanıyor musun? Klipte?
0: Ya görselde kullandım, evet. Son klibimde kullandım. Çünkü klibi çekemedim. Bazı mazeretlerim var. Çekemedim. Ve Roy Fıstıkçı var. O yapay zeka ile çok ilgileniyor. Gel bak bir deneyelim dedi. Kendisiyle bir yapay zeka klibi çalıştık. YouTube kanalımda son şarkımda yapay zeka klibim var.
3: Güzel oldu o zaman. Koyduğuna göre.
0: Kendimi evet çok benzetemesem de olsun.
1: Şimdi o şarkıyı mı dinleyeceğiz sana?
0: Evet, bestesi bana ait. Özür dilerim. Pop bu arada. Demin az önce bahsettiğim gibi arabesk değil.
3: İyi, hadi gelsin bakalım. Özür dilerim yönetmenim.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Söz müzik sana ait değil mi yine?
0: Evet, bana ait.
2: Bu da olmuş galiba ya. Evet. Gayet güzel.
3: Evet, gayet
1: güzel. Yine kapın kapalı.
0: Ya olmuş. Artık bilemiyorum.
1: Dinleyenler anlasın diyorsun.
0: Evet.
2: Oyunculuk nereden çıktı?
0: Oyunculuk nereden çıktı? Çok güzel bir soru. Bunu bekliyordum. Çünkü neden?
2: Keşke söyleseydin.
0: Şöyle, Bursa Bülbülü'nle beraber bana gelen ilk teklif şu şekilde oldu. Filmde oynayacak bir kız arıyoruz. Hem şarkıyı okuyacak hem oyuncu olacak diye bana teklif geldi. Gittim görüşmeye. Hakan abi, Ata, orada hepsi. Tamam, olur. Okey, anlaştık. Ama bebek karnımda, 4 aylık bebeğim olduğu için kaderciyim biraz işte. Olmadı zaten. Özge de bu arada çok çalışmıştı. 2-3 yıllık bir emeği var bu projenin üstünde. Nasip kısmet bana şey demiş. Ama inanılmaz derecede bir merak uyandı içimde. Ve filmle beraber müzisyen çevrenin haricinde oyuncu birçok arkadaşım da oldu. Ve o çevreye de girmiş oldum. Yapmak istedim yani. Bu işin bu alanında da bir şeyler yapmak istedim. Sanatın bu tarafında da olmak istedim. Yani öyle çok ünlü olmakla ilgili az önce konuştuğumuz gibi hiç onunla bir alakam yok. Sadece kendim sevdiğim için, severek yapmak istiyorum.
2: Bursa Bülbülü 2'de belki olur.
0: Bursa Bülbülü 2 yok. Yok. Ben de çok yok ya yani, ben de çok üstüne basa basa söyledim. Çünkü filmin konusunu ben de çok sevdim. Severek de izliyorum. Keşke olsa ama yazılmamış maalesef.
1: Belki. Üstadı var burada, soralım.
3: Belki de güzel
1: nasıl?
3: Bir müzikal olur yani, evet. Böyle değil mi?
0: Evet. Çok güzel, evet. Olabilir tabii ki.
3: Yani bir ara şey konuşulmuştu, çünkü mesela Selena'dan bahsettik demin. Müzikal olabilme olasılığı konuşulmuştu. Mesela tabii.
0: Evet.
3: Sonra o hani bir üstü kapandı ama belki o dosyalar yine açılır, belli olmaz.
0: Çok güzel olur. Vallahi evet. Harika olur.
1: Kahve sever miyiz?
3: Ay, kahveden başka hiçbir şey içmiyorum. Sabahtan akşama kahve.
0: Öyle.
2: O zaman evde misafirlerinizi Malta kahve setinden bundan sonra bizim hediyemiz olacak.
1: Ve çok tatlı hediye.
2: Bizi hatırlarsınız bu setlerle ikram edersiniz.
3: Çok teşekkürler.
2: Güle güle
3: ne
2: kullanın.
3: Kadar güzel.
0: Evet. Harika. Çok naziksiniz.
3: Çok teşekkürler.
2: Bu arada çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
1: Ayaklarınıza sağlık. Çok keyifliydi. Siz de
0: bizim için
1: de
0: teşekkür ederiz.
2: İşiniz bu olsun.
0: Bitti bile yani burada.
2: Ne bitti?
0: Hemen vakit geçti, anlaşılmadı.
1: Sen kaldın. Sen de devam edelim istersen.
2: Tekrar teşekkür ediyoruz.
3: Çok sağ olun.
2: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır.

0: fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli ve Bursa 27, Sakarya 26, Balıkesir 28. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Konya 24, Kayseri 23, Nevşehir 22, Sivas 21. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Denizli ve Manisa 30, Aydın 32, Muğla 29. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21. Mersin 27, Adana ve Kahramanmaraş 28, Hatay 26. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 22, Karabük 24, Rize 23, Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 27, Erzincan 26, Van 24, Ardahan 19. Gaziantep parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 28, Şanlıurfa 32, Siirt ve Diyarbakır 31 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
4: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
5: Haluk Bey.
6: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
5: Tablet var.
6: Baba kursu da unutma.
5: Bu da var.
6: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
5: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
4: Hemen mobil denizden Deniz Banklon'un dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobil denizde 100.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
7: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
8: Hakan abi.
9: Arda, senin ne işin var burada?
8: Abi benim rüyamdayız.
9: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
10: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
8: Bu rüyanın başı da var. Hata biz hazırladık.
11: Vay vay vay. Çocuklar.
10: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
11: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sebi, erkencisin.
12: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
2: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
3: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
2: Kırmızı.
4: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi
5: aşk. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Koçak'ta festi.

0: futbol takımımıza başarılar diler.
1: Millilerimiz 24 yıl
2: Baba. Amerika'da Amerika şey mi?
3: Ooo çok uzakta bizim.
2: İzleyenler mi?
3: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
2: Baba tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
4: Beyler, hadi beyler.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu tüm Türkiye'yi mücadelesine ortak eden Yasemin Akıncılar Minguzi.
4: Önemli olan mükemmel bir çocuk yetiştirmek değil, merhametli ve şefkatli bir çocuk yetiştirmek. Biz Ahmet'i öyle büyüttük.
3: Yeni kitabı Çiçeğim Matya Ahmet Minguzi'de neler anlatıyor?
4: Orada Ahmet'in hatıraları var, ailecek yaşadıklarımız var, anılar var.
3: Kitap yazma sürecinde neler yaşadı, neler hissetti?
4: Her gün diyeyim size 6-7 saat ağlıya ağlıya. Çok zordu yazmak.
3: Dünyaca ünlü rock grubu hangi hayalini gerçekleştirdi?
4: Sanki insanların üstünde böyle kocaman kanatlarıyla böyle uçuyormuş gibi ben öyle hissettim. O oradaydı.
3: Ortak acılar yaşayan ailelere neler söyledi?
4: Ben ama çok dua ediyorum, çok inançlıyım. Ben bu şekilde ayakta kalabildim.
3: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da Ağabey'de.
5: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözle görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, uluslararası uzay istasyonunun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi

en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph.

0: A little piece of practical poetry.
1: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam edecek.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz.

suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı RoboBeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor.

Nesnelerin interneti evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: Seramik, hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli ve Bursa 27, Sakarya 26, Balıkesir 28. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Konya 24, Kayseri 23, Nevşehir 22, Sivas 21. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Denizli ve Manisa 30, Aydın 32, Muğla 29. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21. Mersin 27, Adana ve Kahramanmaraş 28, Hatay 26. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 22, Karabük 24, Rize 23, Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 27, Erzincan 26, Van 24, Ardahan 19. Gaziantep parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 28, Şanlıurfa 32, Siirt ve Diyarbakır 31 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Hazine bonusu. Türk hazinesinin çıkardığı vadesi bir yıldan kısa olan borçlanma senetleri.

0: Hakan abi.
1: Arda, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyayı görüyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
0: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
3: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
3: Futbol beni bırakmadı be Mert'in. Sevi, erkencisin.
4: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
4: Haydi salataya salçaya, kırmızı biber.
5: Kırmızı, kırmızı,
4: kırmızı.
6: Beyaz.
4: Kırmızı.
6: Beyaz.
4: Kırmızı.
7: Hattımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi
8: aşk. Bu salı binde efsane baldo pirinç 369 lira. Orkide naturel sızma zeytinyağı 285 lira.

0: fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı

TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Funda Karayel'le yıldızlı sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı sohbetlerin bu haftaki konuğu tüm Türkiye'yi mücadelesine ortak eden Yasemin Akıncılar Minguzi.
2: Önemli olan mükemmel bir çocuk yetiştirmek değil, merhametli ve şefkatli bir çocuk yetiştirmek. Biz Ahmet'i öyle büyüttük.
1: Yeni kitabı Çiçeğim Matya Ahmet Minguzi'de neler anlatıyor?
2: Orada Ahmet'in hatıraları var, ailecek yaşadıklarımız var, anılar var.
1: Kitap yazma sürecinde neler yaşadı, neler hissetti?
2: Her gün diyeyim size 6-7 saat ağlıya ağlıya. Çok zordu yazmak.
1: Dünyaca ünlü rock grubu hangi hayalini gerçekleştirdi?
2: Sanki insanların üstünde böyle kocaman kanatlarıyla böyle uçuyormuş gibi ben öyle hissettim. O oradaydı.
1: Ortak acılar yaşayan ailelere neler söyledi?
2: Ben ama çok dua ediyorum. Çok inançlıyım. Ben bu şekilde ayakta kalabildim.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da Ankara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

80 dile çevrildi, 500 milyon sattı. Film serisi gişe rekorları kırdı, 7'den 70'e herkesin ilgisini kazanmayı başardı. İngiliz yazar J.K. Rowling'in Harry Potter'ı ilk kez 1997 yılında basılmış.

Podcast. Üstelik o ilk baskıda kitabın yalnızca 500 kopyası hazırlandı. O zamanlar Rowling, hayal dünyasında oluşturduğu kahramanların milyonlarca kişiye ulaşıp bir efsaneye dönüşeceğinden habersizdi. Şimdi o 500 kopyadan biri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir müzayede de rekor fiyata satıldı. Harry Potter serisinin ilk baskısı Harry Potter ve Felsefe Taşı tahmin edilenin 6 katı fiyatını alıcı buldu. That the dark forest is strictly forbidden, that no magic is to be used between the classes in the corridor. 471 bin dolara satılarak 20. yüzyıla ait kurgu eserlerinin en pahalısı oldu. Is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Koleksiyoncular için çok nadir bulunan bir eser olduğu belirtilen kitabın yeni sahibinin adı ise açıklanmadı. Sorry, because it's very important. Not all wizards are good. I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed or worse, expelled. Kitabın Amerikalı bir kadın tarafından 1998'de bir kitap satıcısından alındığı belirtildi. I think it is clear.

Burj Khalifa, Buckingham Sarayı, Plaza de la Catedral. Turistlerin gözdesi olarak görülen tüm bu tarihi yapılar 2050 yılına kadar su altında kalabilir. ABD merkezli Climate Central, küresel ısınmanın olası sonuçlarına ilişkin yeni bir araştırma hazırladı. Araştırma korkutan sonuçları beraberinde getirdi.

Emisyonlar durdurulmadığı müddetçe 2050 yılına kadar ortalama küresel sıcaklığın 3 veya 4 derece yükseleceği tespit edildi. Bu durumda ABD'den Avustralya'ya kadar 200 kıyı bölgesinin su altında kalması bekleniyor.

sarayçılardan biri, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşadığı Buckingham Sarayı. Yani eğer küresel ısınmanın önüne geçilemezse, Prens George büyüdüğünde saray kullanılamaz halde olabilir. Küba'nın başkenti Havana'daki Plaza de la Catedral, 1,5 derecelik artıştan nispeten zarar görmeyecek ancak 3 derecelik sıcaklık artışında neredeyse tamamen su altında.

iklim değişikliği senaryolarından biri de çöldeki Dubai şehrinin bile suya gömülmesi. Köydeki okyanusun arasında sadece ada kuleleri görünecek.

istedi. Su altında kalabilecek yerler arasında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'da bulunuyor. Yani hiçbir şey değişmezse 2050 yılına kadar yüzlerce kıyı kenti ve bugün 1 milyara yakın insanın yaşadığı topraklar kalıcı sellere tanıklık edecek.

Bohem ve Asi. Geleneksel ve modern. Sıra dışı ve gizemli.

birbirinden farklı atmosferler sizi bekliyor. Orta Avrupa'nın güneydoğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde konumlanan ülke, Ukrayna, Moldova, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'la komşu.

durağımız, bir zamanlar küçük Paris olarak anılan Bükreş. Burada yeni ve eski iç içe geçiyor. Bir tarafta yüzyıllık binalar, bir tarafta modern yapılar. Kentte gezebileceğiniz tarihi yerler bir hayli fazla. Parlamento Sarayı ise görülmeyi hak eden yerler arasında.

12 katlı, 3000'den fazla odaya sahip ve 330 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Romanya'yı gerçekten keşfetmek istiyorsanız Bükreş'in dışına çıkmanız gerek.

başkentin 215 kilometre kuzeybatısına Sibuya gidiyoruz. Burada Alman kültürü yaşıyor ve yaşatılıyor.

Transilvanya bölgesinde Alman Saksonların kurmuş olduğu 7 şehirden büyüğü. Şehirde 1940'lara kadar nüfusun çoğunluğunu Almanlar oluşturuyordu.

Şimdilerde ise çoğunlukla öğrencilerin yaşadığı bir şehir. Aynı zamanda Romanya'da kültür ve sanat denince akla gelen ilk yerlerden. Avrupa'nın en huzurlu kentleri arasında gösteriliyor.

Romanya'ya seyahat etmeye karar verip araştırmaya başladığınızda karşınıza çıkacak ilk yerlerden biri de Sighișoara olacaktır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kent, ziyaretçilerini Orta Çağ'a götüren bir atmosfere sahip.

şehir de Saksonlar tarafından kurulmuş. 12. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni tehdit olarak gören Macar Kralı, bölgedeki hakimiyetini sağlamlaştırmak için Saksonlara Transilvanya'da toprak vaat ederek onların bu bölgeye yerleşmesini sağlamış.

ve Kral Decebalus heykeli. Orşova şehrinde bulunan kayalara örülü bir portre. Avrupa'nın en yüksek kaya kabartması. Ancak bu heykelin yüzyıllar önce yapıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Heykel, Romanyalı bir iş insanı tarafından 1994-2004 yılları arasında yaptırıldı. Gelelim Romanya'da en az yabancılık hissedeceğiniz yere. İşte Köstence. Karadeniz'e kıyısı olan ve kilometrelerce uzunluktaki plajlara sahip bir liman şehrinden bahsediyoruz. Şehrin meydanında Türkçe konuşan insanlara ve Türk lokantalarına rastlamak mümkün.

Osmanlı'dan izler de taşıyan Köstence şehrinde Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan Mecidiye Camisi, Hünkar Camisi ve 2. Selim'in kızı adına yapılan Esmahan Sultan Camisi bulunuyor. Kısacası Romanya, her kültürden farklı bir kesit sunmayı başarıyor. Köklü tarihi ve modern yüzüyle turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Farklı bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler Lapland'de Rengi'yi safarisine çıkıyor, kuzey ışıklarını izliyor, kar motosikletiyle sürüş yapıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde sizi beklemediğiniz bir manzara karşılayabilir. Burası Bryce Kanyonu. Kanyondaki peri bacaları karla kaplandığında benzersiz bir görüntü ortaya çıkıyor.

kaynağımızsa Avrupa'dan. İtalya'nın kuzeydoğusunda bulunan Dolomit Dağları. Dolomitler ismi bir mineral olan dolomitten geliyor. Kalsiyum ve magnezyumlu karbonat bileşimi içeren bu mineralin bulunduğu kayaçlara da dolomit deniyor. Kimi gezginler karavan kiralayarak çevredeki doğal güzellikleri keşfediyor.

Kendinizi bir masal diyarındaymış gibi hissetmek ister miydiniz? Ateşin ve buzun diyarı İzlanda'da, nereye giderseniz gidin, fantastik bir dünyada olduğunuzu düşünebilirsiniz. Burası da o yerlerden biri. Seljalandsfoss Şelalesi muhteşem bir doğa manzarasını ortaya çıkarıyor. Bu da onu ülkenin en ünlü şelalelerinden biri haline getiriyor. Metre yüksekten dökülen şelalenin hemen arkasında yer alan oluk, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Kayanın altında içeri doğru geniş ve yeşil bir alan bulunuyor. Turistler ise oraya geçip benzersiz kareler yakalayabilmek için birbirleriyle yarışa giriyor.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga. Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba, mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

vahşi hayvanlar, tatil cenneti lokasyonlar, eşsiz bir doğa. Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, gezginler için farklı bir seyahat rotası. Alışılmışın dışında bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için sayısız seçenek sunan bir ülke. Hint Okyanusu kıyılarındaki Tanzanya 26 bölgeden oluşuyor. Ülkenin en büyük şehri olan Darüsselam'da 4,5 milyondan fazla kişi yaşıyor. En bilinen şehirlerinden biri ise Arusha. Burası hem Serengeti Ovası'na hem de Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro'ya yakın bir konumda. Tanzanya'nın sahip olduğu zengin kültür, ülkenin dört bir yanında hissediliyor. Ülkede 100 farklı etnik grup bir arada yaşıyor. Burası aynı zamanda Müslüman nüfusun yoğun olduğu bir ülke. Kilimanjaro Dağı Milli Parkı, Tanzanya'nın en çok ziyaret edilen yerleri arasında. Özellikle Ekim ve Haziran ayları arasında bölgeye çok sayıda dağcı gelip kamp ve tırmanış yapıyor. Tanzanya'nın en büyük milli parkı ise Serengeti. Vahşi yaşamın bilinmezliğine doğru yolculuğa çıkmak isteyenler Serengeti'yi görmeden dönmüyor.

Burada turistlere lüks çadırlar içerisinde konaklama imkanı da sunuluyor. Tanzanya, Afrika'da istikrarın ülkesi olarak biliniyor. Ekonomisi, madencilik, tarım ve turizme dayalı olan ülke, sanayi alanında da son zamanlarda büyük gelişme gösteriyor.

Başkent Dodoma'ya. ...1907'de Alman kolonileri tarafından kurulan şehir, ülkenin siyasi merkezi konumunda. Farklı etnik grupların bir arada yaşadığı şehirde 2010 yılında inşa edilen Kaddafi Camii bulunuyor. Afrika'nın en büyük camileri arasında yer alan Kaddafi Camii'nde aynı anda 4500 kişi ibadet edebiliyor. Şimdi Tanzanya denince akla gelen ilk yerlerden birine uzanacağız. Beyaz kumsallar, masmavi okyanus, palmiye ağaçları. Zanzibar'da gideceğiniz her yerde kendinizi tıpkı bir film setindeymiş gibi hissedebilirsiniz. Burası Tanzanya'ya bağlı yarı özerk bir ada. Deniz canlıları açısından zengin adaya gelen turistler, özel teknelerle düzenlenen av turlarına katılabiliyor. Seyahat acenteleri aktivitelerine bu turları katarak büyük gelir elde ediyor. Zanzibar aynı zamanda Afrika, Avrupa, Hint ve Arap medeniyetlerinin izlerini taşıyan mimari yapılarıyla dikkat çekiyor. Zanzibar Adası'nın en eski yerleşim yeri ise 2000 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Stone Town. Pek çok film ve romana konu olan başkentte 50'nin üzerinde cami ve medrese bulunuyor. Zaten adanın çoğunluğu Müslüman. Sahilde renk renk teknelerin yanı sıra futbol oynayan, hip-hop ve capoeira dansı yapan gençleri görmek mümkün.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1.

daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli ve Bursa 27, Sakarya 26, Balıkesir 28. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Konya 24, Kayseri 23, Nevşehir 22, Sivas 21. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Denizli ve Manisa 30, Aydın 32, Muğla 29. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21. Mersin 27, Adana ve Kahramanmaraş 28, Hatay 26.

0: Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 22, Karabük 24, Rize 23, Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 27, Erzincan 26, Van 24, Ardahan 19. Gaziantep parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 28, Şanlıurfa 32, Siirt ve Diyarbakır 31 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir radyo alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
2: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
3: Kırmızı.
4: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi
5: aşk. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: TV başında olmasan bile maçları istediğin yer.

kaydedebilmek, kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

0: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu. Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
2: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
3: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
2: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
1: Mortin Yenstrauss'ı.
4: Yeni evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
3: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
2: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de Apara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin kuruluş safhasında önemli ilklere imza atan, önemli savaşlarda bulunan Sultan Yıldırım Beyazıt Han'ı konuşacağız. 1402 yılına gidilen yolda neler yaşandı? Öncesinde 1396 yılında Nibolu Savaşı gerçekleşmişti ve Beyazıt'ın bu savaşta öne çıkarttığı notlar nelerdi? Bu savaşın kazanılmasında etkili olan hususlar nelerdi? Nasıl tahta çıktı ve tahttan nasıl indi? Hemen 1402 sonrasında Fetret Devri'nin yaşandığını biliyoruz. Bu süre zarfı içerisinde neler yaşandı? Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtuldu deniliyor. Gerçekten böyle mi? Yıldırım ünvanını kullanıyor Sultan Beyazıt. Neden Yıldırım ünvanını kullanıyor? Buna benzer de cafcaflı hususları masaya yatıracağız. Klasik dönem denilince, Osmanlı'nın erken dönemi denilince Türkiye'de sayılı isimlerden ve kıymetli isimlerden biri Profesör Doktor Feridun Emecen bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Uzun süredir sizi göremiyoruz hocam. Neye yettiniz geldiniz? Sizi görmek çok güzel.
1: İnşallah öyledir.
0: Hocam her sene daha da gençleşiyorsunuz maşallah gerçekten.
1: O sizin gözünüzden, iyiliğinden değilim.
0: Gözünüz görmüyor diyorsunuz yani bana. Gerçekten maşallah diyelim hocam. Nazar değmesin. Şimdi bu cepheyi konuştuğumuzda Osmanlı'nın kuruluşu dediğimizde sizin çok önemli tespitleriniz var. Hemen hiç vakit kaybetmeden isterseniz başlayalım. Evet. Yıldırım Beyazıt da Osmanlı Devleti için önemli bir isim. Yıldırım Beyazıt'a gelinen noktada Osman Bey, Orhan Gazi, 1. Murat ve akabinde Yıldırım Beyazıt. Nasıl bir devlet alıyor Yıldırım Beyazıt? Sizin makalenizi okudum. Burada önemli tespitlerde bulunuyorsunuz. Özellikle stratejik avantajları çok iyi kullandığını Yıldırım Beyazıt'ın ifade ediyorsunuz. O stratejik avantajlar da neler? Merak ediyorum.
1: Evet, şimdi malum biliyorsunuz Osmanlı Beyliği netice olarak işte Orhan Bey döneminde devletleşme süreci içerisine girdi. Ya yani Osman Bey döneminde efendim işte daha aşiret yapısı daha güçlü olan ama bölük adını verdiğimiz askeri sistemlerle efendim kendisini daha ileri hatlara taşıyan bir genel hususiyete sahipti. Fakat zaman içerisinde daha oturmuş bir devlet yapısına doğru bir yönelim meydana geldi. Bu beylikten devlete geçiş süreçleriyle alakalı bir husus ve Orhan Bey döneminde Bursa'nın özellikle payitaht yapılmasının hemen ardından seri şekilde kazanılan başarılar ve netice olarak da 1. Murat dönemine geldiğimizde devletin bir ölçüde daha bir konfederede yapı muvaciyesinde ortaya çıkışını göreceğiz. Şimdi bunu söylememin sebebi Osmanlı Beyliği de aslında ve devlet haline dönüşürken diğer Türk İslam devletleri gibi konfedere bir yapıyı haiz olarak yani merkezi güç olarak değil daha çok konfedere yapıyı ön plana alarak bir genişleme gösterdi. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Genellikle yani vasallerden oluşan hem efendim Anadolu'da Türkmen beyleri, beyleri içerisinde Anadolu beylikleri için hem aynı zamanda da yine batıda diğer işte despotluklar vesaire kendine bağlı grupları kendi içerisine alarak onlarla bir vasal yapıyı muvaciyesinde bir devlet oluşturmak ya daha doğrusu konfedere bir yapı oluşturmak. 1. Murat dönemi hep bu şekilde devam etti. Fakat Yıldırım Bayezid dönemine doğru geldiğimizde bu yapının klasik manada artık Osmanlı İmparatorluğu'nun bir nevi hani karakterini belirleyecek olan merkezi bir yapıya doğru dönüştürülmeye çabalarının ilk defa bu dönemde görüldüğünü şahit olacağız. Evet, bu tabii tırnak içerisinde benim emperyal zihniyet dediğim yani bütün unsurları kendi bayrağı altında toplayarak güçlü bir hanedanla beraber temsil etme keyfiyeti aslında son derece önemli. Zaten Osmanlıların uzun süre bu manada hani hayatlarını idame ettirmesi devletin uzun süre yaşamasının bir sebebi de anlaşıldığı kadarıyla Yıldırım Bayezid döneminde ilk defa atılmış olan bu merkezi yapı ve güçlü bir hanedanın ortaya çıkarılması keyfiyetiyle doğrudan doğruya bağlantılı olma meselesidir. Bu mühim bir konu. Çünkü mesela baktığınızda efendim Osmanlılar gibi ortaya çıkan ve bu manada konfedere yapı içinde büyüyen efendim imparatorluklar var. Türkistan devletleri var. Diyelim ki işte Cengiz İmparatorluğu. Peki sonra Cengiz'in ölümünden sonra geriye ne kaldı? Parçalanmış bir yapı içerisinde. Çünkü herkes bir tarafa çekildi mücadele ortamı içerisinde. Başka örnekleri de var çok. Ve bu devletlerin pek büyük bir bölümü ömürleri çok kısa oldu. Fakat Osmanlılara geldiğinizde onlardan çok farklı olarak bu merkezi yapının, güçlü bir merkezi yapının ve güçlü bir hanedanın teşekkülü o çerçeve içerisinde devletin daha sağlam ve o etrafındakilerin de ona bağlı olarak hani onu tek bir efendim alternatifsiz görme meselesi dolayısıyla onu yükselterek onun etrafında birleşmelerini sağlamış oldu. Bu önemli bir gelişme. Anlaşıldığı kadarıyla da Yıldırım Bayezid döneminde ilk defa bu anlayışın temellerinin atılmış olduğunu düşünüyoruz tarihçiler olarak.
0: Evet. Bu anlayışın temelleri atılıyor. Önemli bir zamanda tahta geçiyor. Aslında kendisi birkaç farklı noktada da anılıyor. Tahttan indikten sonra devlet dağılma tehlikesi de geçirecek. Yani hem tahta geçiş süreci oldukça önemli, evet. Geçiş zamanı oldukça mühim ve sonrasında da bize başka bir fotoğrafı da yine Yıldırım Beyazıt kaybettiği savaşta gösterecek. Bu anlamda da çok farklı ve çok önemli bir isim.
1: Şöyle, şimdi zaten bu tahta çıkışı

0: meselesi biraz sancılı oldu. Normalde bizim Osmanlı tarihlerine biraz temas etmemiz lazım. Çünkü onların ortaya koymuş olduğu bir Yıldırım Bayezid portresi var. Şimdi bu portre geç dönemde özellikle Ankara Savaşı'nın mağlup bir hükümdarı olarak Yıldırım Bayezid'in görülmesinden dolayı ona mal edilen bir takım hususiyetlerle, efendim, özelliklerle dolu. Şöyle ki onu işte bu savaşı kaybetmesinden sonra işte hırsına mağlup olan bir hükümdar gibi tanıtma eğilimi ve bir ölçüde de satır altından onu böyle itham edici, çünkü devleti parçalamanın eşine getiren bu hareketleriyle bir sultan gibi görme eğilimi sonraki tarihçilerin kaleminden şekillendi. Ve ondan sonraki dönemlerde de bu imaj Yıldırım Bayezid'in üzerinde hep kaldı. Şimdi bu Osmanlı tarihleri dediğimiz, ilk Osmanlı tarihleri dediğimiz bu tarihler genellikle 2. Bayezid döneminde geniş şekilde yazılmaya başlandı. Yıldırım Bayezid döneminle çağdaş olan bir Osmanlı tarihi olarak hani zikredeceğimiz Ahmedi'nin ki o Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlılara efendim Germiyan Savaşı'ndan gelerek efendim katılmıştı ve daha sonra Ankara Savaşı'nın akabinde de Yıldırım Bayezid'in oğlu olan Emir Süleyman'ın yanına kapılanmıştı. O sırada yazmış olduğu bir eser var. Bu İskendername adlı eser. Onun arkasına Osmanlı tarihiyle ilgili bir efendim bölüm ekledi. İşte bu bölüm bizim ilk Osmanlı tarihi olarak tanımladığımız, bugüne ulaşan tabii o anlamda söylüyorum. İlk Osmanlı tarihi olarak tarihçilerce kabul edilen bir metin. Burada mesela baktığımızda öncelikle Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'na kadar olan kesiminde çok övüldüğünü, adaletiyle ön plana çıkarıldığını, gaza vasfıyla çok büyük bir hükümdar olarak tanıtıldığını görürsünüz. Fakat birdenbire Ankara Savaşı'na gelir, orada bir sükut geçer, ardından hemen Emir Süleyman'ın övgüsüne geçer ve Emir Süleyman'ı tam tersi olarak böyle hiçbir malda mülkte gözü olmayan efendim böyle bir insan olarak tanıtma. Yani onun nazarında der işte mal ve mülk hemen bir üvezin kanadı gibidir. Yani o kadar değersizdir falan. Ama onu yaparken onun üzerinden bir Yıldırım Bayezid eleştirisi yapar normalde. Yani oğlu böyle ama babası böyle olduğu için devleti bu hale getirdi gibi. Yani bu imaj hep Yıldırım Bayezid'in üzerinde kaldı. Ve ileri vadede de mesela Aşık Paşazade'nin tarihini okuduğunuzda bu imajı görürsünüz. Ve orada Yıldırım Bayezid'in suçlandığını yer yer Aşık Paşazade'nin ona mal ettiği bir takım ifadelerle ve olaylarla açık olarak görülür. Mesela hazine meselesi. Devlette bir hazine olur muymuş? Aşık Paşazade Yıldırım'ı suçluyor. İşte sen hazineyi bak doldurtturdun. İşte ne oldu savaş sırasında? Herkes dağıldı falan. Yani böyle bir takım suçlamalar var. Bu bir ölçüde hani dini gayretle ortaya çıkan bir devletin işte Yıldırım Bayezid'in uygulamalarıyla artık fermanlarla daha doğrusu sultani hükümlerle idare eden bir devlete dönüşmesine karşı geliştirilmiş olan bir efendim eleştiri gibi görülür. Onu da çok güzel formüle etmişler. Yani takvayı bıraktılar, fetvaya başvurdular. Yani bu demek istediği şey hani dini gayretle oluşturulan bir devlet modellemesi vardı ama Yıldırım Bayezid geldi fetvalarla, yani işi meşruiyete dökerek kendi örfi uygulamalarıyla beraber devleti dönüştürdü ve bu da bu manada onun işte Ankara Savaşı'ndaki mağlubiyetinin de ilahi bir cezası gibi telakki edilen bir husus. Yani bu imajlar hep daha sonraki dönemlerde onun sıfatına adeta yapıştı kaldı ve ileri vadede
1: çok objektif değil mi yani bu anlatılar?
0: Yani bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü bu tarihçilerin zihin dünyasında başka şeyler var. Onları o dönemin kendi dönemlerindeki atmosferin ve o dönemdeki bir takım efendim uygulamalara karşı tarihi kullanarak bir ölçüde yapmış oldukları bir tenkit olarak bakmak gerekiyor. Yani onların bir anakronizmi var. Bu anakronizme bakarken mutlaka o tarihçinin içine yaşadığı dönemi bir ölçüde tarihe giderek eleştirdiğini görüyorsunuz. O bakımdan bizi aldatıyor. Yani tarihçinin düşeceği en büyük tuzaklardan bir tanesi o tarihçinin yazdığı dönemle ilgili olarak veya kendi yaşadığı dönemle ilgili olarak o bağı koparmak. Eğer siz o bağı koparırsanız ve onun bütün yazdıklarını adeta bir değişmez bilmem işte şey gibi bir ayet gibi adeta affedersiniz, kabul edersiniz, bu iş yürümez yani ve sizi yanlış yollara saptırır. O yüzden o satır altı okumalar çok önemli. Hermeneutik çalışmalar bu manada bize bir yol gösteriyor. O bakımdan bunları tenkidi bir gözle metinleri okumak gerekiyor o şartlara bakarak.
1: Tarihçilik Milliyetçilik herhalde tam anlamıyla orada başlıyor.
0: Bu tabii burada başlıyor. Çok mühim bir şey.

0: yoksa yani onların kendine göre ortaya koydukları kendi ideolojileri çerçevesinde anlattıklarına hani hemen kapılmamak gerekiyor. Çünkü onlar bir imaj ortaya koymaya çalışıyorlar. Kendilerine göre okuyucuyu yönlendiriyorlar. Bu çok önemli. Sadece bizim tarihimizde yok bu. Yani Bizans tarihinde de var, Roma tarihinde de var, hepsi de var netice olarak. Yani çünkü kafalarında bir şey var, birikim var ve o kendi mensup oldukları zümreyi ortaya daha ön plana çıkarmak ama belki tenkit ettikleri öyle değildi gerçekte. Nasıl anlayacağız bunu? Onun gibi yani. O bakımdan çok dikkatli olmayı gerektiren bir iş. Yani öyle tarihçilik 2-3 tane kitabı okuyarak oturup tarih yazmakla olmuyor.
1: Anıları
0: yani.
1: Okuyarak tarih olmaz. Yazan o dönemin tarihçilerinin düşüncelerini okuyarak mutlaka bir fikir veriyordur ama işte tarihçilik orada başlıyor. Ayırt etmek lazım, belge okumak lazım diyorsunuz.
0: Tenkidi gözle bakacaksınız. Tenkit metodu denen bir şey, metot var. Maalesef çok pek çok kimse bunu yapmadığı için yani onların tuzaklarına çok rahat düşüyorlar ve o bilgiler yerleştiği için de ciddi manada farklı bir şey söylediğin zaman da bu defa sizin üzerinize yükleniyorlar.
1: Aman efendim Feridun Hocam niye böyle dediniz?
0: Yok aman boş verin.
1: Yine bir şey çıkıyor ortaya. Peki o dönemin tarihini kaleme alan yazarların ifadesinin dışında belgelerde Yıldırım Beyazıt'ta tabii. Asıl ne var? Yani şöyle, onunla şimdi, alakalı neler görüyoruz?
0: Şimdi şöyle bakıldığınızda Yıldırım Beyazıt'la alakalı mesela döneminde yazılmış olan bir tarih var. Bu aşağı yukarı 1431 yılında kaleme alınmış bir eser. Çok yakın onun yanında bulunan bu Sırp despotu olan Lazar'ın oğlu Lazareviç. Çok yakın müttefiki ve onu hep onunla beraber hareket etti. Onun yanında bulunan Kostaneçki diye birisi var. Konstantin. Bu onun tarihini yazdı. Yani Lazareviç'in tarihini yazdı. Yazarken Lazareviç'le Bayezid arasındaki ilişkileri de anlatıyor orada. Orada dikkat çekici bir takım ibareler ve bilgiler var. Çok önemli. Çünkü çağdaş bir yazarın ifadesi ve anlatımı var. Bir başka önemli anlatım 2. Manuel'in. 2. Manuel de bir müddet Bizans İmparatoru şeyle beraber Yıldırım Bayezid'in yanında bulundu. Hatta Yıldırım Bayezid onun yanında sefere götürdü. Vasali sıfatıyla. Düşünün imparator 1391'de imparatoru yanına aldı. Vasallık bağları çerçevesinde imparator Haziran'dan Temmuz ayından Ocak ayına kadar 91-92 Ocağı'na kadar yanında Kastamonu bölgesine doğru sefere çıktılar.
1: Hocam, iyi anlaşılsın düşün diye yani. Üstüne basalım Bizans İmparatoru.
0: Tabii. Onun yanında vasal konumunda yani. O vasallık bağları çerçevesinde onun yanında sefere çıktı. Beyazıt onu yanına aldı, sefere çıkardı. Dolayısıyla onun yazdığı mektuplar var. O sırada yazdığı mektuplar var. Bu çok mühim. Bu mektuplarda Yıldırım Bayezid'i görüyorsunuz. Karakterini görüyorsunuz yani. O karakter bize çok farklı bir hükümdar tipi ortaya koyuyor. Birdenbire sinirlenen ama aynı anda da yumuşayan bir karakter. Bunu Kostaneçki'de eserinde de rastlıyorsunuz ve gerçekten hani devlet hükümdarlığı yakışır, devletin menfaatlerini ön plana alan bir düşünceye haiz. Çünkü kendisi böyle bir büyük devlet, yani büyük başarılar kazandı Gaza ile. Anadolu'da Anadolu Birliği'ni temin etti malum. Sonra gitti büyük bir Haçlı ordusunu bertaraf etti. İstanbul'u kuşattı neredeyse alacak falan. Böyle bir hükümdar var. Ve kurmuş olduğu devlet Tuna'dan neredeyse Fırat'a kadar uzanan bir havzada ve Gaza ile şöhret kazanmış olan bir yapıyı haiz ve aynı zamanda da meşruiyet gerekçesiyle kendisine bunu da sağlamış. Halifeden sultan unvanını almış bir hükümdar ve o hükümdar için siz efendim başka birine tabi olun diye beklenti içerisine düşeceksiniz. Böyle bir şey yok. Bunu kabullenecek bir durumda da değil yani. Hiçbir hükümdar bunu kabullenmez. Eğer haysiyetli bir hükümdar hiçbir zaman bunu kabul etmez. Demek istediğim şey Timur'un meselesi. Yani Timur'un gel benim hükümranlığım altına gir, kanatlarım altına gir konusunu asla kabul edecek bir durumda değil. İşte onunla alakalı bu karakter meselesini biz bu iki eserde de rahatlıkla anlayabiliyoruz ona yönelik olarak. Bununla alakalı çok geniş bir yazım oldu. Sizin de bahsettiğiniz makalede bu kaynaklar arasındaki nasıl bir Yıldırım imajı var. Yani Bizans kaynakları efendim hatta Timurlu kaynakları nasıl bakıyordu Yıldırım Bayezid'e ve Osmanlı kaynakları nasıl bakıyorlardı. Bu çerçeve içerisinde hatta Arap kaynakları, Memlük kaynakları var. Onları da işin içine dahil etmek lazım. Nasıl bir sultan imajı çiziyorlar? Yani bunlara bakmadan, bunlar üzerinde bilgileri toparlamadan gerçek anlamda onu anlamak pek mümkün olmaz diye ben şahsen düşünüyorum.
1: Peki hocam, Yıldırım Beyazıt Timur'la boy ölçüşebilecek güçte bir lider miydi? Ya da ordusu o denli güçlü müydü 14. yüzyılın sonlarında, 15. yüzyılların başlarında? Çünkü ikisi arasındaki diyalogdan çok bahsedilir. Mesela evet. Siz karakterine ilişkin önemli anekdot verdiniz. Bir anda sinirlenir, evet. Bir anda geçer dediniz. Evet. Acaba o bir anda sinirlenişi, kendi karakterinin böyle oluşu Timur'la arasındaki o tansiyonun yükselmesinde etkili oldu mu? Biraz fevri mi davrandı?
0: İşte yani genellikle bu konu bugünkü modern tarihçiler arasında revaç bulan bir mesele. Yani Yıldırım Bayezid'in Timur'un taleplerine karşı sert bir tavır sergilediği ve dolayısıyla da iki hükümdar arasındaki münasebetlerin bu manada bozuldu. İşte Yıldırım Bayezid'in Timur'un daha alttan alarak efendim mektupları var. Fakat Yıldırım Bayezid'in ona karşı hakaret amiz bir şekilde hitap ettiği mektuplar var. İşte bu da o Yıldırım Bayezid'in bu karakterinden kaynaklanıyor diye bir imaj ve bir bilgi var. Bu şu anda genel geçer bir vaziyet olmaktan ziyade ana akım tarihçiliğin savunduğu bir görüş. Fakat burada şu meseleyi unutmamak lazım. Demin bahsetmek istediğim şey biraz da bununla alakalı. O da şu. Yıldırım Bayezid böyle ama yani hükümdarlık efendim haysiyetine halel getirebilecek bir hareket içerisinde olmayacak bir karaktere ait. Eğer o Timur'un bu tekliflerini kabul ettiği zaman, o zaman onun o yüksek efendim haysiyeti, devlet haysiyeti yerlere gider, yerlere sürünür.
1: İlmi yani. Siyaset yapamaz mıydı hocam?
0: Bu o dönem için çünkü imaj önemli, etrafındakileri nasıl buna kani olacak bir daha. Böyle güçlü bir hükümdar, herkes onu büyük bir gazi olarak tanıyor. İşte şeyden Mısır'dan ne bileyim işte halifeden Sultan Unvanı almışsın ve şimdi Timur'un emri altına giren, Timur'a ram olan bir basit bir bey gibi. Timur çünkü öyle, sen basit bir beysin. Yani eski İlhanlı hakimiyeti altında, Selçukluların idaresi altında küçük bir beyliktin. Hatta böyle önemi olmayan bir konumdasınız. İşte siz zaten aile olarak da neydi belirsiz bir ailedensiniz. Ben işte şeyden geliyorum, Cengiz sülaleden gelen böyle bir efendim temele sahip olan bir insanım. Dolayısıyla Cengiz'i gelenek uyarınca senin bana tabi olman lazım. Yani iki hükümdar arasında böyle Cengiz ve İlhanlı ya Selçuklu daha doğrusu İlhanlı Selçuklu mirasının efendim temsilci sıfatıyla bir çekişme de var aslında bakıldığında. O yüzden hani şöyle bir şey var, ikisinde düşünceleri öyle hani derler ya, yüz derviş hani bir kilime sığar da efendim bir koca bir cihana iki hükümdar sığmaz. Çünkü aynı hükümranlık hisleriyle hareket eden iki tane, ikisi aynı seviyede gören birbirlerini Yıldırım Bayezid en azından karakteri olarak böyle bir yapıya haiz. Bunun emri altında girmiş olması kendi hükümranlığını açısından halel getiren bir durum ve bunu izah edemez. O yüzden şey var. Hatta ilginç olan şey bu, Kostaneçkin'in eserinde buna dair bir şey var. Yani bunu anlattığı Ali Paşa'ya söylüyor. Diyor ki yani biz şimdi bu şekilde diyor, eğer onun şeylerin tekliflerini kabul eder, onun emrine girersek kimsenin yüzüne bakamayız diyor. Ama diyor haysiyetimiz gereği bir devlet olarak duruşumuzu sergiler, onunla savaşırız, bu yolda ölürüz. Bu bize şans şöhret kazandırır diyor. Yani ben bunun dışında başka bir şey düşünemem diyor. Ki yani o dönem için bakıldığında iki hükümdar arasındaki durum bu. Yani geri çekilme gibi bir durumu hiçbir zaman olmadı ve buna yönelik hareketleri var. Onu anlıyoruz ve zaten de netice itibariyle savaş çok kritik bir savaş aslında. Evet, Timur'un kendine has ordu sistemi güçlü görünüyor ama Bayezid'in de kendisi içerisinde, o Osmanlı ordu sistemi içerisinde piyadeye dayalı yeni bir sistemin uygulanışı söz konusu. Fakat orada Ankara Savaşı tarihsiz bir savaş normalde. Nihayetinde bu savaşın karakteri her zaman değişebilir. Yıldırım Bayezid de kazanabilirdi ama şans Timur'a güldü çünkü daha iyi bir yer tuttu. Hı. Yıldırım Bayezid onun etrafında biraz dolaştı. Yani yoruldu asker. yoruldu asker. Dolayısıyla da karşı karşıya gelindiği zaman da yorgun askere karşı dinlenmiş bir asker. Bir de güneş aldıkları mevki de çok böyle problemli. Avantaj Timur'un tarafına geçti birden.

0: Mesele bu yani aslında. Ve savaştan korkarak kaçma diye bir durum olmadı Yıldırım evet. Bayezid için.
1: Ben şunu demeye çalıştım aslında. Tabii ki kaçmasın, tabii ki liderlik özelliklerini korusun. Sonuçta Müslüman bir devletin lideri bir cenahı temsil ediyor Yıldırım Beyazıt'ta. Ama hani biraz da şahsi meseleye dönüşmüş gibi, kişisel hırsa dönüşmüş gibi. Hani günümüz siyasetinde de alınan kararlarda ya bu ötelenemez miydi ya da işte başka bir şekilde tavır sergilenemez miydi tarzında bazı konularda değerlendirmeler yapılıyor yani. Hani yönünü başka bir tarafa çeviremez miydi ya da işte bu çarpışmayı daha sonraki evrede gerçekleştiremezler miydi? Sonuç itibariyle biraz da sanki dinleyiciler olarak duygusal yaklaşıyoruz.
0: Evet ama öyle değil durum. Çünkü eğer Timur'un dediklerine teklifini kabul etse o zaman Anadolu beyliklerine tekrar eski beyleri başa geçirecek. Karamanoğullarını tekrar ortaya çıkacak.
1: Beylik
0: dağılacak yani. Anadolu'da hiçbir hükmün kalmayacak. Kimse kim tanır ki seni yani. Dolayısıyla zaten Karaman problemi çok ön planda. Karamanlar ikide bir Osmanlıların işte batıyla efendim şeyler çarpışmaları sırasında
1: arkadan geliyor.
0: Hemen arkadan Osmanlı topraklarına onların bir Beyşehir civarındaki bir itilaflı alan var. Hemen oraya gidip orayı ele geçiriyorlar. Sürekli hatta Fatih dönemine kadar ortadan kaldırana kadar hep bu mücadele devam edecek Karamanoğulları'yla. Yani artık bir hükmünüz kalmaz yani. O bakımdan mıyım? Üstelik de kendinize doğrudan doğruya bağlı olanlar var. Bir de Rumeli yakasında durum sarsılır. Uçbeyleri var, güçlü uçbeyleri. Devlet merkezi bir yapıyı henüz tam olarak oturtabilmiş de değil. Çünkü uçbeyleri kendi başlarına hareket edebilecek bir pozisyon içindeler. O yüzden onlar nezdinde de yani imajı ciddi manada sarsılabilir. Ve bu yolu tercih etmesi tabii ki o dönemin şartları muvaciyesinde yani bir mecburiyet olduğuna ben şahsen inanıyorum. Tabii herkes farklı düşünebilir.
1: 1402 yılında Ankara Savaşı'nda bu iki lider karşı karşıya geliyor. Siz biraz önce bu savaşa ufak ufak temas ettiniz. Burada göğüs göğüse cenk ettiler mi? Karşı karşıya geldiler mi? Yoksa
0: yok. Timur'un asker yani Timur kendisi zaten geri planda. Hiçbir zaman sultanlar elinde kılıç olarak ön plana atılmazlar, böyle bir şey yok. Çünkü onların savaş meydanında başına gelebilecek olan herhangi bir kötü durum ordunun dağılmasına yol açar. O yüzden etrafında genellikle muhafız birliği bulunur ve o idare eder. Yoksa orduları kim idare edecek? O dönemin hükümdarları genellikle orduyu idare ederler ve belli bir yerde dururlar. Yüksek bir tepede ve kurmaylarla beraber şeyin sağ sol orta kolları idare ederler. O yüzden geri planda kaldı. Fakat şeyler dağılınca sağ sol kollar kendi bulunduğu bölüme doğru yönelik olarak bir hücum gerçekleşti ve orada işte Yıldırım Bayezid çarpışarak o çemberi yarmaya çalıştı. Yani son anda atı yıkılarak yakalandı. Yoksa çember yarıp çıkma imkanı vardı. Çünkü etrafındakiler çemberi yarıp çıktılar. Ama o çıkamadı. Yani çarpışarak, sonuna kadar çarpışarak hiçbir zaman ayrılmadı yani.
1: Ben şöyle dinlemiştim. O zaman dinlediğim şey yanlış. Yıldırım denilmesinin sebebi Beyazıt'ta çok süratli bir kişiydi. Evet. Ankara'ya Timur'un hesap ettiği sürenin ötesinde çok hızlı bir şekilde ulaşıyor. Hatta Timur ve ordusu onun bu denli hızlı ulaşmasına şaşırıyor. Beyazıt erken gittiği için erken davransa Timur'un ordusunu alt edebilecek ama biraz da işi şahsiyetleştiriyor. Sen bana mektuplarda şöyle dedin, varsın böyle dedin, ben senin kellerini kendim alacağım.
0: Şimdi o da bir görüş. Bakıldığında aslında Timur Ankara'ya kadar gelmiş. Yani Ankara'ya civarına gelene kadar nereden giriyor? Erzincan bölgesinden düşünün. İşte Sivas, oradan Ankara'ya geliyor. Yani Yıldırım Bayezid şeyde yani Bursa deyin, Edirne'de deyin, değil mi? Da girişini duymuş. Yani dolayısıyla da aslında geç kalmış vaziyette anlaşıldığı kadarıyla. Niye bekledi? Neden böyle davrandı? Orada bir soru işareti var. Fakat o soru işaretine açıklayan bir husus var. O da bir Memlük kaynağında var. Ama doğru yanlışını bilemiyoruz. O Memlük kaynağının bir yorumu var. O diyor ki Timur Bayezid'le anlaşma yolunda, hani onun daha hükümranlığını bu manada tanıma yolunda Bayezid oyaladı. Bayezid ondan gelecek haberi bekledi, onun için geç kaldı diyor. Bu da değişik, ilginç bir görüş yani. Doğru da olabilir.
1: Ne konuda oyaladı, ben orayı anlamadım.
0: Bayezid aldattı, bir anlaşma

0: geldi, anlaşma yaptı. Ondan o yani herhangi bir taleplerde bulunmayacağına dair ikisinin de anlaşabileceği bir çerçeve içerisinde bir zemin oluşturmak için bir teklifte bulundu. O yüzden Bayezid bekleyerek, onu beklediği için, haberi beklediği için de geç kaldı diyor. O sırada buna istifade eden Timur ordularını daha rahat bir toplayarak Ankara istikamete doğru hareket etti. Yani o Memlük kaynağın dediği şey bu.
1: Ama net bir şekilde doğrudur diyemiyorsunuz. Böyle bir kaynak var ama.
0: Ama bilgi var yani, böyle bir bilgi var. Yani
1: peki geç kaldığına dair. Bu savaşın sonunda Yıldırım esir düşüyor ama, değil mi?
0: Evet, tabii. Yakalanıyor. Oğlu Mustafa işte var. Musa oğullarından bazıları da esir düşüyor. Hatta Timur oğullarını şeye götürecek. Semerkant'a götürecek. Ama Yıldırım Bayezid işte malum işte esir alınacak, zincirlenecek vaziyette. İkisi arasındaki bu hani tarihlere konu olan bir takım diyaloglar var. Bu diyaloglarla alakalı tabii bunlar biraz yani güvenilir mi güvenilmez mi ayrı bir konu ama tabii bazı hoş anekdotlar. Timur'un mağlup olan hükümdarı ezmek istemediği, işte onun yine şanına hürmet ettiğine yönelik bilgiler var. Buradaki en önemli meselelerden bir tanesi işte Bayezid'in haremini hani tuttuğu için güya işte ona içki sunması için çağırmış içeriye. Bayezid buna çok sinirlenmiş, hikayeleri var malum biliyorsunuz. Buna yönelik bir takım hikayeler var buna yönelik olarak. Fakat tabii onda şuna bakmak lazım. Timurlarda kadının tabii önemli bir yeri var. Dolayısıyla kadın cemiyette zaten bulunabiliyor. Ve bu gibi konularda hükümdarın yanında. Aynı durum belki Yıldırım Bayezid'den de istemiş olabilir ama Osmanlı gereğinde bu yok. Hmm. Bu olmadığı için de
1: yani Yıldırım'ın hanımları olabilir. Hizmet etsin mi diyor haremi?
0: Hizmet etmek değil yani aynı yerde ziyafet sırası onları da çağırıyor. Çünkü kendi hanımı da orada. Dolayısıyla da ondan mütevellit olarak Yıldırım Bayezid'e çok sinirleniyor. Ve tabii aralarında böyle bir husumet beliriyor. Yani orada bir anlaşmazlık söz konusu oluyor. Kaynaklar bunu yazıyorlar işte hakaret etti, çağırdı falan gibi ama Timurlu kaynaklarından zaten Timurlu adeti böyle yani. O bakımdan onlarda böyle bir kaç güç yok. Bu manada bir bilgi söz konusudur diye söyleniyor.
1: Peki Timur Yıldırım'a liderlik dersi tarzında bir konuşma gerçekleştiriyor mu? Sen bana ağza alınmayacak şeyler yazıyordun.
0: Onlar işte bizim söyleniyoruz. Böyle oldu, ben bak böyle yaptım falan gibi. Ne derecedir? Tabii ikisi arasındaki bu manada bir muhasebe olmuştur. Ama ne konuştular?
1: Oradakiler bilir diyorsunuz hocam.
0: Bilemeyiz yani. Bilemeyiz.
1: Bir de özellikle Yıldırım Beyazıt'la Timur arasındaki bu çarpışma konuşulduğunda Timur'a Yıldırım'ın esir düştüğü zaten konuştuk. Akabinde işte bir yüzüğü vardı. Olası evet. Bir esir düşme halinde o yüzüğün içerisinde zehir vardı ve o zehirle intihar etti tarzında rivayetler de var.
0: Çok var. Evet öyle rivayetlerken intihar ettiğine yönelik rivayetler var. Bizim kaynaklarda var. İşte onun hani bizim Osmanlı kaynakları işte sözlerimizin başına bahsettiğim üzere çok hani tiz nefsti. Yani çok aceleciydi. Çok mağrur bir sultandı. Bu şeyi mağrur olması sebebiyle yenilgiyi hazmedemedi. İşte kadınları işte hanımına falan böyle getirmesi karşısında çok büyük bir yerse düştü ve kendisini zehirleyerek işte intihar etti falan. Bu ne derece doğru intihar meselesi, o konuda da bir istifam var. Ama yani o mağrur olması sebebiyle ona doğru bir üzüntü yaşamış olması mümkün. Ama bu üzüntüyle beraber kendisini helak edebilecek bir cesaret yapabilir mi? Çünkü malum biliyorsunuz İslamiyet'te böyle intihar meselesi kendini efendim öldüm böyle bir şey söz konusu değil yani. Büyük bir günah olarak kabul edilir. Zaten yani hükümdarların esir düşmesi alışılmış bir şey. Daha önce de örnekleri var. Ben yani intihar meselesi hakkında çok ciddi bir zihnimde istifam var. Bütün bunları düşündüğümde. Bir de niye yüzükle zehir taşısın yani? Anlamsız bir şey. Ne yüzüğü olsun zehir taşısın içerisinde. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsun? Bu da manasız geliyor bana. Bu tamamen senaryo bana göre. Uydurma bir senaryo gibi geliyor. O dönemdeki tarihçilerin işi biraz böyle ajite etmek için Yani biraz da romantik hava katmak için efendim bir takım ifadeleri gibi ben şahsen düşünüyorum.
1: Bir de Yıldırım'ın daha ağza alınmayacak şeyleri mektuplarda söylediğini siz ifade ettiniz. Bence Yıldırım Beyazıt kaybedeceğini aklının köşesinden bile geçirmedi oraya giderken.
0: Yani tabii şimdi
1: kim
0: şöyle,
1: kaybedecek hayır, savaşın, o savaşa gider ki yani kaybedecek
0: savaşın. Tabiat, hayır, savaşın tabiatı değişkendir. Gerektiği kadar askeri zaten Yıldırım Bayezid'in etrafında var. Ve Timur'un da çok kuvvetli bir ordusu olduğu çok açık. Bir hesaplaşma yapma vakti geliyor ama burada asker sayısının bu meydan savaşlarında rolü bana göre çok fazla olmaz. Hmm. Orada taktikler bulunduğunuz yerin efendim avantajı devreye girebilir. En ufak bir bozgunluk koca orduların küçük ordular karşısındaki mağlubiyetini ortaya koymuş. Tarih bunun çok örnekleriyle dolu. O yüzden ya yani bu mücadeleden kaçmadı ve mağlup olup olmak demin Kosneski'den bir alıntı yaparak bahsettim. Evet, hükümdarlar mağlup da olur. Gayet de gelir. Çünkü bakın Yıldırım Bayezid yaptığı daha önceki mücadelenin hepsini kazanamadı mesela. Kadı Burhanettin karşısında Çorum bölgesine mağlubiyete uğradı mesela. İki tane Osmanlı kuvvetlerinin mağlubiyeti var ordusunun.
1: Ufak çaplı bir savaş mıydı?
0: Yani kendi ordusuyla beraber Kadı Burhanettin'le karşı karşıya geldiler. Ufak veya daha geniş çaplı. Orada mağlubiyeti uğradı. İki defa mağlubiyeti uğradı.
1: Yok, hep 1396 ile 1402 konuşulur ya. Onun dışında da var o zaman çarpışmaları. Tabii kendisinin var. De katıldı.
0: Tabii var. Şeydi işte bu Çorumlu civarında, Çorum bugün Çorum bölgesinde Kadı Burhanettin karşısında çok amansız düşman Osmanlıların. Timur'a karşı da böyle bir düşman bir durumda Kadı Burhanettin. Çok enteresan bir şey, insan. Sivas bölgesi, Amasya bölgesine hakim. Orada bir beylik kurdu kendi adıyla. Çok ilginç bir tip ve kuvvetli ve mesela onun karşısında başarıya ulaşamadı. Dolayısıyla yani buna alışık hükümdarlar. Gayet de gelirsin, mağlup da olursun. O yüzden buna çok üzülecek bir taraf aslında hissetmemeleri gerektiğini ben şahsen tasavvur ediyorum. Oradaki durum başka bir şey. Herhalde yani bir hastalığı da olabilir bir manada. Başka bir zehirlenme meselesi de olabilir bir taraftan. O da yani karşı tarafın da bir böyle bir tedbir olabilir.
1: Ama ordunun büyüklüğünden ziyade taktiksel anlamdaki tabii. Hususlar biraz daha bir tarafı öne geçiriyor ve savaşlar bu şekilde kazanılıyor meydan savaşlarında.
0: Öyle tabii yani şimdi Nibol Savaşı'nı düşünün. Nibol'da Osmanlı ordusu, Haçlı ordusu çok daha kalabalıktı. Örnekleri çok var yani. Netice olarak çok düzensiz bir ordu olduğu için Nibol'da Yıldırım Bayezid Haçlıları rahatlıkla efendim bertaraf etti. Neredeyse herkes darmadağın etti Haçlıları çok kısa bir süre içerisinde. Yani bunlar çok rastlanan şeyler. Yani dikkat mesela Osmanlı büyük Osmanlı orduları da daha sonraki bu büyük harpler zamanında 18-17. Yılın sonlarında taktik hatalar yüzünden mağlubiyete uğradı küçük ordular, küçük Avrupa orduları karşısında. Bunların çok örnekleri var.
1: Şimdi hocam Osmanlı'nın 4. padişahı Yıldırım Beyazıt ama siz Orhan'dan itibaren işte 1. Murat'tan itibaren bazı notlara da teşkilatlanma evet. açısından değindiniz. Ama Yıldırım Beyazıt döneminde de bir İstanbul hayali vardı tabii, tıpkı tabii. öncesinde olduğu gibi. Yani iyi yol kat etmişti Osmanlı Birliği, Osmanlı Devleti. Ama bir savaşta kayıp var, kaybediş var ve akabinde de hemen dağılma tehlikesi geçirdiğini de görüyoruz. Bu kadar devletlerin ilerlemesi ya da devletlerin tarih sahnesinden silinmesi pamuk ipliğine mi bağlı yoksa 1402'deki kaybediş başka bir kaybediş miydi?
0: Şöyle şimdi 1402'deki mağlubiyetin ardından bir kere Osmanlıların uzun yıllardan beri yani mücadele ederek kurmuş oldukları birlik parçalanıyor. Hani bu yeniden bir konfedere yapı ama bu defa tamamen dağılan bir yapı var. Merkezi sistem dağılıyor. Yıldırım Bayezid'in kurmayı düşündüğü o tırnak içerisindeki bazı tarihçiler buna imparatorluk denemesi diyorlar. Bu düşünceler tamamen ortadan kalkıyor. Bu manada. Dolayısıyla da Osmanlılar küçük bir beyliğe dönüşüyorlar. Yani Timur'un amacı zaten bu. Yani Osmanlı beyliğinin ilk dönemlerdeki statikoyu yeniden muhafaza etmek. Tıpkı ilanlara bağlı olan işte beylikler gibi o hale getirmek anlaşılıyor. Onlar parçalık bir yapıyor olsun ama benim yüksek hükümranlığımı tanısın. Mesele bu. Dolayısıyla da Osmanlı Beyliği bu hale getiriyor ve Yıldırım Bayezid'in oğullarının her birine de kendi bulundukları bölgelerde hakim olduğuna dair bir takım belgeler veriyor. Menşur dediğimiz belgeler veriyor. Emir Süleyman işte şeye gidiyor, Bursa'daki evrakı alıyor, Edirne'ye gidiyor. Orada Rumeli yakasına hakim oluyor. İşte Mehmet Amasya'da mesela, değil mi? Amasya'da. Diğer İsa Çelebi var, o bir ara Bursa'ya hakim oldu. Bir ara Bursa'yı başkasına verdi. Yani oradaki temel yapı birleşmeyi önlemek ve bu konfedere bir yapıyı daha önce İlhanlı Hakimiyeti'ndeki Anadolu'daki parçalanmış

0: efendim statikoyu yeniden ihya etmek. Timur'un amacı bu, başka bir şey yok yani. Ve o halde bırakıp geri dönüyor. Ama bu Osmanlı tarihi açısından çok önemli. Çok büyük bir darbe vurdu. Ve travmatik etkisi var. Bilahire daha sonraki dönemlerde Osmanlılar bu travmayı hiçbir zaman unutmayacaklar. Ve işte ona yönelik olan hanedanı güçlendirmek ve toprakların parçalanmasını önlemek için yani sonuna kadar mücadele edebilecekleri bir yeni anlayışı geliştireceklerdi. Yani demek istediğim şey, işte 2. Bayezid dönemini mesela düşünün. Cem Sultan ve Bayezid arasındaki problemler imparatorluğun, daha sonra devletin parçalanmasına yönelik bir takım efendim teklifler var. Asla böyle bir şeye kabul etmeyecek. Kimse kabul etmeyecek bunu. O biraz bu travmanın etkileri. Ve ikinci önemli problem de hanedanın mensuplar arasında işte bu kardeş katli dediğimiz konuyu ön plana çıkarmaları zaman içerisinde. Buna meşruiyet kazandırmaları.
1: Fatih döneminde.
0: Bunun da sebebi işte bu karışık durum.
1: O Fetret devrindeki yaşanan
0: büyük problemler. Çünkü her taraf hercümerç oldu. Netice itibariyle 1402'den 1413'te Çelebi Mehmet'in duruma hakim olmasına kadar çok ciddi badireler yaşandı.
1: Daha önce Osmanlı'da bu tarz böyle karışıklık yaşanmamıştı. Yok, bu taht varisleri arasında değil mi?
0: Yok, bu bambaşka bir şey. Yok tabii, yaşanmadı. Böyle bir şey yok. Genellikle işte Orhan Bey'in hükümranlığını kardeşleri kabul etti. Efendim 1. Murad'ın keza zaten Süleyman Paşa vardı. Daha önce vefat ettiği için kazaen güçlü bir bey olarak hanedan başına geçti. Bir problem olmadı ama o da oğlu Savcı Bey'le problem yaşadı. Ayrı konu, onu bertaraf etti vesaire. Ondan sonra Yıldırım Bayezid tahtaya çıktığı zaman Yakup Çelebi'yi efendim çağırtarak onu ortadan kaldırmak suretiyle güçlü bir şekilde tahtını elde etti. Mesele bu yani. Ama şey zamanında, Fetret döneminde bütün kardeşler birbirlerine düştüler. Yani bir tarafta Mehmet, İsa Çelebi, Emir şeyde özellikle Rumeli'de en güçlü olarak Emir Süleyman.
1: İbre bir ara ona dönüyor gibiydi.
0: Tabii ona döndü. 1410'a kadar çok güçlü Emir Süleyman. Sonra işte şeyle çabuk, Musa, İsa Çelebi daha önce bertaraf ettiler. Musa Çelebi Emir Süleyman'ı bertaraf etti. Mehmet de Musa'yı bertaraf etti. Yani düşünebiliyor musunuz kombinasyonları ve problemleri? Ve bu arada yaşanan çok büyük sıkıntılar var. Tekrar eski beyler ihya oldular. Timur onlara tekrar Saruhan, Aydın, Menteşe hepsi yeniden ortaya çıktı. Anadolu'daki birliği tamamen parçalandı. Çelebi Mehmet gitti, onlardan ittifaklar yaptı vesaire. Birçok problem ortaya çıktı. Yani o yapı oluşturulan, Yıldırım Bayezid'in oluşturduğu yapı yerle bir oldu adeta. Merkezi devlet diye bir şey kalmadı ortada.
1: Burada kardeşler birlik olsa, bir olsaydı bunun üstesinden daha hızlı gelemezler miydi acaba?
0: Bir olmaları mümkün değil gözüküyor. Çünkü hiç kimse kimsenin hükümranlığını kabul edecek gibi gözükmüyor bir manada.
1: O öncesindeki gibi yani, olmadı yani.
0: Evet, öyle bir anlayış
1: yani,
0: yok.
1: Herkes, Orhan için anlattınız ya, 1. Evet, Murat için anlattınız.
0: Evet, ama o dönemden artık sıyrılmış bir devlet var. O dönemde küçük bir beylik netice olarak. Konfedere bir zihniyet içerisinde oğulların her biri bir yerde hakim. Bir ulu bey var. Yani herkes ona itibar etmiş vaziyette. Başlangıçta Emir Süleyman için de geçerli olan bir konu ama her birinin kendine ait bir takım efendim şeyleri var. Yani planları var. Her biri babalarının yerine devleti toparlamak için hakim olma peşinde koşuyorlar. Musa Çelebi müthiş bir şey insan. Yani geldi Rumeli yakasına hakim oldu. Çok müteşerri. Yani hem de Musa Çelebi mesela çok iyi yetişmiş. Orada bir şeyin İbn Cezeri var mesela. Cezeri'nin anlatımı var. Yıldırım Bayezid döneminde Bursa'da gelen bir Arap alim. Çok meşhur bir alimdir. O geldi, Yıldırım Bayezid hizmetine girdi. O diyor ki işte bana diyor Yıldırım Bayezid oğullarını diyor eğitimim için benim nezaretime verdi. 3 tane oğlu çok yanımda yetişti, çok iyi Arapça biliyorlar. Hatta benim oğullarımdan bile daha iyi Arapça konuşmaya başladılar diyor. Özellikle Musa Çelebi ve Mustafa Çelebi'yi söylüyor mesela. Yani Musa Çelebi çok iyi yetişmiş bir insan oldu. Anlaşılıyor Musa Çelebi'nin.
1: Öyle burada Çelebi Mehmet'in hepsini son anda bertaraf edip devletin ikinci kurucusu, ikinci banisi olarak tarihte geçmesi ve Osmanlı'nın artık daha da topraklarını genişletmesini sonraki evrede takip ediyoruz. Çelebi Mehmet değil de işte Emir Süleyman ya da Musa gelseydi farklı bir fotoğraf olurdu diyeceğimiz kadar değerli işler yapmış diğerleri de anladığım kadarıyla.
0: Tabii öyle yani, şimdi belki ya
1: birbirinden insan ayırt edemiyor.
0: Edemez. Çelebi Mehmet bertaraf olmuş olsaydı, Musa Çelebi başa geçmiş olsaydı belki yine, çünkü Musa Çelebi çok babasına benziyordu yani karakter itibariyle. Sert bir insandı. Ama işte o sertlik biraz onun mağlubiyetine yol açtı. Çünkü Uç Beylerine karşı olan tavırları var. Uç Beyleri son anda şey değişir, saf değiştirip Mehmet'in tarafına geçtiler. Geçince de artık bir Musa Çelebi'nin yanında kimse kalmadı.

0: etti. Bizans da zaman zaman efendim ittifak halinde hareket etti. Yani kendine yola çıkarabilecek bütün enstrümanları siyaseten kullanmaya çalıştı ve akıllıca bir politikayla yavaş yavaş hepsine başararak adım adım devleti birleştirebilecek bir konumu kazandı. Yani o bakımdan da ilginç bir yani hükümdar.
1: Bu saydığımız hükümdarlar da, bu saydığımız varisler içerisinde Timur'un tercih ettiği, daha yok, çok öne çıkarttığı biri var mıydı?
0: Hayır. Timur'un öyle bir niyeti yok zaten. Timur'un niyeti bütün kardeşler bulundukları yerlerde hakim olsunlar. Yeter ki bana bağlı olsunlar.
1: Bölük pörçük olsunlar. Bölük, daha kolay yönetim.
0: Birbirlerinin şeyine hareket etmesinler. Mesela Timuroğlu Şahruh, ondan sonra Çelebi Mehmet mesela kardeşlerini bertaraf ortadan kaldırınca tehdit etti şeyi, Çelebi Mehmet'i. İkinci Murat keza çok korktu gene şeyden, Şahruh'tan. O tehdit ediyordu. İşte Anadolu beylerini böyle yapma, şöyle yap falan. O bunlara bayağı ciddi manada tehditleri var. Niye böyle hareket ettin? Niye kardeşlerini bertaraf ettin? Vesaire gibi. O yüzden Timurlu korkusu asıl Fethet döneminden sonraki süreçte çok etkili oldu. İkinci Murat mesela o tahta çıktığından hemen sonra galiba 430'lar civarında Şahruh Timur'un oğlu Doğu Anadolu'ya kadar geldi ve II. Murat onun hakimiyetini kaftanını giyerek sessizce kabul etti. Ama çünkü şartlar Yıldırım Bayezid'in dönemindeki şartlar gibi değildi. Yani ikisinin arasındaki fark bu. II. Murat dönemindeki şartlar başka, Yıldırım Bayezid dönemindeki şartlar başka. Yıldırım Bayezid'in kabullenemediğini o torunu kabullendi.
1: II. Murat.
0: Ama Şahruh bir Timur değildi tabii yani. Onu da nazar itibar almak lazım.
1: II. Murat'ın oğlu Fatih de bambaşkaydı. Hepsinin karakteri yani, de boğası da.
0: O dönemin şartlarını hani iyi değerlendirmek lazım, siyasi şartlarını. Tek bir zaviyeden bakarsak hani doğru bir neticeye ulaşamayabiliriz. O yüzden bütün alternatifleri nazar itibar almak lazım bu çerçevede.
1: Peki Timur nasıl bir komutandı hocam? Yani burada Yıldırım'ın mağlup olması, yakalanması Timur'un da başarılı bir komutan olduğunu gösteriyor
0: mu? Timur zaten bunu ispatlamış bir komutan. Yani tırnaklarıyla kazıyarak bir imparatorluk kurdu, devlet kurdu Timur. Kolay değil. Netice olarak işte Barlas mensup, yani pek olmayan, Cengiz sülalesinden hani pek bağı olmayan birisi. Önemli olan Cengiz sülalesinin çünkü devam edilmesi gerekiyor ve Timur da bu mücadeleden çıkarak yanına da işte bir Cengiz sülaleden gelen birisine kukla bir şekilde hükümdar gibi göstermek suretiyle hep o şekilde davrandı. Yani Cengiz'i gerekten geldi ama Cengiz'in bizatihi ailenin varisi olarak kendisine göstermedi. O yüzden Timurlu tarihçileri onun yerine Timur için bir ünvan bulmak zorunda kaldılar ki çok iyi bir ünvan buldular. Bu gerekten ona sahip kıran dediler. Sahip kıran demek bir büyük imparator anlamına geliyor.
1: Savaş kaybetmemiş mi demek?
0: Kaybetmemiş ve büyük imparator. Gerçekten de yaptığı mücadelede herhangi bir kaybı yok. Daha sonraki dönemde.
1: Osmanlı'da böyle sahip kıran diyeceğimiz kişi var.
0: Şimdi Osmanlılar da Timurlardan bunu ödünç aldılar ve Osmanlılar bütün kendi sultanlar içinde sahip kıranlığı kullandılar.
1: Hepsini?
0: Kullandılar. Mesela Bayezid için kullandılar dönemin tarihçileri. Bayezid için, ikinci Bayezid'in. Selim için var mesela. Kanun için var. Hatta bir tartışma oldu daha sonra sahip kıranlık üzerine. Ben bir yazı yazmıştım bununla ilgili.
1: Yavuz için yazdınız herhalde.
0: Yavuz için yazmıştım. Yavuz'un üzerinde bir sahip kıranlık şeyi var. Yani savaş kaybetmeyen büyük hükümdar. Niye? Çünkü o sahip kıran yıldızların talihi ve bahşettiği bir hükümdar. Yenilmeyen hükümdar. Mesela Gelibolu Mustafa Ali öyle söylüyor. 16. sonlarında yazdı. Sahip kıranlık ne demek? Hiçbir savaşta yenilmeyen bir büyük dünya hakimi olan bir insan. Kim? Örnek veriyor. Cengiz diyor, Timur diyor mesela. Onun üzerine Osmanlı'dan kim olabilir? Sessiz kalıyor. Ama en yakın aday Yavuz Sultan Selim. Ama diyorlar, itiraz ediyorlar. Ama Yavuz Sultan Selim diyorlar babasına mağlup oldu. Nasıl yenilmez? Diyor. O da diyor ki evet ama o şeyde diyor, şehzadelik zamanı diyor.
1: O sayılmaz.
0: Hükümdar zamanında değildi diyorlar mesela. Böyle tartışmalar olmuş yani 16. yüzyılın ikinci yarısında.
1: Hocam bir zaman tüneli olsa, biraz romantik işe baksak, bence Timur ve Cengiz Han karşısında onları alt edebilecek hangi Osmanlı Sultan deseniz, ben Yavuz Sultan Selim'i bir adım öne koyarım.
0: Vallahi öyle bir şeye karşılaştırma yapamayız.
1: Yapamıyoruz işte ama biraz şey romantikleştirsek.
0: Tabii şartlar çok değişik. Dönem şartları itibariyle bakıldığında. Yani

0: Yalnız şu var, Osmanlılar dönemin son savaş teknolojilerini kullanan bir yapıya ait. Kapalı değil, çok açık oldular ve özellikle Sultan Mehmet döneminden itibaren bir hesaplaşma yaptılar. Fatih Sultan Mehmet mesela Uzun Hasan Utukbeli Savaşı'nda Uzun Hasan'ı mağlubiyete uğrattı. Çok önemli bir şey çünkü Uzun Hasan da Timur'un varisi gibi davranıyordu. Aynı onu pozisyonu takip ediyordu.
1: Diye.
0: Ve Sultan Mehmet onu Utukbeli'nde mağlup ederek bir ölçüde bu travmayı bitirdi. Timur travmasını bir ölçüde zihinlerden adeta silmiş oldu. Yani ondan sonra daha rahat. Hatta mesela Safaviler, Şah İsmail de bir ölçüde ortaya çıktığı zaman aynı davayı Osmanlılar'a hep hatırlatıyordu. Hep Ankara Savaşı'nı hatırlatıyorlar. Hatta Babürler mesela, onlar Timur Ahvadı'ndan malum. Onlar da Osmanlılar olan bu, gerçi coğrafyalar çok uzak ama üstünlük iddialarında hep bunu hatırlatıyorlardı. Yani Timur'un üstünlüğünü hatırlatıyorlar.
1: Hocam bitireceğiz ama yine böyle magazinsel bir sorum var. Gerçi ben bunun cevabını sizden daha önce dinlemiştim ama evvel zaman içinde izleyicileri de duysun istiyorum. Şöyle bir rivayet ve şöyle bir anlatı da duymuştum. Yıllar yıllar sonra 4. Murat Beyazıt'ın sandukasını tekmeleyip senin yüzünden az daha yıkılıyorduk gibi bir şey demiş midir? Var mıdır böyle bir şey belgede ya da bir anekdot, bir anlatım?
0: Vallahi böyle rivayetler var ama bu rivayetin gerçek olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Yani bu manada. Ama bu kabil rivayetler çıkmış. Bu biraz belki hani 4. Murad'ın kendi efendim o malum karakteri dolayısıyla ona yapıştırılmış olan bir sıfat gibi olabilir. Tahammülsüz bir insan olarak. Ama bunu ispatlayacak o döneme ait olan bir bilgi olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Çok evet. İlgi çekici bir konu bence. Özellikle Timur'un başlı başına ilgi çekici olması ayrı bir şey. Yıldırım Beyazıt'ın ona yazdığı mektuplar ve sonunda da bir kaybetiş. İlginç, insanın bir yanı da ah diyor yani, keşke sonu böyle olmasaydı.
0: Ya şimdi şöyle bir kanaat var. Bu enteresan. Bizim Osmanlı tarihçileri efendim Yıldırım Bayezid'çi malum bugün Özbekistan'da da Timur kültü var. Ama Osmanlı içerisinde yani Türkiye'de akademisyenler camiasında da yine Timur'a karşı çok bir alaka söz konusu. Bu biraz Cumhuriyet döneminden itibaren başlayan süreçte de Timur'u ön plana çıkarma anlayışları çok yaygın oldu. Buna gerek yok yani. Nihayetinde ikisi de büyük bir hükümdar. Bunlar bir güç yarışı içine girirler. Netice olarak da evet, kazanan Timur oldu. Mesele bu.
1: Evet, çok haklısınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli anlattıklarınız. Sağolunuz hocam. Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Profesör Doktor Feridun Emecan bizlerle birlikteydi ve Yıldırım Beyazıt Han'ı konuştuk. Yaptığı savaşları, 1402 yılında Ankara Savaşı'nı nasıl kaybettiğini ve Timur'un nasıl kazandığını detaylı bir şekilde masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta evvel zaman içinde de yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
1: Haluk Bey.
2: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
1: Tablet var.
3: Baba kursu da unutma.
1: Bu da var.
4: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
1: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
0: Hemen mobil denizden Denizbank yolun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobil denizde 100.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
5: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Hakan abi.
7: Ardan, senin ne işin var burada?
6: Abi benim rüyamdayız.
7: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyayı görüyorum.
8: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
6: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
9: Vay vay vay. Çocuklar.
8: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
9: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sevi, erkencisin.
10: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında. Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir radyo alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
1: Bu salı binde efsane baldo pirinç 369 lira. Orkide natürel sızma zeytinyağı 285 lira.
2: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

0: fırsatını kaçırma.
1: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
2: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
3: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
4: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
3: Kadınlar da olmalı tarımda.
2: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
4: Tarlaya girmeye başladık.
2: Traktör sürmeme.
5: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcılık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
1: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde oluyor.

0: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bin, bin, bin.
1: Amerika uzak mı?
2: Oo, çok uzakta bizi.
1: İzleyenler mi?
2: Diğerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
1: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
3: Beyler, hadi beyler.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Haydi salataya salçaya, kırmızı biber. Kırmızı, kırmızı, kırmızı.
6: Beyaz.
5: Kırmızı.
6: Beyaz.
5: Kırmızı.
6: Beyaz.
5: En büyük.
6: Türkiye.
7: Hattımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A milli futbol takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler.
8: En sahi aşk.
9: Ama Amerika uzak mı?
10: Oo, çok uzakta bizim.
9: İzleyen var mı?
10: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
9: Baba, tableti uzatsana. Babana sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
11: Beyler, hadi beyler. Beyler, tamam.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlence izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Aksiyon türündeki amansız vizyona girdi. Film, kaçırılan kızını kurtarmak için çeteye karşı kıran kırana bir mücadeleye girişen bir babanın öyküsüne odaklanıyor.
1: You're looking for someone. So am I.

0: olmuştu.
1: Hoş geldiniz.
0: Gerilim türündeki Derin Kabus'un yönetmeni Rennie Harlin. Aaron Eckhart, Sir Ben Kingsley ve Molly Bellwright'ın başrolde olduğu filmin konusuna gelince. Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıya kalır ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
1: Can yelekleri koltuğunuzun altında.
2: Ne yapacağız?
3: Diğerlerini arayacağız.
4: What did you find?
0: Kim Parsons'ın yönettiği Backrooms bilim kurgu gerilim türünde bir yapım. Film, gerçekliğin dışına çıkan ve bitmek bilmeyen odalarda mahsur kalanların gerilim dolu mücadelesini konu alıyor.
5: You feel me?
6: Yes.
5: Follow my lead.
7: Clark, what is this?
5: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.
8: Pull me up! What do you see?
5: Rooms. This place builds them. It's like a maze. It just goes on and on. Sometimes I'm scared I'll get lost.
9: Clark, can you hear me?
7: I don't understand. What is this?
5: It's beautiful. Am I right?
10: Hello?
2: Ne çaldın?
5: Sırları.
0: Bilim kurgu gerilim türündeki ifşa gününün yönetmeni Hollywood'un duayeni Steven Spielberg, Emily Blunt, Josh O'Connor ve Colin Firth gibi ünlü oyuncuların rol aldığı film, dünya dışı varlıkların yıllardır insanlıktan gizlenen gerçeklerinin tüm dünyaya açıklandığı bir dönemi anlatıyor.
5: Hayır.
10: Günaydın Kansas City. Bugüne bir göz atalım. Bugün.
5: Ne dediğini anlıyor musun?
2: Onu duyuyorum. Bu anlamsız, anlayamıyorum.
5: Ben anlıyorum.
10: Bana neler oluyor?
5: Halk gerçeği öğrenmek istiyor. Bu işe bulaştım. Seni de bulaştırdıkları için özür dilerim. Merhaba Jane. Lütfen. Otursana.

0: Bu 79 yıllık yalanlarla dolu terör kampanyası sona ermelidir.
1: Ne yapacaksın?
2: Bütün dünyaya ifşa edeceğim.
0: Bu gerçek dünyadaki yerleşik düzeni alt üst edecek. Bunu yaparsan geri dönüşü yok.
1: Neden yapsınlar?
2: Zamanı geldiğinde her şey netleşecek.
1: Ne olursa olsun, sakın bırakma.

0: stefanum erlaubt hier zu bleiben.
1: Dram türündeki Aynalar No 3'ün başrollerinde Paola Beer ve Barbara Auer var. Hafta sonu için gittiği kırsalda geçirdiği bir kazadan mucize eseri kurtulan Laura, fiziksel olarak yara almamış olsa da derinden sarsılır. Kazaya tanık olan ve ona anne şefkatiyle yaklaşan yerel bir kadının evine kabul edilir. Ancak geçmişleriyle yüzleşme zamanı geldiğinde Laura da kendi hayatıyla hesaplaşmak zorunda kalır.
2: Ich muss dir was sagen. Lass das! Laura!
3: Ihr seid alle krank!
4: Tatile gidiyorum. Josie ile.
1: Animasyon türündeki cesur kedi Moxie vizyona girdi. 8 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesi ve çok sevdiği kedisi Moxie ile birlikte Fransa'da bir çiftliğe tatile gider. Ancak Moxie sıradan bir evcil hayvan değildir. Meraklı, cesur ve biraz da yaramaz olan bu sevimli kedi aynı zamanda piyano çalmadaki olağanüstü yeteneğiyle herkesi şaşırtır.
4: Kimse yok mu?
5: Defol git buradan! Bu taraftan.
6: Moxie dikkat et.
4: Unut gitsin.
5: Ben de geliyorum.
4: Ha? Tabii.

0: Türkiye'nin kültürel mirasını gecenin kendine özgü atmosferinde ziyaretçilerle buluşturan Gece Müzeciliği uygulamasında yeni sezon başladı. 20 müze ve öğren yeri 1 Haziran 1 Ekim 2026 tarihleri 7, arasında 6, gece saatlerinde 5, de ziyaret edilebilecek.
1: 3, 2, 1...

2025 yılında 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan uygulamanın yeni dönemini duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür rotalarında ziyaretçilere yine unutulmaz bir deneyim sunacaklarını açıkladı.

Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya, Galata Kulesi'nden İstanbul Arkeoloji Müzelerine uzanan kültür rotalarına dikkat çeken Bakan Ersoy, geçtiğimiz yıl gece müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladık vurgusunu yaptı.

Bu kapsamda TC kimlik numarasına sahip müze kartlı ziyaretçiler müze kart geçiş aktarına ek olarak 200 lira ücret karşılığında Nemrut Ören Yeri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Alanya Müzesi, Aspendos Ören Yeri, Patara Ören Yeri, Likya Uygarlıkları Müzesi, Side Ören Yeri, Didim Apollon Tapınağı, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Hierapolis Ören Yeri, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Galata Kulesi, İstanbul Türkiye İslam Eserleri Müzesi, Efes Ören Yeri, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Marmaris Müzesi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Şanlıurfa Müzesi ve Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'ni saat 19'dan itibaren belirlenen kapanış saatlerine kadar ziyaret edebilecek. Ahlat Selçuklu Mezarlığı ise ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olacak.

0: Sevgili izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Ne kolay değişiyor bazı şeyler.
0: Altay, sözleri ve müziği Murat Güneş imzalı Kainat Şahit şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Bengü ve Ümit Sayın, sözleri ve müziği Sayın'a ait 90'lı yıllarda Pınar Aylin'den dinlediğimiz Ya Sen Gidip De düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

Sefon'un seslendirdiği milli takım şarkısı Türkiye'm dinleyicilerle buluştu. Sözleri milli takımın motivasyonunu artırmak ve taraftarları birleştirmek için büyük anlam taşıyan şarkı dijital platformlarda ön sıra.

Azeri sanatçı Azer'in sözleri Hanifi söz tutan, bestesi Zümrüt Talıyeva imzalı Haydi Türkiye'm Milli Marşı ile izleyicilerle buluştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü programına katıldı ve Azeri'nin seslendirdiği Haydi Türkiye marşına eşlik etti.

Yanar, Haziran ayında edebiyattan müziğe, çocuk kitaplarından ilham veren söyleşilere uzanan dopdolu etkinlik programıyla okurlarını ve sanatseverleri buluşturuyor. Müziğin büyüsü, edebiyatın ilham veren dünyası ve imza günleriyle renklenen etkinlik takvimi, Yanar Bağdat Caddesi mağazasında kültür ve sanat dolu buluşmalara ev sahipliği yapacak. 13 Haziran'da sevilen oyuncu ve yazar Gupse Özay, çocuklar için kaleme aldığı yeni kitap serisi Gupi'nin lansmanı kapsamında okurlarıyla bir araya gelecek. Eğlenceli karakterleri ve sıcak hikayeleriyle dikkat çeken seri hakkında sohbet edecek olan Özay, etkinlik sonunda kitaplarını da imzalayacak. Oyuncu ve yazar Engin Akkürek, 14 Haziran'da Diyanar Bağdat Caddesi'nde gerçekleşecek imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek. Akkürek, son kitabı isimsiz için düzenlenecek etkinlikte okuyucularıyla sohbet ederek kitaplarını imzalayacak. Yayınların sevilen etkinlik serisi Gece Yarısı Kütüphanesi 16 Haziran'da yazar ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nu ağırlayacak. Yeni kitabı Anlaşılmak Şifadır'ın lansmanı kapsamında gerçekleşecek özel gecede Budayıcıoğlu, anlaşılmanın iyileştirici gücünü, insan hikayelerini ve kitabın ortaya çıkış sürecini katılımcılarla paylaşacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Rami Kütüphanesi ile Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği işbirliğinde düzenlenen Rami Çocuk ve Sanat Bienali, 350 bini geçen ziyaretçi sayısıyla büyük ilgi görüyor. Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek, küratörlüğünü Ayşe Kalyoncu'nun üstlendiği Biyanel'in mottosu renkli ise gerçektir. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen sergi ve etkinlikler çocuklardan ailelere, eğitimcilerden sanat profesyonellerine kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap ediyor. Kalyoncu, organizasyonun çıkış noktasının kitap sayfalarındaki illüstrasyonların büyütülerek yeni bir sanat deneyimine dönüştürülmesi olduğunu açıkladı. Rami Çocuk ve Sanat Bienali kapsamında sessiz kitaplardan ödüllü çizerleri, yaratıcı atölyelerden dijital deneyim alanlarına kadar çok sayıda bölüm sanatseverleri bekliyor. Yaklaşık 100 renkli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlanan Bienal'de 25 enstalasyon, 14 sergi ve 7 dijital deneyim alanı bulunuyor. Bienal boyunca toplamda 500'ün üzerinde sergi, atölye, söyleşi, yazar çizer

Konya Çumra'nın eski yerleşimlerinden Çatalhöyük, bugün Anadolu'nun en önemli kültürel miraslarından biri. İlk kez 1958'de keşfedilen UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu eşsiz arkeolojik alan, yıl boyunca binlerce turistin uğrak noktası. Neolitik döneme ait en eski yerleşimlerden, hatta tarihteki ilk kent olma özelliği taşıyan Çatalhöyük, ilk ev mimarisi, ilk manzara resmi, ana tanrıça kültü gibi özgün buluntuları ve inanç eserleriyle insanlık tarihine ışık tutuyor. Peki Neolitik ve Kalkolitik çağların izlerini taşıyan, kentlerin atası kabul edilen Çatalhöyük'te bundan 9000 yıl önce hayat nasıldı? Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Lovik History, yapay zeka ile bir zamanlar Çatalhöyük'ünü canlandırdı. Öncelikle döneminin en kalabalık şehriydi bu kadim kent. Avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişin ve tarımın başlangıcının en net örneklerini barındırıyordu. Klasik anlamda bir devlet olmasa da 10 bin kişilik nüfusu, planlı bitişik nizam mimarisi ve gelişmiş toplumsal düzeniyle tarihteki ilk şehirlerden kabul ediliyor. Bu kadim kentte ulaşım çatılardan sağlanıyordu. Çatalhöyük ayrıca medeniyetin ve ziraatin temellerini anlamamızda uluslararası anahtar olarak tanımlanıyor. Günümüzdeki mülkiyet kavramının o devirde başladığı pişmiş topraktan yapılmış damga mühürlerle belgeleniyor. Çatalhöyük'te bulunan en önemli objelerden biri de yüksek kabartma ana tanrıça motifleri. Bunlar o dönemde dini inançların güçlü bir tanrıça etrafında şekillendirildiğini, eserlerinde tanrısal dişiliğe duyulan saygının izleri olduğunu gösteriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu'nun yoğun ilgi gören sahne projesi Aurora, Burak Onur Erdem şefliğinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi İşbirliği ile AKM Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Sahne ve ışık tasarımıyla görsel bir gösteri de sunan konser, farklı coğrafyaların müzikal miraslarını bir araya getirerek doğanın sesleriyle insanın içsel yolculuğunu aynı sahnede buluşturdu. İnsanlığın savaş ve şiddetle olan ilişkisini sorgulayan eser, konserin dramatik zirvelerinden biri olarak dikkat çekti.

kemanın sınırlarını yeniden tanımlayan dünyaca ünlü virtüöz David Garrett, 29 Ağustos akşamı StagePass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Türkiye'de de güçlü bir hayran kitlesine sahip olan Garrett, büyük ilgi gören Millennium Senfoni turnesi kapsamında en sevilen pop ve rock klasiklerini özgün yorumuyla sahneye taşıyacak.

PSM Love Summer by %100 müzik konser serisi şehri yeniden müzikle sarmaya hazırlanıyor. Seri kapsamında 29 Haziran akşamı Zorlu PSM sahnesinde dünyaca ünlü Moby sahne alacak. Moby, 20 milyondan fazla albüm satışı ve zamansız eserleriyle bu yılın en dikkat çeken buluşmasına hazırlanıyor. Sanatçının kendine özgü felsefesini ve görsel dünyasını sahneye taşıyacağı bu gece, serinin 5. yılında müzikseverleri bekleyen heyecan verici deneyimlerden biri olacağı benziyor.

2000'ler efsanesi Craig David 11 Ekim'de İstanbul'a geliyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek bu unutulmaz İstanbul konserinde Craig David'in imzası haline gelen ve canlı vokalle DJ setini tek bir sahnede buluşturan TS5 konsepti sergilenecek. 2012'de Miami'deki dairesinden yaptığı bir radyo programı olarak başlayan TS5, bugün Ibiza, Dubai, Londra ve Tokyo gibi dünya şehirlerini dolaşan uluslararası bir fenomen haline geldi.

Twist in My Sobriety'nin ikonik sesi Tani Tatikaran 1 Aralık'ta İstanbul'da. Derin vokali, kendine has yorumu ve türler arası geçişleriyle dikkat çeken sanatçı, zorlu PSM sahnesindeki konserinde hem klasikleşmiş parçaları hem de 2025'te yayımlanan son albümü Liar'dan bir seçkiyle sahnede olacak.

%100 müzik sunar. Ormanda klasik ve akustik 27 Haziran günü açık hava tutkunlarını ve müzikseverleri Life Park'ta ağırlıyor. Festival programında kendine özgü yorumuyla Birsen Tezer, Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan piyanistlerinden Fahir Atakoğlu, dünya müziği ve perküsyon alanındaki ustalığıyla Burhan Öçal, devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve henüz 16 yaşında uluslararası

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşuyor. Festival kapsamında Viyana Senfoni Orkestrası, Kamera Akademi Postem, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Çiçeğin Atalbaletto gibi önemli toplulukların yanı sıra Bruce Liu, Ken Soltani, Lucas ve Arthur Jason, Besot Abdurrahimov, Ian Bostrich ve Sara Kohaya gibi solistlerin aralarında olduğu 80'in üzerinde sanatçı ve topluluk sahnede olacak.

sanatın, gastronominin, müziğin, yaşam deneyimlerinin ve düşünsel buluşmaların iç içe geçtiği Art on the Boat 2026, 20 Haziran'da Kalamış Marina'da gerçekleşecek. Gün boyu devam edecek festivalde sahne performansları, tekne sohbetleri, sanat köşeleri ve ilham veren buluşmalar ziyaretçilere deniz üzerinde bütünsel bir deneyim sunacak. Katılımcıların ücretsiz ziyaret edeceği festivalde Şef Mehmet Yalçınkaya, yemeğin birleştirici gücüne dair anlatımıyla Şarkılar Eskiden Daha Güzeldi konseptiyle Suat Suna şarkılarıyla yer alacak. Ayrıca uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, geleneksel olanı çağdaş anlatımla bir araya getiren özel bir sanat deneyimi gerçekleştirecek. Kaptan Özcan Özverim ise yelken ve yaşam arasındaki görünmez bağı ziyaretçilere anlatacak.

Nilüfer'den dinlediğimiz bir klasik, Her Yerde Kar Var'ın orijinal sahibi ayrıca Salvatore Adamo. Albümlerinin satışı dünya çapında 100 milyonu aşan sanatçı, bugün 83 yaşında ve hala işinin başında.

Son günlerde sosyal medya platformlarında Adamo'nun bizim efsanemiz Barış Manço'yla 1989 yılında yaptığı düet gündemde. Türk Televizyon ve Müzik

Yayoi Kusama, küresel sanat çevrelerinin yakından tanıdığı bir Japon avantgard sanatçısı. Aslında ona terapötik sanatçı da diyorlar. Zira o bir obsesif kompulsif bozukluğu hastası ve 10 yaşından itibaren gördüğü halüsinasyonlarını resimlerine yansıtıyor. Kusama'yı diğer ressamlardan ayıran psikolojik olarak gerçekten rahatsız olması ve bilinçaltını izleyiciye ham halde sunması. Buna rağmen yaratıcılığı, çalışkanlığı, hırslı oluşu ve amacına ulaşmak için kararlılığıyla günümüz sanatında da önemli bir yerde. 10 yaşındayken duvarlarda, çiçeklerde ve kendi bedeninde puantiye silsileleri görmeye başlar sanatçı. Gördüğü bu sonsuz motifleri resmederek korkularını yatıştırmaya çalışır. Puantiye motifi onun zihnini yansıtan estetiğe dönüşür ve ikonik eserlerini üretir. Bugün Yayoi Kusama eserleri müzelerde ve sanat galerilerinde sergilenen çağdaş sanatın en ikonik figürlerinden ve popüler sanatçılarından biri.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
3: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
4: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: futbol takımımıza başarılar diler.
1: Şu kırmızıyı bir deneyin isterseniz.
2: Kırmızı.
3: Aklımız orada. Milli takımda ne de olsa bu en sahi aşk. A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru sahibinden.com milli takımımıza başarılar diler. En sahi
4: aşk. Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: nakit fırsatını kaçırma.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: Neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

Adrenalin tutkunlarının son zamanlarda tutkunu olduğu bir ekstrem spor var. Base jumping. Sabit bir yapıdan veya uçurumdan paraşütle atlama veya wingsuit uçuşu olan bu spor, serbest atlayıştan çok daha tehlikeli ve uzmanlık gerektiriyor. Doğal olarak ek güvenlik önlemleri gerektiriyor.

Hataya yer olmayan sporda base jumper'ların serbest düşme sırasında yapacakları en küçük bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bu ekstrem sporu yapmayı düşünüyorsanız hem fiziksel hem de mental olarak mükemmel bir formda olmalısınız. Ayrıca serbest düşüş ve paraşüt konusunda da birikimli olmanız şart.

sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

Kumsörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak

Snowboard'da benzer bir mantığa sahip kum sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

0: my goodness.
1: You're not much older.
2: Hollywood ünlülerinin pek çoğu sinema akademisini bitirip oyuncu oldu. Çoğu şöhreti 20'li yaşlarda elde etti. Peki çocukken sektöre adım atan ünlü isimler hangileri, hatırlayalım mı? Sevgili izlenci izleyicileri, çocukken kamera karşısına geçen Hollywood'un aranan yüzlerini sizler için bir araya getirdik. ...2005'teki Brokeback Dağ filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalındaki Oscar aday gösterilen Hollywood'un yakışıklı aktörü Jack Gyllenhaal aslında çocukken şöhreti yakalayanlardan. Oyuncuyu 2001'de olağanüstü performans sergilediği Donnie Darko ile hatırlıyor olabilirsiniz. Ama Gyllenhaal'ın kariyeri 1991 yapımı City Slickers filminde babası Billy Crystal'ın işinden utandığı için arkadaşlarına babasının aslında bir denizaltı komutanı olduğunu söyleyen 10 yaşındaki muzip rolle başlıyor.
1: He works for WBLM Radio.
2: Bugün 48 yaşında olan Joaquin Phoenix'i hepimiz Gladiator filmindeki Commodus rolüyle anımsar. Bu rolle en iyi erkek yardımcı oyuncu dalında Oscar aday olan karizmatik aktörün kariyer yolculuğu ise 1986 yapımı Space Camp'te başlıyor. Phoenix uzay temalı filmde henüz 12 yaşında.
1: Okay, get down.
3: Wow. What is it? What's it do?
1: Anything you ask him to.
4: Sure moves slow.
5: Hey yo, Jinx, shake a leg.
1: Don't do that.
2: Rol aldığı Amerikan Pastası adlı komedi serisiyle tanınan Natasha Lyonne bugün ünlü bir dizi yıldızı. Oyunculuk serüveni ise 7 yaşında oynadığı Pee Wee's Playhouse dizisiyle başlamış güzel yıldızın.
6: In my frying pan.
7: So the bread doesn't stick to the pan.
1: Why?
2: Bir durum komedisi Hawaii Meteor Mother'daki Barney karakteriyle ünlenen Neil Patrick Harris, Emmy ve Altın Küre adaylığı da olan son dönemin en başarılı starlarından. Harris'in oyunculuk geçmişi

0: 1988 yapımı bir Whoopi Goldberg filmi Clarence Hart'a kadar uzanıyor. Üstelik bu performansta Altın Küre'ye de aday gösterilen Harris, televizyonda ve beyaz perdede boy göstermesinin yanı sıra çok iyi bir müzikal oyuncusu.
1: Who's that?
2: David, this is Clara. Clara's going to be living with us from now on.
3: Hello David. Chum boy, you don't got to be afraid of me.
0: Yer aldığı filmler dünya genelinde 5,5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Jennifer Lawrence'dan bahsediyoruz. Güzel aktristin ilk oyunculuk deneyiminin 2007 yılından itibaren 3 sezon boyunca bir komedinin kızı Lauren Pearson'ı canlandırdığı The Bill Engvall Show'la başladığını biliyor muydunuz?
1: Forgetfulness. That's the first sign of getting dumber. You're crazy.
0: Scarlett Johansson sinema severlerin ilgisini ilk olarak 2003'te yayınlanan Lost in Translation filmiyle çekti şüphesiz. Iron Man 2, İnci Küpeli Kız gibi farklı türdeki filmlerde yer alarak kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Johansson da oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladı. Daha 9 yaşındayken North filminde canlandırdığı Laura Nelson karakteriyle ilk defa beyaz perdede boy gösteren Johansson'ı aynı zamanda Evde Tek Başına 3 filminde de görmeniz mümkün.
4: He hasn't decided if he wants to stay with us yet.
5: Come on, North, you gotta stay.
6: Yeah, we really want you.
0: Oynadığı her role hakkını veren ünlü aktör Christian Bale de çocukken şöhreti tadanlardan. Henüz 13 yaşında küçük bir çocukken Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği bir filmde başrol oyuncusu olarak kim yer alabilir ki diye düşünüyorsanız 1987 yapımı Güneş İmparatorluğu filmindeki Christian Bale'i gözden kaçırmış olabilirsiniz.
7: Thank you.

ve Natalie Portman. Aslında biz onu en çok çocukken oynadığı karakterle hatırlıyoruz. Belki de en iyi oyunculuğuydu. Sevginin Gücü, Leon'da Fransız aktör Jean Reno ile oynadığı rol. 2011 yapımı Siyah Kuğu'daki rolüyle hem Oscar'ı hem de Altın Küre'yi kazanan güzel oyuncu, Leon'da oynadığında 13 yaşındaydı.

0: 2006 yapımı Halt Nelson'la 1943 yılından beri en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen, ilk Kanadalı oyuncu unvanını elinde tutan Hollywood'un yakışıklı aktörü Ryan Gosling, ilk oyunculuk deneyimini 1993 yılında The Mickey Mouse Club'da yaşamış. Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds, Amerika'da 15 olarak da bilinen Kanada dizisi His Side'deki Billy rolüyle ilk defa 14 yaşındayken izleyicilerle buluşmuş.
1: Well, pretty good, I guess.
2: Is that a new board?
1: My dad bought it for me.
0: Çeyrek asırdır sinema dünyasının içinde yer alan Reese Witherspoon, 1991'de yayınlanan The Man in the Moon filmiyle ilk defa kamera karşısına geçmiş. O günden bugüne ilme kaybetmeden devam ettiği kariyerine Walk the Line filmiyle kazandığı Oscar'ı da ekleyen Witherspoon, son olarak Wife filmiyle başarısını daha da perçinledi.
3: Follow the evidence. Must have been some breakup, huh?
4: Breakup is sort of a shorthand.

tehlikeli olsa da meraklısı çok olan bu sporu yapmak için sadece ilgi duymak yetmiyor. Uygun ve sertifikalı mağara dalış eğitmenlerinden eğitim almak şart. Zira karanlık ve bulanık sularda dalmak görüş açısını kimi durumlarda sıfırlıyor.

Dalış eğitimlerinde adaylar ilk yardım, kovuk dalışı ve bulanık suda hareket etme gibi konularda eğitimden geçiriliyor. Süreç boyunca uygulamalı eğitimler de alınıyor. Eğitimi başarıyla geçtikten sonra ise mağara dalışı sporu profesyonel olarak yapılabiliyor.

mağara dalışında bazı kurallara uymak önemli. Örneğin dalış sırasında derinlik limitinin 42 metre olması, ip kullanımında 1/3 kuralına uyulması bazı kurallar arasında. Bu kurallara uyduğunuz takdirde başarılı bir dalış gerçekleştirebilirsiniz.

mağara dalışında en iyi yerlerden biri, dünyanın en derin mağaralarından olan Meksika Yucatan'da bulunuyor. Türkiye'de mağara dalışı için uygun birçok yer var. Antalya Suluin Mağarası, Kastamonu Küre Dağları Mağaraları, Antalya Altın Beşik Mağarası bu yerlerden başlıcaları.

çizimin tekniği kömürle yapılıyor. Karakalem tekniklerinde kullanılan kömür türleri asma ve sıkıştırılmış kömür olarak ayrılıyor. Asma kömürü genellikle yanmış söğüt ağacından yüzeye kolayca yayılıyor ve silinmesi çok kolay.

çizim yaptığınızda sıkıştırılmış kömürden daha hafif bir iz bırakıyor ve farklı yüzeylere kolayca bulaşıyor. Sıkıştırılmış kömür ise sakız benzeri bağlayıcı tarafından bir arada tutuluyor ve asma kömüründen daha koyu. Silmesi

Karakalem çizim teknikleri için tercih edilen en yaygın yüzeyler kömür kağıdı, pastel kağıtlar ya da sulu boya kağıtları. Aslına bakarsanız pürüzsüz olan her yüzey kabul görüyor. Türlü sanat görüşlerine rağmen karakalem realizm olgusunun en kalıcı tekniği. Ressamların değişken tarzları olmasına rağmen en belirgin üsluplar tarama, karalama, tonlama ve gölgelendirme.

uçsuz bucaksız mavi sularda yüzmek sizin vazgeçilmeziniz. Peki bunu bir tık öteye geçirmeye ne dersiniz? Mesela adrenalin ziyadesiyle yüksek wakeboard sporunu denemeye.

Wakeboard aslında bir tür su kayağı. Ancak klasik su kayağının aksine burada 2 adet kayak yerine 1 adet board, yani tahta bulunuyor. Su kayağı ile snowboard arası bir tekneden çekilirken motorun yarattığı dalgalara karşı koyduğunuz spor olan wakeboard eğitimi 5 deneme ve koy etrafında 2 tur yapılarak tamamlanıyor.

sporda ilk denemenizden sonra ilerlemek oldukça kolay. Çünkü kaydıkça özgüveniniz artıyor ve daha üst seviyelere ulaşabiliyorsunuz. Böylece kısa bir süre içinde usta bile oluyorsunuz. Quench your thirst when your luck is dried up. Quench your thirst when your luck is dried up. Soak up your sponge and cool your temper. Soak up your sponge and cool your temper. The chill will last as long as it's able. Wakeboard'la özdeşleşen en iyi yer Akdeniz sahilleri olsa da Bodrum paha biçilmez destinasyon olarak karşımıza çıkıyor. Go to reach down the rug, the earth on my hands.

Yepy Long ve Nick Nitro'nun 2000'li yılların başında kurduğu Robot Boys, Danimarka'dan dünyaya yayılan bir dans grubu. Adından da anlaşılacağı üzere ilginç dans figürleriyle ünlenen grup, aynı zamanda 2008 Danimarka Yetenek Yarışması'nın birincisi. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri Robot Boys'un çok beğenilen dans gösterisiyle baş başa bırakıyoruz. Ladies and gentlemen.

Marco Seder, İtalyan serbest stil kayakçı. O, eski kalelerde, sokak korkuluklarında, kısacası mümkün olan her yerde kayak yapıyor. Avrupa'da yılın kayakçısı seçildi. Dünyanın en iyi çok yönlü kayakçılarından biri.

Markus Eder memleketi Alpler'de kısa bir belgesele, daha doğrusu Rüya Projesi'ne imza attı. The Ultimate Run projesi 90 günden fazla sürdü. En rahat kar hayranlarının bile kış tutkusunu yeniden alevlendiren proje için başarılı sporcu, tüm kayak becerilerimi çok büyük bir projede sergilemeyi hayal etmişimdir hep. Tüm enerjimi tek bir vizyona, yaşadığım her şeyin 10 dakikalık sekansa sığdığı bir yere aktarırsam neler yapabileceğimi merak ettim, diyor. Kısa film tadındaki proje izleyenleri büyülüyor.

Karaca, opera ve tiyatro sanatçıları Toto Karaca ile Mehmet İbrahim Karaca'nın oğlu olarak 1945'te İstanbul'da hayata merhaba der. Karaca çifti tek çocuklarına Muhtar Cem adını verir. Sanatta iç içe büyümesine ve sahne tozunu küçük yaşlarda yutmasına rağmen Cem Karaca, gözde mesleklerden olan doktor ya da mühendis olmayı ister. Ancak kaderinden kaçamaz.

Su adı Yeri Nesrin olarak hatırladığı bir genç kızı etkilemek için sokak ortasında söylediği şarkı, müzik kariyerinin de başlangıcı olur. Beyoğlu Spor Kulübü'nün lokalinde arkadaşlarını kırmayıp sahneye çıkan Karaca, rock'n'roll parçalarının aranılan seslerindendir artık.

İstanbul seslen bir uçakta oğlum al takımları. Bir romanda okumuştum buna benzer bir şey. Cildi parlak kağıt kaplı pahalı bir kitaptı. Ne olmuş nasıl olmuşsa

0: çeki yapmaya.
1: Baba Karaca ise hala oğlunun şarkıcı olmasına razı değildir. Biricik oğlunun hariciyeci olmasını arzu eder ama Cem'i sevdasından ne yaptıysa vazgeçiremez. En sonunda oğlum bari buraların müziğini yap nasihatini verir.
0: Durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım, gözümü ayırmadan.

Vatani görevdeyken bir askerin bağlamasıyla söylediği türkü ise onun kariyerindeki dönüm noktası olur. Ve şu cümleler dudaklarından dökülür: "Ben o güne kadar ne garip, ilkel bir müzik diye düşünürken bir de baktım ki benim o anda içinde bulunduğum hissiyatı o müzik canlandırıyor, dile getiriyor, anlatıyor." Ve müzikte Cem Karaca ekolü de böylece başlar.

Apaçlar grubuyla çalışan Cem Karaca hemen Aşık Mahsuni Şerif'in türkülerini repertuarına alır. Grup, Hudey, Vahşet ve Bang Bang Bir Anadolu Hikayesi eserlerinin olduğu bir 45'lik yayınlar. O sıralar Almanya'ya giden Cem Karaca ve Apaçlar Freddie Klein orkestrasıyla şarkılar kaydeder. Bugün birçoğumuzun favorileri arasında olan Resimdeki Gözyaşları da bu kayıtlar arasındadır.

Yeşilçam'a da sessiz kalamaz Cem Karaca. 1970 yılında yönetmen Yücel Uçanoğlu'nun çektiği yerli kovboy filmi Kralların Öfkesi'nde oynar. Müzikal yolculuğu Moğollarla kesişen sanatçı 1974'te Namus Belası ve Gurbet şarkılarının olduğu bir 45'lik çıkarır. Namus Belası ilk günden itibaren listelerin en üst sırasında yer alır. Ama velakin Moğollarla frekansı uyuşmaz ustanın. Cahit Berkay'ın da müzik hayatına yurt dışında devam etme kararından sonra yollar ayrılır ve Cem Karaca Dervişhan'ı kurar. Tamirci Çırağı işte bu devrin ürünüdür.

Yakın arkadaşı Barış Manço'nun vefatından sonra Kurtalan Ekspres'te de çalışan Cem Karaca, Edirne'den Ardahan'a söyleminden esinlenerek ismini verdiği Edirdahan grubunu kurar ve 1978'de rock opera olarak nitelendirilen Safinaz albümünü çıkarır.

1980 askeri ihtilali sürecinde Almanya'ya giden sanatçı babasının cenazesine bile katılamaz. 1983'te ise vatandaşlıktan çıkarılır. Ama hiçbir ülkenin vatandaşı olmayı kabul etmez. Kendi deyişiyle acısını dindirecek bir merhemin keşfedilmediği gurbette bir pasaportla hayatını idame ettirir. Müziktense hiç kopmaz. Hatta Almanya'da göçmen işçilerin yaşadığı sorunları anlatan rock şarkılarına imza atar. 1982'de Bekle Beni albümünü yayınlayan Karaca, bu albümdeki parçalarla Türkiye'ye olan özlemini sanatına yansıtır. Onunla ilgili bir anekdot da şöyledir. Almanya'daki bir festivale katılan Cem Karaca, başka ülke bayrakları varken Türk bayrağının olmadığını fark eder ve ay yıldızlı bayrağı göndere çektirir.

sanatçı, bir fuarda dönemin başbakanı Turgut Özal'la görüşme fırsatı yakalar. Bu görüşme onun dönüşü için önemlidir. Cem Karaca, 27 Haziran 1987'de Anavatan'da bir polis tarafından "Yurdunuza hoş geldiniz" şeklinde karşılanır.

1990'ların başındaysa maddi olarak henüz toparlanamamıştır efsane. Cahit Berkay'ın teşviğiyle Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na Kahya Yahya şarkısıyla katılır ve birinci olur. Bu onun yeniden doğuşu gibidir. Rap diye rap rap, ıslak ıslak, Kerkük Zindanı, Bindik Bir Alamete şarkılarıyla altın çağındadır artık.

Sanatçı son dönemlerinde Gani Müjde'nin Kahpe Bizans filminde küçük bir rolde görünür. Son büyük konserini ise 17 Ocak 2004'te Ankara Saklıkent'te verir.

8 Şubat 2004'te evinde fenalaşan Anadolu Rock'ının efsanesi daha 59 yaşında hayata veda eder. Vefatından çok kısa bir süre önce çok sevdiği eşi İlkim'e yazdığı mektupsa onun bu dünyada en değer verdiği duygunun sevgi olduğunun kanıtı gibidir adeta. Canım benim, bir tanem, İlkim'im. Ben çok yakında öleceğim. Bunu hissetmek değil, biliyorum ve adına lösemi diyecekler. Hoş kal, hoş yaşa ve beni sana rağmen unut. Ya da unutma. Ama sana son iki lafım şudur. 1. Hayat her şeye rağmen güzeldir. 2. Seni bu dünyada çok...

yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini alan Bayezid'in oğulları Fetret devrinde imparatorluk inşası ve temsil yazar Dimitris Kastrisis tarafından kaleme alındı. Eser Osmanlı tarihinde Fetret devri olarak bilinen 1402-1413 yılları arasındaki iç savaş dönemini inceleyen tarihi bir araştırma. Kitap bu dönemi kaos ve duraklama olarak değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden inşası için verilen meşruiyet mücadelesi bağlamında ele alıyor. Yazar Nella Larsen tarafından kaleme alınan geçiş romanının konusu 20. yüzyıl başlarında Amerika'da geçiyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları imzalı eser, açık tenli siyahi kadınların toplumda kabul görmek için beyaz gibi davranmalarını konu alıyor. Toplumsal kimlik karmaşasını ve aidiyet sorunlarını merkezine alan bu çarpıcı roman, bugün akademik hayatta Afro-Amerikan çalışmaları ve kadın araştırmaları programlarının müfredatlarında yer alan bir yapıt haline geldi. 21 ruh sağlığı uzmanının katkısıyla Moody's Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Medikal Direktörü Profesör Doktor Kültegin Ögel'in editörlüğünde hazırlanan Psikoterapi Kendini Tanıma Yolculuğu, psikoterapiye dair doğru bilinen yanlışları ortaya koyuyor ve okura güvenilir bir rehber sunuyor.

kitapta psikoterapi nedir, kimler terapist olabilir, hangi terapi türleri var gibi temel soruların yanı sıra terapi sürecine dair beklentiler, gizlilik ilkesi ve psikolojik testlerin rolü detaylı şekilde inceleniyor. Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini alan Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi'nin yazarı Murat Yalçıntaş, Türkiye'nin Milli Ana Muharebe Tankı projesindeki kritik dönüm noktalarını anlatan kitap için Yalçıntaş, okura sizinle paylaştıklarım sadece bir savunma sanayi projesinin değil, aynı zamanda bir ülkenin kendi ayakları üzerinde durma iradesinin de hikayesi ve umarım bu sayfalar bireysel bir anlatı olmaktan öteye geçerek gelecekte benzer zorluklarla karşılaşacak kişilere de rehberlik eder, diyor. Yasemin Akıncılar Minguzzi tarafından kaleme alınan Çiçeğim Mati Ahmet Minguzzi, 2025 yılında 14 yaşında bir cinayete kurban giden Mati Ahmet Minguzzi'nin hayatını ve bir annenin yaşadığı tarifsiz acıyı anlatıyor. Canova Yayınlarından okurla buluşan eser, sadece bir anı kitabı değil, aynı zamanda derin bir yas sürecini, anne-oğul arasındaki bağı ve bir annenin adalet arayışını merkeze alan bir kitap. Ayrıca kitabın lansmanı Mati Ahmet'in doğum günü olan 23 Nisan'da gerçekleşti. Söz yazarı ve şair Ahmet Atıl Esendemir'in kaleme aldığı Kalem Değdi Duyguma edebiyat severlerle buluştu. Esendemir son kitabında okuru içsel bir sorgulamaya ve duygusal yolculuğa çıkarıyor. Mihenk Kitap'tan yayınlanan eser, kalbin sakladığı sırları, aşktan geriye kalanları ve umut dolu anıların izini sürüyor. Yazar, kitabı ile ilgili bazı duygular vardır. Yaşanır ama anlatılamaz. İçinde bir ses, bir titreşim kalır. Zaman geçer, adı konulmaz. İşte tam o anda kalem dokunur duyguya. Kalem duyguma değdi ve ben artık susamadım, diyor.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli ve Bursa 27, Sakarya 26, Balıkesir 28. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Konya 24, Kayseri 23, Nevşehir 22, Sivas 21. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Denizli ve Manisa 30, Aydın 32, Muğla 29. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21. Mersin 27, Adana ve Kahramanmaraş 28, Hatay 26. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 22, Karabük 24, Rize 23, Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 27, Erzincan 26, Van 24, Ardahan 19. Gaziantep parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 28, Şanlıurfa 32, Siirt ve Diyarbakır 31 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: CDS, bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler, dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu, tüm Türkiye'yi mücadelesine ortak eden Yasemin Akıncılar Minguzi.
2: Önemli olan mükemmel bir çocuk yetiştirmek değil, merhametli ve şefkatli bir çocuk yetiştirmek. Biz Ahmet'i öyle büyüttük.
1: Yeni kitabı Çiçeğim Matya Ahmet Minguzi'de neler anlatıyor?
2: Orada Ahmet'in hatıraları var, ailecek yaşadıklarımız var, anılar var.
1: Kitap yazma sürecinde neler yaşadı, neler hissetti?
2: Her gün diyeyim size 6-7 saat ağlıya ağlıya. Çok zordu yazmak.
1: Dünyaca ünlü rock grubu hangi hayalini gerçekleştirdi?
2: Sanki insanların üstünde böyle kocaman kanatlarıyla böyle uçuyormuş gibi ben öyle hissettim. O oradaydı.
1: Ortak acılar yaşayan ailelere neler söyledi?
2: Ben ama çok dua ediyorum. Çok inançlıyım. Ben bu şekilde ayakta kalabildim.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonu sevgili seyirciler. Gerçeği konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok değişik ve ilginç. Hatta bir tane daha yanımızda konuğumuz var diyebiliriz. Şimdi o da gözükecek burada. Endüstriyel tasarımdan bahsedeceğiz. Fizik tedaviden, robotlardan, her şeyden bahsedeceğiz.
1: Heykeller var.
0: Heykellerden bahsedeceğiz. Tabii ki sanattan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle Hakan Bey, kim bu?
2: Bu HAL, kısaca Hybrid Assistive Limb Teknolojisi dediğimiz bir teknolojiye ait bir robot. Exoskeleton diyoruz, diş iskeleti aslına bakarsanız. Bir Japon üretimi. Aslında şu ara çok trend olan bir büyük ailenin parçası. Artık robotlar rehabilitasyonda çok sık kullanılıyorlar. Bizimki onun en üstünde yer alan bir sistem.
0: Bu Elon Musk'ın Neuralink'i var.
2: O biraz farklı.
0: O daha mı farklı?
2: Evet,
0: farklı.
2: O daha çok bir
0: beyinden
2: çip,
0: alıyor.
2: Evet, beyinle bir çip üzerinden çalışıyor. Bizimki ise şurada gördüğünüz elektrot kablo sistemi üzerinden niyet temelli çalışan bir sistem. Niyet temelli dediğimizde neyden bahsediyoruz?
0: Düşündüğünüzde hissediyor onu, değil
2: aynen
0: mi?
2: Öyle. Biz düşündüğümüz zaman bir elektriksel aktivite ortaya çıkar beyinde. Sonra bu beyinden sinir sistemiyle aşağı doğru omuriliğe, oradan da periferik sinirlerimizle kaslara gider. Bizim elektrotlarımız kas üzerinden bunları toplar. Topladıktan sonra algılar, büyütür.
0: Bir sonra öğrenme süreci var mı?
2: Kesinlikle.
0: Hem insanın öğrenme hem de makinenin.
2: Hem insanın hem de cihazını. Çok çok doğru söylediniz. Çift taraflı bir öğrenme süreci var. Bunun sonucunda da aslında bir çember tamamlanmış oluyor. Pek çok hastalıkta bu çember kırılır. Felçte, omurilik felcinde. Bunu tamamlayan bir sistem. O açıdan da şu anda mevcut robotik rehabilitasyonların en gelişmişi olarak kabul ediliyor.
0: Şimdi bu Türkiye'de kullananlar var mı?
2: Var, var.
0: Yani bu alet bir Japon yapımı bir
2: evet,
0: alet.
2: Evet. Türkiye'de çeşitli yerlerde, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da ve İstanbul'da bunu kullanıyoruz. Özellikle çok uygun seçilmiş hastalarımızda, omurilik felci için, beyin felci için, MS hastaları için, serebral palsi çocuklar için, travmatik beyin yaralanmaları için üretilmiş bir cihaz aslında.
0: Ayak için, ayaklar için.
2: Bu kısmı daha çok bacak için. Bunun bir bel tipi olan versiyonu var. Onu özellikle geriatri yaşlıların rehabilitasyonunda ve sporcuların rehabilitasyonunda da kullanabiliyoruz. Bir de kol ya da herhangi bir tek eklem için olan single joint diye isimlendirdiğimiz, aslında sistemi aynı olan sadece çok daha küçük bir versiyonu var. Dolayısıyla aslında her ihtiyaç için üretilmiş bir bölümü var. Şimdi yavaş yavaş çok daha ilginç bir tür geliyor. El sakatlıkları için yine aynı şekilde beyinle

0: arasındaki iletişimi kuran bir versiyonu geliyor. O da yani belki bir sene içinde aramızda olacak.
1: Starlink bunları Bluetooth'la mı yapıyordu? Öyle bir şey,
0: evet,
1: değil mi?
0: Bizimkinin öyle bir özelliği yok ama bizimkinin de Japonya'da uzaktan takip sistemi
1: Starlink
0: var.
1: Starlink değil, Neuralink. Yani.
0: Neuralink.
1: Endüstriyel tasarım olarak
2: çok eğlenceli, muhteşem. Yani bizim öğrencilik zamanında üzerinde çalıştığımız denediğimiz bölümlerden bir noktaydı. Hatta engelli araçlarını tasarlayıp veya arabaya binip çıkma, inme vesaire detaylarını o ne derler senaryoları çalıştığımız çok fazla eskizlerimiz ve projelerimiz oldu. O dönemde bu robotları ayakta tutamıyorlardı. Ama şu anda teknoloji çok hızlı ilerliyor. O yüzden çok başarılı.
1: Ne yapardınız bunu tasarım? Mesela değişik renkleri mi olurdu bu?
2: Hayır, biz sadece renk tasarlamıyoruz.
0: Vallahi çok, tabii çok doğru bir şey söylediniz. Tasarım da çok fazla parametre var. Evet. Mesela biraz önce söyledim. Ne çok ağır olması lazım? Ne
1: kaç
0: de çok
1: kilo bu şimdi?
0: 13,5 kilo civar.
1: 13,5
0: evet.
1: Kilo mu bu?
0: Yani o da çok önemli bir
1: çok
0: şey.
1: Çok azmış ya.
0: Evet, ama düşünün şöyle, çok uzun süredir yatan, çok uzun süredir tekerlekli iskemlede olan birinin ilk kez bunu taşıdığında ne kadar ağır geldiğini de bir düşünün. Dolayısıyla mesela bunu...
1: O mu aleti taşıyor, alet mi onu taşıyor?
0: İkisi birbirini taşıyor. İkisi aslında. İkisinin birbirini taşımasına izin veriyoruz. Aslında bu bir, zaten biraz önce ismini söylerken hatırlarsanız ne dedim? Hibrit asistif limb teknolojisi. Hibrit ne demek? İnsan... Karışık. İnsan robot hibrit sistemi demek. Dolayısıyla aslında onu sağlamaya çalışıyoruz. Yani ne tamamen işi makineye ne de tamamen insana bırakan bir sistem.
1: 13,5 kilo.
0: Evet.
1: Neredeyse bir elektrikli scooter kadar falan bir ağırlığı var.
0: Yani bu. Aslında normal bir insanın bacağının bir tanesi veya bir tanesinden daha hafif olduğunu düşünün. Aslında ağırlığı o.
2: Evet. Endüstrileri tasarımcıları tamamen onu tasarlıyorlar bilim adamlarıyla beraber.
0: Evet.
2: Kesinlikle buraya bir dipçe düşmek istiyorum.
1: Yani doğru. Endüstri tasarımı işlevin üzerine de gidiyor değil mi?
2: Şöyle, sadece abi, evet, bizim değil. Buluş yapma zaten fırsatımız var. Evet. Bu noktada formla beraber, form follows function dediğimiz
0: hem form,
2: noktada
0: hem fonksiyon,
2: evet,
0: tabii
2: fonksiyonla beraber tasarlanıyor ve ergonomi eğitimi görüyoruz en başta. Yani şu anda piyasada, fabrikada üretilebilecek her türlü objeyi tasarlama fırsatımız var. Ben ama heykel bölümüyle ilgili farklı bir yaklaşımla.
1: Yani şimdi o zaman oradan gidelim. Şimdi her teknolojik üründe bir sanat eseri midir aynı zamanda?
2: Burada şöyle bir şey var. Sanata hangi açıdan baktığımızda?
1: Yani mesela
2: ilgili...
1: bir savaş uçağı baktığın zaman dizaynı bence bir sanat eseri.
0: Doğru.
1: Şimdi onun motoruna girdiğin zaman onda da çok daha iyice şeyler var, sanat mıdır değil midir bilmem ama.
2: Şöyle bir şey var. Şimdi benim kendi açımdan baktığımda sanat felsefesini incelediğimde son dönemlerde özellikle çağdaş sanatla beraber günlük objeleri sanatın içerisine adapte ederek ürünler çıkartılıyor. Ancak burada farkında olmadan şöyle bir hata veya farklı bir bakış açısı da ortaya çıkıyor. Belli bir süre sonra şu anda mesela bir balon gibi genel Türkiye sadece değil dünya çapında bir dalgalanma var. Çok hızlı üretime neden oluyor bu tür objelerin veya günlük hayatın veya basit imalatlarla. Bu da sanat. Yani bu Duchamp'ın pisuarıyla başlayan sürecin etkileri şu anda
1: yani
2: mesela...
1: Şöyle, sanat tek başına bir şeyde mi var? Yoksa her kullandığımız alette, arabada falan var
2: estetik
1: mı sanat yani?
2: Estetik kaygı başka bir şey. Yani estetik kaygının olması zaten tasarımcının en önemli etkilerinden bir tanesi. Yani şey gibi, bu hani Alman arabalarına baktığınız zaman bambaşka bir estetik görürsünüz. Rus arabalarına baktığınız veya İtalyan arabalarına baktığınız zaman bambaşka estetik görürsünüz. Bunu bu şekilde değerlendirirseniz estetik kaygıyla sanatsal dokunuşu çok da karıştırmamak gerekiyor. Benim kendi yaklaşımım açıkçası, ben biraz daha işçiliğin, fikrin, kavramların ve aynı zamanda orada yetenek ve yeterliliklerin de ön plana çıktığı bir bakış açısıyla sanata
0: emek,
2: yaklaşmayı
0: emek, de
2: emek ve zamanın yani orada
1: ben sanatta zaman mı harcanmış olması lazım?
2: Emek, fikir ve emek.
1: Fikir ve
2: benim
1: emek.
2: Bu noktada baktığımda yani
1: mesela çok yaratıcı, çok yetenekli birisi, atıyorum Picasso, şöyle yapıp taptiz veriyormuş yani.
2: O pek öyle olmuyor işte.
1: Olmuyor mu öyle?
2: Mesela ben 44 yaşındayım. Hı. 44 yaşında bir insanın 2 saniyesini alan bir şey 44 yıllık bir deneyimdir. Kaç yıl okudunuz, kaç yıllık deneyime sahipsiniz?
0: 33 yıllık deneyime sahip.
2: Bu biraz önce konuşuyorduk.
1: Ama bazen öyle yetenek oluyor ki 44 yıl harcamadan da yapı veriyor yani.
2: Şöyle bir şey var. Herkesin yetenekleri farklıdır. Önemli olan çocuklarımızın da yeteneklerini keşfederek onları doğru noktalara yönlendirmek. Mesela tutkuyla işine bağlı bir insanın içgüdülerinden gelen o yeteneği parlatarak onu meslek edinmesi çok daha başarılı.
1: Zorlanmak mı lazım yani? Birazcık.
2: Ya şöyle bir şey var. Yetenekli de zorlanır. Yeteneği yani zorlayarak açman gerekir. Yani beyin açıkçası şöyle bir şey var. Düşünmek veya kendin felsefesine dönebilmek kolay bir iş değil. Herkes yani herkes yaşayabiliyor mu? Herkes düşünebiliyor mu? Veya sağlıklı düşünebiliyor mu? O çok evet. önemli bir şey. O felsefeyi üretebiliyor mu? O bambaşka bir nokta.
0: Evet. Çok felsefi bir şey ama zorlanmak mı lazım dediği
2: için. Ama bence kesinlikle katılıyorum.
0: Konfor zonunun dışına çıkmaktan bahsediyor. Kesinlikle. Zaten gelişme başka türlü oluyor
1: başka
0: mu?
1: Başka türlü olmuyor. Yani insanların bütün gelişmesi.
0: Aynen.
1: Büyük bir katastrofi oluyor veya insanların tabii. başına bir şey geliyor.
0: Bir felakete çözüm üretmek için yapıyoruz. Bir şeyler, bir şeyi kendi kişisel felaketimiz ya da büyük toplumsal
1: evet,
0: felaketler.
1: Şimdi bu tabii nasıl bir zorluğun sonunda tabii çıkmış ki. Bir şey
0: aynen
1: değil mi?
0: Aynen öyle. Tabii. Kim %100.
1: Bilir, kim neler yaşadı?
0: Evet. Yani Sankai üreticisinin adı. Yani ilk düzü, bunu dizayn eden bir deha. Japonya'da çok üst düzey bir deha olarak kabul ediliyor. Önce gözlem kendi hikayesinde. Önce gözlemler. Sonra bu gözlemler sonucunda ben bu insanların nasıl yardım edebilirim sorusu. Ondan sonra bunun yolları. Ve sonuçta da bu ortaya çıkmış. Bununla da yetinmemiş. Bunun acaba küçük versiyonu, işte öbür türlü versiyonu,
1: spor çocuk versiyonları var bunun
0: var,
1: değil mi?
0: Evet. Bel tipi var.
1: Yürümeyi rahatlatıyor falan.
0: Evet. Yaşlılarda geriatrik rehabilitasyonda çok işe yarıyor. Örneğin denge için. Japonya'da bunu biraz da sanayide de kullanıyorlar. İşte
1: bu fonksiyonlarıyla ne zamandan beri var?
0: Yaklaşık 20 yıldır var. Ama sistem kendi kendini geliştiriyor. Yani aslında
1: yani şimdi
0: bakarsın.
1: Sensörler çok ilerledi değil mi?
0: Evet. Yapay aslında zeka şöyle bir ilerledi. Şey söyleyeyim size Cemil Bey. Bunu biz her kullandığımızda buradan data Japonya'ya gidiyor. Sankai'nin ekibi bu dataları topluyor.
1: İnternete bağlı yani bu değil mi
0: evet,
1: sürekli?
0: Evet. Kullanıldığında bağlı. Ve dolayısıyla
1: internet olmayan yerde çalışmıyor.
0: Ama şey girmeniz lazım. Hasta datası bilgisi girmeniz lazım.
1: Girmeniz
0: evet.
1: lazım.
0: Dolayısıyla o data Japonya'ya gidiyor. Japonya'da kendini sistem rafine etmek için o dataları kullanıyor ve bu data sadece buradan da gitmiyor. Kendilerinden gidiyor, Almanya'dan gidiyor, Amerika'dan gidiyor ve ortaya aslında çok güzel bir ekosistem
1: zaten
0: çıkmış.
1: Bu kendini kullanan arabalar da aynı şekilde
0: aynen.
1: çalışıyor. Kameralardaki
0: evet.
1: Görüntülerden
0: aynen.
1: yapay zeka nasıl araba
0: aynen.
1: kullanılacağını aynen. kendi öğreniyor.
0: Aynen. Burada da aslında gene o hibrit sistemle hasta kendi kendini öğreniyor nasıl hareket edeceğini ama sistem ona yardımcı
1: peki,
0: oluyor.
1: Peki deneyebilir miyiz?
0: Tabii
1: nasıl
0: ki.
1: Deneriz?
0: Tabii ki. Ufak bir hem ben ne olduğunu anlatayım hem de sizin üzerinizde ufak bir deneme yapalım.
1: Tamam deneyelim valla.
0: Alabilir miyiz? Güzel.
1: Tabii tabii.
0: Önce bir ceketinizi çıkarmanız gerekecek.
1: Ceketi çıkartacak mı?
0: Evet lütfen. Ceketi çıkaralım. Kolunuzu sıyırmanızı isteyeceğiz.
1: Tamam hemen sıyıralım kolumuzu da.
0: Şimdi mantık şöyle anlatayım ben size. Yücel Bey fizyoterapist arkadaşımız size birkaç tane komut verecek.
1: Ben onu düşüneceğim mi?
0: Yavaş yavaş.
1: Yavaş,
0: önce,
1: yavaş.
0: Önce şeyi. Peki. Önce sistem nasıl
1: nereye
0: çalışıyor?
1: Nereye takıyoruz?
0: Biraz daha yukarı takacağız.
1: Tamam çekelim.
0: Sizden önce normal hareketi nasıl ortaya çıkardığınızı göstermemizi isteyeceğiz. Sonra bunu biraz zorlaştıracağız. Sonra da tamamen düşüne geçeceğiz. Dolayısıyla sistemin buna nasıl tekme verdiğini göreceğiz beraberce. Ben biraz önünüzden çekileyim. Bazen tekme atabiliyor çünkü.
1: Öyle mi? Bunun beyne takılan versiyonları vardı. Topu kontrol ediyordu
0: biraz
1: falan.
0: Önce söylediğim işte el tipi o.
1: El tipi o mu?
0: Evet. O da işte bu sene belki en fazla gelecek sene içinde gelecek. Onun tabii fonksiyonel bir yönü var ama biraz da fonksiyonel olmayan kısmı var. Bu daha aslında
1: öyle
0: hasta
1: mi?
0: İçin daha fonksiyonel. Şimdi biraz daha şey yapınca göreceksiniz.
1: Nereye takıyorsunuz şimdi bunları siz? Sesi gidecek bilmiyorum ama.
0: Şöyle takıyoruz. Önde biceps adalesine taktık.
1: Ha.
0: Arkada triceps adalenize taktık. Bir tane de referans elektrotu taktık. Orası da elektrisel aktivitenin
1: olmadığı
0: gelmediğinden
1: yer.
0: Bildiğimiz bir yer.
1: Anladım. Şimdi oturuyorum ben.
0: Oturun. Kolunuzu biraz şöyle koltuktan dışarı sallandırın.
1: Şöyle sallandırayım.
0: Aynen
1: mi?
0: Öyle.
1: Ha.
0: Şimdi burada gördüğünüz gibi birkaç tane aslında kademe var. Bunların her biri birer motor aynı zamanda.
1: Bunda kaç tane motor var? 1, 2, 3
0: ve şu tarafta da var.
1: Diğer tarafta da. Orada 6 tane motor var.
0: Evet. Şimdi fizyoterapist arkadaşımız Yücel Bey size 2 kademeli bir ufak test yapacak. İlk önce sizden kolunuzu hareket ettirmenizi isteyecek. Cihaz bununla eş zamanlı olarak hareket ortaya çıkaracak. Sonra da bunu bir de düşünerek.
1: Ben elektrik çarpacak mı?
0: Hayır. Elektriksel bir şey vermiyor cihaz. Tamamen sizin kendi ürettiğiniz elektriksel aktivitenizi tespit etmek üzere.
1: Peki, tamam.
3: Cem Bey, ilk etapta kolunuzu şu şekilde büküp açmanızı isteyeceğim. Tamam. Sizin hareketinizde robotun hareketi eş zamanlı
1: açıkta
3: olacak.
1: Açıkta duruyor şu anda.
0: Açıkta duruyor. Şimdi Yücel Bey söylediği zaman pazunuzu kapatıp açmanızı istiyoruz.
3: Tamam. Buyurun.
1: Kaldırıyor muyuz?
0: Evet.
3: Yavaş yavaş.
0: Daha yavaş yapabilirsiniz. İstediğiniz, yani sizin verdiğiniz şeye göre cihazın da hızı değişecektir. Onu da deneyin. Evet, şimdi açın. Açın. Tamam, şimdi kapatın. Tamam. Gözünüzü kapatın. Kolunuzu pazu yapıyor zaten.
1: Ama yumruğumu sıkınca.
0: Onu bırakın, hiçbir şey yapmayın.
1: Ama kası sıkıyorum.
0: Sıkmayın. Hiçbir şey yapmayın. Kolunuzu aşağı bırakın. Sadece düşünün.
1: Düşünceden mi oluyor şu?
0: Evet.
1: Çok ilginç.
2: İlginç kesinlikle.
0: Mesela hareketi ortaya çıkarırsanız çok büyük hareket ortaya çıkar. Onu bırakın şimdi. Hiç onu hareket ettirmenize gerek yok.
1: Düşünce işi çok zor ama nasıl onu...
0: Yapıyorsunuz şu anda.
1: Yapıyor muyum? Ya
0: bakın.
1: İndir.
3: Çok iyi.
0: Sadece düşünmek yetiyor. Evet. Tabii bu çok yani çok öğrenilen bir
1: çok
0: süreç.
1: Öğrenilmiş.
0: Çok öğrenilen
1: ne kadar
0: süreç.
1: Bunun adaptasyonu herhalde
0: 2 ile 3 seans falan 1 saat seans, kadar süre gerekiyor.
1: Şimdi mesela düşündüğümde kalkacak mı şimdi?
3: Evet.
1: Yok. Hareket ettirince de kalkmıyor.
0: Yok, artık sistem değişti.
1: Sistem değişti.
0: Kullanı yukarıdaki şeyi değiştirdik.
1: Nasıl düşüneceğiz onu?
0: Sakin. Hı? Önce.
1: Tamam, neyse, ben 3 aşağı 5 yukarı anladım bunu ama konsantre olması zor ya.
0: Zor tabii ki.
1: Bayağı bir iş o konsantre olması.
0: Konsantre olması öğrenme süreci. Çünkü aslında bakarsanız mesela şey de o yüzden de bizim tedaviler böyle birebir ve tek kişinin olduğu ortamlarda yapılıyor aslında bakarsanız.
2: Hastanın felçli olduğunu düşünürsek ve hareketi
1: çok
2: kası hatırlaması gerekiyor değil
0: tabii
2: mi?
0: Tabii ki. Öğrenme dediğimiz şey.
2: Yani o noktada hangi kasın nerede olup hangi hareket için neyi çekmesi gerektiği mi? Orada yoksa hasta sadece hareketi mi hayal ediyor?
0: Hareketi hayal ediyor aslında bakarsanız.
2: Beyin geri kalan devreyi beyin, tamamlıyor.
0: Şöyle beyin...
2: Zaten onu yapmaya çalışıyor ama yapamıyor.
0: Şimdi beyin bir şey kaybetmiyor aslında bakarsanız. Beyin sağlam. Mesela omurilik felcinde beyin sağlamdır. Problem nedir?
1: Mesajı iletemiyor.
0: Evet, beynin aşağı kasa mesajı iletememesidir. Bizim elektrotlar aslında yukarıdaki hasarlı bölgeden aşağıdaki sağlıklı bölge arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Tabii ki bu bir öğrenme süreci. Rehabilitasyon başlı başına bir öğrenme sürecidir. Her türlü rehabilitasyon. Sadece bizim yaptığımız rehabilitasyon değil. Yani zaman alıyor tabii ki. Ve şey, ne diyeyim, efor. Konfor zonunun dışına çıkmak.
1: Evet.
2: Evet,
1: bu ama herhalde daha çok yolu var bunun değil mi? Daha
0: yok.
1: Bayağı.
0: Bayağı
1: bir şeye geldi. Yani evet. Bunu takıp sokakta.
0: Onun için değil. Yani şunun için. Orada şöyle bir şey var. Biraz önce dedim ya 13,5 kilo dedim. Hı. 13,5 kilo olması için sistemin şu kullandığı şeylerin çok nazik aletler olduğunu da unutmayın. Dolayısıyla sokakta gezdiğinizde, zıpladığınızda, hopladığınızda ömrünü kısaltıyorsunuz. O anlamda
2: merdiven
0: değil.
2: Merdiven çıkmak vesaire.
1: Sizin boyunu büyütürsünüz. Şey olur değil mi?
0: O zaman çok ağırlaşır.
1: Öyle mi? Kendi kendini taşımıyor mu bu şimdi? Tam bu, öyle değil mi?
0: Hayır, bu şu anda kendi kendini taşımıyor. Kendi kendini
1: taşıyor. Ben taktığım zaman bir de onun ağırlığını mı taşımış oluyorum?
0: Onu? Beraber abi, ortak ağırlık taşımış oluyorsunuz. O da sizin ağırlığınızı taşımış oluyor.
1: Dolayısıyla pili mesela şu aşağıda...
0: Pil şurada, yukarıda.
1: Yani pilinin büyütülmesi o kadar hakikaten bütün...
0: Pilinin büyütülmesi değil, sistemin iskeletin büyütülmesi.
1: İskeletin
0: büyütülmesi ağırlığı değiştirir. Evet. İskeletin mesela kullandığı malzeme, giren malzemeye çok değişiyor onun için. Çok ağır sistemler var. Onlar o yüzden daha pasif. İşte orada fonksiyon ve
2: şu anda bir taraftan da şeyi düşünelim, fiberler, ondan sonra titanyumlar, hafif malzemelerle karbon dayanıklı fiberler, karbon fiberler nasıl malzemeler kullanılarak yapılabilir diye.
1: Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar robotlaşıyor. Robotlar da insanlaşıyor.
0: Felsefi bir tartışma.
1: Yani artık fiziksel durumu geçtik sanki.
0: Evet. Aslında doğru diyorsunuz. Yani bu mesela bizim alanımızdaki bu entegrasyonun en ileri seviyesi. Biraz önce sözünü ettiğimiz, konuştuğumuz el rehabilitasyonu, beyine takılan aktiviteyi ölçen sistemler. Onlar da bir entegrasyon. Neuralink, o çok daha ileri bir seviyede entegrasyon.
1: Şey de yaptılar artık, robotu da yaptılar. Yani robotlar da artık.
0: Evet, o da öbür taraftan geliyor. Ortada bir yerde buluşacağız galiba. Ya
1: ortada ne olacak? Bir yerde robot insanlar, öbür tarafta insan robotlar. Şey, bilim kurgu filmine döndü sanki.
0: Biraz evet, şimdi aklım o bilim kurgu filmleri geldi. Blade Runner galiba, değil mi? Öyleydi, o öyle bir şeydi. Vallahi çok felsefi bir şey. Yani bu açıkçası mesela şu anda çok taze konu AI. Hani herkes bir AI diyor ama AI'ın ne kadar halüsinasyon gördüğünü, ne kadar kontrol edilmesi gerektiğini ben şahsen kullanıyorum ama hiçbir şeyine evet, güvenmeden. Sadece
2: AI, her şeyi sanatta da aynı şekilde, sanat, müzikte, resimde, heykelde AI'ın yaptığı, tasarladığı şeyler sanat mıdır diye girebiliriz konuya.
1: Sanat mıdır?
2: Hiç o pasa girmem.
1: Yani, girebiliriz dediniz şimdi.
2: Hayır şey anlamında. Yani teknoloji noktasında, o felsefenin içerisinde bunu da belirtebilirim ama o noktaya ben girmem. Ben eski kafalı yetiştirilenlerdenim.
1: Yani mesela sanat nedir bir kere? Onun kriteri önemli. Kendinin sanat yaptığını zanneden birisinden çok daha iyi sanat yapıyor olabilir yapay zeka.
2: Orada insan kavramı biraz daha bence derin düşünülmesi gereken bir nokta. Çünkü eleştirel bakış açısı, yoğun bir çaba, vazgeçmeme, inat, hatta deformasyonlar, bir kavrama, bir fikre eleştirel bakabilme noktasıdır. Bence sanat bir sonuçtur. Sanat bir düşünce yapısının, bir felsefenin sonucudur. Çıkan nihai sonuçtur o.
1: Ama yapay zekada
2: zaten farklı bir
1: yapay zekada çok, yani sanatın ölçüsü nedir? Duyguya hitap etmek mi? Burada, yaratıcı olmak
2: burada
1: mı?
2: Burada çok göreceli bir kavram. Ben birçok sanat felsefesi noktasında araştırma yaptım. Nacizane. Bence herkes kendi kafasına göre, kendi düşüncesine yani göre bir yere uyarlamaya çalışıyor.
1: Yapay zeka yaptırılmış resimleri falan bundan 50 yıl önce göstersek milyoner olurduk herhalde, bunları nasıl yapıyor diye. Yani kimse de bunu insan yapmadı falan demez de herhalde.
2: Ben açıkçası onun altında, altyapısındaki sonuç itibariyle şöyle bir şey var. Benim yani şuradan yorumlayabilirim. Bu konunun uzmanı kesinlikle değilim. Ahkam kesecek de değilim. Benim için mesela şöyle bir şey var. İnsan kaotik bir yaratık. Kaotik bir canlı. O yüzden onun içerisinde bambaşka psikolojik altyapılar var. Yani sadece bu çok basit bir şey. Ne kadar düşünmediğimiz bir noktadan vuruldunuz az önce. Kolumuzu günde kaç kere farkında olarak veya olmayarak hareket ettiriyorsunuz. Ancak bir kası hareket ettirmeyi sadece düşünmenin nasıl bir şey olduğunu kaç yaşında keşfettiniz?
1: Yok, onun tabii çok zor ama mesela
2: bunu yapay zekayla
1: o düşünmenin aslında kası da geliştiriyor. Yani hiç doğru, kası sıkmadan, onu biliyor muydunuz?
0: Doğru.
2: Evet evet.
1: Yani hiç o kası sıkmadan, evet, sıktığınızı düşünerek o kası geliştirebiliyorsunuz doğru, mesela.
2: Oradaki aradaki şaseyi tamamlamanın derdinde çünkü sistem. Bu çok başarılı bir şey. Sadece şöyle bir şey var. Sanatta insan kavramı çok değerli geliyor bana. Ve yapay zeka devreye girdiği zaman çıkan sonuç, yani şöyle bir şey var. Benim tasarladığım heykellerde veya şu anda oyun oynadığım çamurda gibi
1: mesela
2: değerlendiriliyor. Mesela benim yaptıklarımı yapay zeka sananlar da var. Hani böyle altına yorum yapıp keşke bu gerçekten de heykel olsaydı diyen bir yorumla karşılaştım. İlk önce saf saf döndüm, baktım ve şey dedim. Ne demek istiyor? Bu gerçek, bu heykel değil mi? Yani hani böyle şeyler yaşıyoruz.
1: Yapay zeka şeyden
2: tamamen
1: taşı oyarak mı yapıyorsun?
2: Yok, çamur. Tamamen çamurdan
1: şekillendiriyor.
2: Şekillendirerek ve tamamen içleri boş. Yani seramikten hazırlanacaklar ve fırına giriyorlar. Burada kendi içerisinde mesela bir felsefesi var, bir kurgusu var. Yapay zeka tek başına bir gün derdine düşüp de böyle bir fikir geliştirir mi? Bir şey anlatma derdine düşer mi bilmiyorum. Ama yapay zekayı da yönetmek için sonuç itibariyle bir insana ihtiyaç var.
1: Yapay zeka da size iyi hissettirip size kendini inandırmaya çalışıyor ve bağlamaya

0: Çalışıyor.
1: Doğru.
2: Ya ben yapay zekayı çok fazla kullanabilen kişilerden değilim. Kullanmayı da tercih etmiyorum. Çünkü benim kendi şey gibi bu. Akıllı telefonlar çıktıktan sonra kaç kişinin telefon numarasını ezbere hatırlıyorsunuz? Bunun çok gibi. Az. O yüzden yapay zeka benim kendi bilincimde, yani şöyle bir şey var. Ben bu dünyaya ben olmak için geldim. Birilerini taklit etmek için de gelmedim. Kişiliğimi, kimliğimi ortaya koyup kendimi gerçekleştirmeye geldim. Bir şey olmak bence çok önemli. Başka bir şeye dönüşmeye çalışıyorsanız yaşamanın hiçbir anlamı kalmıyor.
0: Bir şey olmaya çalışmak çok yanlış değil mi? Neyse ne olsun zaten.
2: Hayır, evet işte. Kendin olamıyorsan, kendini gerçekleştiremiyorsan, kendi içgüdülerini ortaya koyamıyorsan hayatını yaşamamış oluyorsun.
0: Evet.
2: Ve bence ben doğduğum şeye geri dönmeye, doğum amacıma geri dönme çabasına dönüp şu anda heykel yapmaya başladım.
0: Bu heykellere nasıl karar veriyorsunuz? Bir
2: şöyle bir şey
0: nasıl
2: var.
0: Nasıl yapılıyor ya? Bir yere bakılarak
2: hayır,
0: mı kafadan mı?
2: Tamamen kafadan.
0: Önceden
2: tabii ki 43-44 yıllık bir bilgi birikimi var.
0: Yani önceden mesela çizip sonra mı şeye geçiliyor yoksa tamamen
2: hayır,
0: kafadan mı?
2: Yani ben şunu söyleyeyim.
0: Nasıl gelişiyor olay?
2: Ben eskiz yapmayı sevmiyorum. Çünkü o zaten orada bir kurgu, bir hikaye var. Ve bununla beraber başına geçtiğiniz zaman yani şey gibi bu. Orada hangimiz birbirimizi tasarlıyoruz bilmiyorum. Çamurun başına geçtiği zaman insan bilinci, yapay zeka bunu yapabilir mi bilmiyorum ama insan bilinci meditatif bir noktaya geliyor. Ve o noktada zamandan kopuyorsun, mekandan kopuyorsun, hayattan kopuyorsun ve çamurla baş başa kalıyorsun. Belli bir süre sonra çamur da kalmıyor. Ve o beyninin içerisindeki geçirdiğin süreç bazen saatlere sürüyor ve günün sonunda sadece bugün hiç çalışamadım, sadece 5 dakika geçti diyebiliyorsun. Yani birbirimizi şekillendiriyoruz.
0: Şimdi ben mesela normalde kağıt kalem verseniz bana birine benzeyen birini çizemem ya. Hani mümkün değil.
1: Ben de.
0: O siz yapabiliyorsunuz herhalde hepsini değil mi? Çizmede de
2: taklit. Ya ben Güzel Sanatlar Lisesi ve Mimar Sinan İstanbul Endüstri Ürünleri Tasarımı hepsi yetenekle alan bölümler. Evet, resim üzerinden girdim ama heykel eğitimi almadım. Bu tamamen hobi amaçlı başladığım, daha doğrusu çocukluktan gelip de şekillenen, yıllarca hep hiçbir zaman vakit ayıramadığım için pişman olduğum, acısını çektiğim, vicdan azabı çektiğim, sonrasında yıllar sonra kavuştuğum sevgilim gibi yani.
0: Peki endüstriyel tasarım yapıyor musunuz?
2: Şu artık yapmıyorum.
0: Artık yapmıyorsunuz.
2: Yani çünkü artık şöyle bir şey var. 44 yaşındayım ve heykel için ayıracağım vaktim daralmaya başladı. Çünkü ister istemez motor becerileri kaybediyorum. Gözlerimi kaybetmeye başlıyorum. Yaş ilerliyor. Ve bu son dönemeçte hayatımda köklü bir değişiklik
0: ama
2: yapıp...
0: Ama sanatçılar o işte demin konuştuk. Ne kadar engel olursa o kadar daha gelişiyorlar işte. Sağır oluyor, acayip resimler
2: tamam,
0: yapıyor falan.
2: Kabul, ama
0: yani uyuların ve motor şeylerin azalması.
2: Yani varken ya.
0: Şey bu, değil midir yani?
2: Çok felsefeyi çok zorlamak yani, değil mi bu? Yani onu o gün düşünelim. O zaman da
0: tamam,
2: şunu
0: o zaman yapalım. Şimdi düşünmemek lazım. Yani.
2: Kesinlikle. Ama şöyle bir şey var. İçgüdüleriniz size zaten başından beri bunu yaptı.
0: 77 yaşına geldiğinizde de gelecek. Halk evet. Mesela. Düşüneceksiniz siz resmi böyle.
2: Doğru, belki o el tipi olan
1: belki olacak.
2: Talip olabilir.
1: Biraz önce anlatırken mesela akışta kalmayı anlatıyor. O psikolojik olarak akış flow dedir o. Evet. Diyor. Ve zaman, mekan,
2: evet,
1: ortam, her bütün şeylerin kaybolduğu.
2: Aynen.
1: Ve sadece
0: İnsan ancak çok bir şeye konsantre
1: bir
0: olduğu
1: şeye
0: zaman
1: kendini kaptırır. Biz kaptırmak deriz ya Türkçede.
2: Kaç saat kaptırabilirsiniz? Ben 12 saat kaptırarak hiç durmaksızın çalışabiliyorum. İşte
1: bu aynı zamanda size bedeninizi hor kullanmaya da sebep
2: kesinlikle
1: oluyor ve aslında şeyinizin sanatınızın ömrünü kısaltıyor aslında bakarsanız.
2: Kesinlikle katılıyorum. kartınızı alabilirim. Yani şu el kol biraz önce çok cazip geldi. Neden olmasın diye ilerleyen yaşlar için. Hatta ağır kaldırma sanayi
0: yani
2: bölümü.
0: Yani şöyle bir şey olsa.
2: 25 kiloluk
0: çamur. Bunun ileri versiyonu.
2: Evet.
0: Düşüneceksin, yapacak heykeli.
2: Orada o zaman yani? Peki şöyle bir şey var.
1: Evet. Bir süre sonra olacak muhtemelen.
2: Mutlaka olacaktır ama bahsettiğiniz benim zekam. Yapay zeka değil.
0: Tartışılır gene. Yarı yarıya oluyor bunda. Biraz o yapıyor.
2: Onun
0: biraz.
2: Manevra yeteneklerini sorgularız o gün.
1: Belki artık başka bir organizma olacak.
2: Olabilir kesinlikle.
1: Bir başka organizma olacak.
0: Şimdi bu engelli olmayan insanlara da bu tabii, aletler gelecek artık
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii zaten işte mesela geriatri yaşlı grubunda zaten var. Sporcular kullanıyor aktif olarak.
0: Askerler, maskerler
1: evet,
0: değil mi?
1: Bu, tabii zaten aslında bütün bunların teknolojinin temelinde askeri teknoloji yatıyor. Askeri teknolojiden gelen şeyler bunlar.

0: işte ne diyeyim size, mükemmel askeri ya da yenilmez askeri üretme şeyi aslında bütün olay. Daha hızlı koşan, daha uzağa koşan, daha fazla aç susuz kalan, daha az uyuyan.
1: Şimdi mesela robotlar gelecek bu geriatri konusunda, o bakım konusunu falan belki büyük
0: çözecekler.
1: Çözecekler değil mi onları?
0: Tabii şöyle bir şey var, yani biraz önce söz ettiği şeyler de şöyle bir şey var. İş yaşam dengesi, yaşam kalitesi, bunlar artık çok bazı insanlar için çok önemli olmaya başladı. Özellikle daha çok hali vakti yerinde olan insanlar için. Yani bunların aslında hepsi oraya dayanıyor. Yani insanın yaşam kalitesini arttırmak, insanın hayatta kaldığı süreyi uzatmak, insanın hayatta kaldığı süreyi sağlıklı olarak yaşamasını sağlamak. Bütün bunlar aslında işte belki de akıllı yeni canlıları onlar için kullanıyoruz.
1: Pahalı bir şey mi bu?
0: Hem evet hem hayır. Evet kısmı şu, evet bunlar pahalı cihazlar. Hem elde edilmesi pahalı cihazlar, hem de ulaşılması pahalı cihazlar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Bunu niye kullanıyorlar? Niye robot kullanılıyor rehabilitasyonda? Çok basit bir sebeple. Bizim biliyorsunuz nöroplastise denilen bir kavram var artık, çok yaygın. Nöroplastik
1: beyin her yeri her şeyi öğrenebiliyor mu?
0: Aslında şu, belli bir yerde bir işlev kaybı olduğunda başka bir orada sağlıklı kalan nöral dokunun onun görevini öğrenerek veya mevcutta var olduğu için üzerine alarak yapması. Yeniden
1: bunu
0: öğrenmiyor.
1: Bunu şöyle göstermişler. Gözlük, ters takan gözlüğü 3 gün ters taktığınız zaman düzeltiyor beyin.
0: Gibi.
1: Ondan sonra çıkartıyorsunuz, ters görmeye başlıyorsunuz.
0: Evet, o da bir adaptasyon nöroplastisi. Şimdi düşünün, bu nöroplastisiteyi çok efektif tetiklemek için dizayn edilmiş bir şey. Niye? Çünkü nöroplastisiteyle ilgili yapılmış çok çalışma var, bilimsel çalışma. Nöroplastisiteyi efektif olarak tetikleyebilmek için bir hareketin, mesela kolunuzla ilgili bir hareketin bir gün, bir seansta 300 kere falan tekrar edilmesi lazım.
2: Motor beceriye evet, dönüşebilmesi için.
1: Oraya yer etmesi için.
0: Ama maalesef sadece bizde değil, tüm dünyada yaygın olarak bildiğimiz konvansiyonel rehabilitasyon, yani bir fizyoterapistle birebir manuel çalışmada bir seansta maksimum tekrar edebilme sayısı 50-60.
1: Öyle mi?
0: Bizim cihazımız veya diğer robotik cihazlar bir seansta 600 tekrar yapıyor.
1: Yani fizik tedavinin yerine de geçiyor. Sırf mobiliteyi sağlamak için.
0: Cemil Bey, öyle düşünün. Mesela bir tane bir fizyoterapistle gidiyorsunuz. 9 ay rehabilitasyona gidiyorsunuz. 9 ayda nöroplastise belli bir noktaya geliyor. Ama bizim cihaz zaten o yüksek dozda, yüksek frekansta o uygulamayı yaptığı için sürenizi kısaltıyor. Dolayısıyla aslında totalde hem zaman, yani neticede zaman bence en önemli asettir. Bir, zamanı kazanıyorsunuz. İki, toplamda harcadığınız para aslında belki burada harcadığınız paradan çok da farklı değil.
1: Ayak kaslarının güçlülüğüyle ömür arasını doğrudan
0: bağlantı
1: varmış.
0: Çok doğrudan bir ilişki var. Evet, doğru. Aynı şey kaslarımızın tamamıyla ilgili geçerli. Şu açıdan, yani mesela ben tabii 30 küsür senelik hekimim. 30 sene önce bizim için kas, evet çok güzel, kas egzersizleri, ağırlık çalışmak çok anlatılırdı ama
1: dışarıda bir şeydi böyle.
0: O daha çok estetik bir şeydi, bilirsiniz. Yani işte daha şık görünmek, daha havalı görünmek, hep egzersizin sağlık etkisi hep kardiyo egzersizi, yürüyüş, koşu, bisiklet filan. Ama şimdi son 10-15 senedir görüyoruz ki aslında belki de daha etkili olan, daha önemli olan kasların kendisi. Niye? Çünkü kaslar sadece hareket ettiren sistemler değilmiş meğerse. Kaslar aynı zamanda endokrin, metabolik organlarmış. İçinde mitokondriler var. Mitokondriler bizim bir sürü beladan uzaklaştıran, başka bir sürü şey üretip etrafa yayan. Mesela son zamanlarda çok üzerinde durulan bir şey var. Brain derived neurotrophic factor diye bir madde çıktı.
1: Neymiş o?
0: O şu, kasların içinde, kasların içinde bulunan ve kaslarda üretilen bir ne diyeyim size, metabolizma molekülü diyelim. Siz kasınızı efektif olarak kastığınız zaman kaslar arasında sıkışarak dolaşıma giriyor. Girdikten sonra beyin omurilik bariyerine geçiyor, beyine geliyor ve yeni nöral hücrelerin üretilmesini sağlıyor.
1: Zaten yürüdüğü zaman da bir sürü hormon salgılanıyor.
0: Evet, ama
1: bir sürü şey var yani.
0: Ama o kas çalışmak kadar etkili bir brain derived neurotrophic faktör salgılamıyor. Onun için gerçek direnç egzersizi yapmanız lazım. Ve artık şunu biliyoruz. Alzheimer'a, demansın diğer türlerine yakalanmak, depresyon, anksiyete, bunların hepsinde egzersiz iyi geliyor. Mesela sebebi ne? Bu tür faktörlerin salgılanması.
1: Ama şimdi bir de bu egzersiz ve yürüyüşü hem abartıp hem amaçsız. Yani mesela insan Sırf yürümek için yürümemeli. Bir çok iş doğru. Yapmak için yürümeli değil mi?
0: Bir amaca hizmet
1: ederek. Bir amaca etmesi. Hizmet ederek %100, hareket etmek %100. Çok daha değerli değil mi?
0: Kesinlikle. Bir amacı olur. Yani nasıl diyeyim size, çok haklısınız. Şahsen bu konuyu sizin gibi düşündüğüm için kendim spor yaparken yürüme veya koşmadan nefret ediyorum. Hiç yapmam.
1: Bir şey yapmak lazım değil mi? Yani, bir yere gideceksin. Bir
0: bana
1: şey...
0: çok amaçsız gelir. Doğru diyorsunuz. Ama ona bir şey eşlik ediyorsanız, yani bir hedef varsa.
1: Ya bir arkadaşını gitsin görsün. Full artık hem
0: gibi, ya da biri yanınızda biriyle bir konu hakkında sohbet ederek yürümekle tek aynen, başına sohbet aynen. etmek aynı şey değil. Tek başına yürümek aynı şey
1: aynı
0: değil.
1: Aynı şey değil, değil.
0: Kesinlikle değil. Ona katılıyorum. Mesela o yüzden de ben eskiden beri hep takım sporlarını daha çok sevmişimdir. Bir şey paylaşmak ya da tabii. didişmek bile insanı başka bir noktaya getiriyor. Dediğinizi anlıyorum. Katılıyorum ona yani.
1: Şimdi elinizde sınırsız imkan şey olsaydı nasıl bir şey tasarımlardınız? Nasıl bir ürün tasarımlardınız? Nasıl bir ürün olurdu hayalinizde? Hiç düşündünüz mü?
2: Aslında öyle. Sonuç itibariyle şu anda benim sevdiğim malzeme çamur. Ve bir uçtan yine başlıyorum ve sonu aynı yere gelecek.
1: Ama şimdi mesela bilgisayar da çamurdan yapılıyor sonuçta. Yani çamurdan çok şey yapılabiliyor.
2: Şöyle söyleyeyim. Ben bir sürecin başındayım ve o sürecin sonuna geldiğimde hem onların değişimini izleyeceğim hem kendi değişimimi izleyeceğim. O yüzden ben onları da akışta bırakmayı tercih ediyorum. Ve o sürecin içerisinde, yani şöyle bir yorum yapabilirim buna. Net tak işte ben bunu yapacağım demiyorum. Dememem daha keyifli. Çünkü ben dönemleri
1: yapacağım
2: olan...
1: Yapacağım değil ya, ben hayalinizi soruyorum. Yani böyle belki de ulaşılamayacak bir hayal de olabilir yani o.
2: Onu ancak süreç gösterecek. Bu şey gibi, hani ölmeden önce bitemezsiniz ya, bittiğiniz gün her şeyin olduğu, mükemmel olduğunuz tek bir an vardır. O da ölüm anınızdır. Çünkü hayat devam ettiği sürece hep gelişirsiniz. Bu da böyle bir şey benimki.
0: Arada
2: bu
0: bir arayış. Yolculuğunuza bakıyor musunuz ürettiklerinize? Bu bir çünkü yolculuk.
2: İşte zaten benim amacım, sergimin de bir sergi planı yapıyorum. Başarabilirim ya da başaramam. Hayat bu. İyi veya kötü sürprizlerle dolu. Ancak ben bu süreç içerisinde kendi klasiğime dönmeye karar verdim. Benim için başlangıç klasiktir. Ve figüratif çalışmaları seviyorum ama sonunda nereye varacağını kendime dahi vaat etmiyorum. Çünkü bu noktada bir şey beni sınırlamak zorunda kalacak. Hmm. Ve ben o sınırlamayı istemiyorum. Kaygılarımın olmasını istemiyorum. Korkularımın olmasını istemiyorum. Çünkü beğenilme kaygıları veya ne olacağını...
1: Yok ya, ben öyle demiyorum. Yani öyle bir alet olacak ki burada kullandığınızda çok hoşunuza gidecek, çok işe yarayacak falan filan.
2: Sınırsız varyasyon çıkartabilirim size.
1: Tamam, bir tane istiyorum ben.
2: Endüstri ürünleri tasarımı okumuş bir adamım diğer taraftan. Bunu şu anda değil, eskiz masasında konuşalım.
1: Eskiz masasında mı? Sizin mesela hayalinizde var mı bir
0: var.
1: Ürün? Ne var mesela?
0: Sadece bu değil. Bu tür ihtiyacı olan insanların başından sonuna kadar sınırsız olarak akışta kalabileceği bir sistem. Bizde şu anda hala bunlar kesintili. Yani bize gelenler bunu alabiliyor. Başka bir yere gidenler başka bir şey alabiliyor. Bir başka yere gidenler başka bir şey alabiliyor. Halbuki ben bunların hepsinin tek bir yerde böyle bir akışta hiçbir zorlanmadan hastanın ulaşabileceği kadar rahat, konforlu bir şekilde ulaşmasını
1: arzu ediyorum. Ben de mesela isterdim ki böyle bir aleti yapayım, beni hem uçursun, isterse yüzdürsün, isterse koştursun.
0: Ama bunu yapacaklar zaten.
1: Yani işte mesela...
0: Çok net, yani bu çok net yapılacak bu. Yani çok yakın hatta.
2: Sanatta değil ama endüstri ürünleri tasarımcısı çok olarak yapılacak. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Çok yapıldı.
2: Bence yani yaşlılarımız için de, hele ki bir insan kendi yaşamaya başladığında bunu çok daha iyi empatisini kurabiliyor veya algılayabiliyor. Bu malzemeyi, bu bir can kurtaran, bunu günlük hayatını yataktan kaldırabiliyorsa, şahsi ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale getirebiliyorsa, hepsi. Dahi en basiti, hiç kimseye ihtiyaç duymadan
1: işte o zaman zaten beni uçuruyor ya. Yani insanı uçurabilen bir şey olsa tamam, hani engellilere şey yapmak onlar için çok müthiş bir şey ama bütün insanları uçurduğunuzu bir düşünün mesela. Bu aleti giyiyor.
0: O zaman çok yakın olduğunu düşünüyorum ben bunu zaten. O kadar çok uzak olduğumuzu düşünmüyorum o noktada.
1: Değil mi? Hem de uçarken de bir yandan da bütün yapay zekayla hem her şeye hakim hem kontrolde falan.
2: Biz toplumumuzun ayakları ama yeniden yere bassın diye bekliyoruz.
0: Şu andaki akıllı otomobillerin çoğu zaten buna yakın yapıyor şeyler
1: zaten,
0: yapıyorlar.
1: Yapıyor.
0: Yani dolayısıyla çok evet kendisi kullanıyor ve size sizin istediğiniz kanalı sesli komutla açıp dinletebiliyor.
1: Açıp dinletiyor, park
0: evet,
1: ediyor,
0: park ediyor. Gideceğiniz gibi. Yere bindiğiniz zaman size söylüyor. Gelmeye yaklaştığınızda her şeyi haber
1: yani
0: veriyor.
1: Yani 30 trilyon dolarlık bir mavi yaka şeysi var yani işçilerin dünyada 30-40 trilyon dolar arası bir şeysi var. Ve bunun önümüzdeki 5 yıl içinde yarıya düşmesi bekleniyor.
0: %100.
1: Yani o mavi yaka işçilik diye bir şey kalmayacak çok yakında.
0: Çok.
1: Şu anda mesela yapay zeka ile masa başı iş bitti.
0: Çok
1: değil
0: az.
1: Mi?
0: Doğru. Doğru. Ben yani bu değişim o kadar hızlı oluyor ki yani bunu böyle bir şaşkınlıkla izliyorum. Çünkü hani bu yapay zekaya benim merak salmam 2023 yılında oldu.
1: Zaten yeni çıktı.
0: Yeni çıkmıştı. Şu anda geldiği nokta bile benim ağzımı açık bırakıyor. Ben 2023'te ilk ilgilendiğim zaman
1: öyle bir şeydi.
0: Öyle bir şeydi. Evet abi çok saçmalıyordu, gülüyordum verdiği cevaplara
1: falan. Şimdi iş yapıyor.
0: Evet şu anda iş yapıyor ve ben karşılıklı birbirimize eğitiyoruz. Yani mesela o noktada fakat
1: ya o eğitme sohbet kısmı gerçekten o en yüzeysel kısmı oturup iş yaptırıyorsunuz onu.
0: Tabii ve ne kadar hızlı iş yaptırıyorsunuz.
1: Çok hızlı bir iş yap. Çok ya oturup o sohbet kısmına para bile almıyor zaten.
2: Yani. Sosyo-kültürel olarak toplumsal olarak hatta daha sonrasında antropolojik olarak bile insanı etkileyecek bir noktada bence yapay zeka ve teknoloji. İlk önce insan kendini sorgulayacak noktaya gelecek gibi görünüyor.
1: Peki insanlar...
2: Biz bu kadar insan ne yapacağız sonrasında?
0: Evet bence Cemil Bey'in biraz önce söylediği şey işte gelmekte olan aslında evet. O. Ben
2: yani
0: de
2: nüfusumuz
0: ondan korkuyorum.
2: Çok fazla yeter artık.
0: Ben de ondan korkuyorum.
1: Hangisinde?
0: O sözünü ettiğiniz mavi yakalıların birdenbire açığa boşa çıkacağını.
1: Hayır onu... Şimdi onlar da o zaman yani o zaman tabii bir bolluk da çıkacak ortaya. Yani o bollukta insanlar hani diyorlar ya parayı verecek ama yapacak iş yok.
0: Evet.
1: Şimdi hayatın manası kalmayacak o zaman. Öyle bir
2: herkes sanata yönelir.
1: Yani yönelir mi acaba herkes sanata?
2: Yani bence çok da pozitif noktada baktığım bir durum değil açıkçası bu. Yani kendi yerimizi dolduracak başka bir şey oluşturuyoruz.
1: Ve... Yok kendi yerimizi doldurmuyoruz. Şimdi bu kaldıraç gibi bir şey bu.
2: Tamam.
0: Yani hayatın anlamı kalmayacak sözü bana şeyi hatırlattı. Viktor Frankl'ın bir hayat insan anlam arayışı diye bir kitabı vardır. Belki biliyorsunuzdur. Viktor Frankl toplama kamplarından sağ çıkmış bir psikiyatrist ve girdiğinde de psikiyatristmiş. Sonra Amerika'ya göçmüş ve toplama kamplarındayken şunu gözlemlemeye başlaması üzerine bu kitabı yazmış. Gelen insanların genç olan 18-19 yaşındaki insanlar 5-6 ay içinde sararıp solup ölüyor. 70-80 yaşında çok fazla hastalığı olan insan ölmüyor. Bunların arasındaki bu farkı yaratan ne? Adam buna düşünmeye başlamış.
1: Neymiş mesela?
0: Anlam. Umut. Kendinden daha yukarıda bir şeye karşı anlam atfetmek. Biraz önce sözünü etsin. Bence mesela en büyük sorunlardan biri o olacak. Evet. Bir anlam bulamamak. Bir anlama bağlanamamak.
1: Çünkü teknoloji doğru kullanılırsa şu anda bile 150 milyar kişi besleyecek ve yaşatacak teknoloji var.
0: Evet.
1: O doğru kullanılmıyor. Savaşa kullanılıyor ayrı ama
0: evet.
1: O 150 milyar insanı yaşattığın zaman ne olacak onlar? Tabii o ayrı konu. Şimdi neden en çok bu tip duruma düşüyor insanlar? Nasıl kazalar, nasıl şeyler sonucunda?
0: Şimdi şöyle, önce şunu söyleyeyim. Modern dünyadaki her 4 insandan biri hayatlarında en az bir kere beyin felci geçiriyorlar. Yani bir kere zaten çok büyük bir oranla karşı karşıya.
1: Bir balon oluyor, iniyor, bir şeyler
0: hayır,
1: oluyor falan.
0: Hayır, kalpten pıhtı atıyor
1: kalpten
0: mesela.
1: Pıhtı atıyor.
0: Bacağınızdan pıhtı atıyor. Sağ tarafınızı ya da sol tarafınızı kullanamıyor oluyorsunuz. Bunlar zaten bu cihazlar bunun için üretilmiş. İkincisi trafik kazaları. Yani azalıyor ama hala korkunç bir oranda. Üçüncüsü,
1: balıklama suya atlama galiba.
0: Gençlerdeki en önemli sebep, iki sebepten biridir. Trafik kazası ve balıklama suya atlama maalesef.
1: Yani burada onu söyleyelim. Kimse yani lütfen, görseniz de lütfen. Görmeseniz de balıklama atlamak maalesef. Değecek bir şey değil.
0: Değil, değil ve sonu çok gerçekten...
1: Bir de yani hakikaten insanın refleksine ters. İnsan kafasıyla Ben bir türlü beceremiyorum ya. Onu hani kafamı oraya...
0: Ya, evet yani...
1: Çok refleksime ters gelen...
0: Çok önemli bir şeye değindiniz. Yani bence tabii orada şey var, gençlik. Yani o gençliğin risk alma algısının ne kadar taze olduğu, ne kadar ölçüsüz olduğu ile ilgili bir şey ama kesinlikle çok çok çok tehlikeli bir şey. Ve bir de düşünün ki bunlar genelde o dediğiniz grup 18-23 yaş arası ya da 17-22 yaş arası olan grup. Hayatın en verimli dönemine girerken
1: gidiyor,
0: problem oluyor.
1: Peki daha organ

0: Fakat çok daha fazlası geliyor. Bunlara IPCG diyoruz mesela. Bu da şu, kök hücreleri çok yakında, çok yakında, belki 1-2 yıl içinde güdümlü olarak gönderebilir hale
1: gelecek. Yani nereyi büyüteceğini.
0: Evet, aynen o.
1: Bu mRNA teknolojisi filan değil mi?
0: Evet, yani yakın.
1: Çünkü yani, mRNA'da bir mesela, yani onu çok kötü kullanıldı tabii bu en son
0: Cemil Barlas'ın sol böbreğinde yardıma ihtiyacı var. Kök hücre ona göre kodlanıp güdümlü olarak oraya gönderilecek.
1: O zaman?
0: O zaman
1: da çok uzayacak o zaman değil mi?
0: Büyük ihtimal evet.
1: Çünkü yani böbreği düzelttiğin
0: zaman.
1: Şöyle
0: bir şey var, işte mesela biraz önceki konuya geliyoruz, gene felsefik bir noktaya geliyoruz. Buna henüz toplumun tamamı ulaşabilecek durumda değil. Ve olmayacak. Çünkü uzun yani, sürede olmayacak.
1: Çünkü şöyle bir şey düşünün. Sosyal güvenlik sistemi 50 yıl çalışacak. Evet. Ondan sonra 350 yıl emekli maaşı alacak.
0: Çok çok yerinde bir tespit. Evet. Ama şu anda
2: zaten
0: gelenler
2: bunların
0: onlar.
2: Zaten hepsi işsiz. Çünkü makineler zaten işleri de aldı.
0: Bizim Japonya'daki ortaklığımız sadece bununla ilgili değil. O kısımda da ilgili. Japonya ile bu bilimsel ortaklığımız var. Dolayısıyla o kısmında da biraz hakimiz şey olarak. Ve IPCG dediğimiz şey çok yakında. Parkinson için mesela benzer şeyler var. Gene Japonya kökenli. Direkt olarak Parkinson'un problemi olan yere kök hücre tedavisi.
1: Japonlar zaten çok en uzun yaşayan Japonlar evet. Galiba değil mi?
0: Bir de şöyle kültür olarak tabii çok ayrıntıya ve hassaslar ayrıntıya. Hmm. Dolayısıyla bilimsel olarak da çok bir şey mükemmelleşmeden çok paylaşmıyorlar açıkçası. O yüzden de oradan gelen şeye güvenmek, yani ben şahsen çok daha fazla güveniyorum birçok yerden.
1: Evet, Japonlar o konuda çok şeyler ama tabii onlar da çok şey bir nüfus sorunuyla karşı karşıya.
0: Evet, yaşlı nüfus sorunuyla karşı karşıya.
1: O yüzden de bu aletleri zaten.
0: Aynen öyle.
1: Onlar geliştiriyorlar.
0: Aynen öyle. Aslında temelinde yatan şeylerden biri o.
1: Evet.
0: Yani bakımı kolaylaştırmak.
1: Bakımı kolaylaştırmak. Sergileriniz oluyor mu sizin?
2: İlerleyen aşamada olacak. Şu anda bir sürecin başındayım ve çok da keyifli dönüşler almaya başladım. Çok ciddi sanat koleksiyonerlerinden ve bazı projelerimiz var. Yani hiç umulmadık noktalardan çok ciddi geri dönüşler.
1: Koleksiyonerler midir bu işe? Yani bir şeyin
2: değerleneceğini
1: koleksiyonerler mi karar veriyor?
2: Küratörler var, koleksiyonerler var, sanat galerileri var, müzeler var. Yani bir sanatçının eserinin hangi müzelere girmiş olması, hangi koleksiyonlarda bulunuyor olduğu ve talep mevzusu.
1: İlk iş ama bir zengin birilerine satmaktan geçmiyor mu bu? Yani bilindik.
2: Umarım gerçek anlamda duyguyu hisseden, ona değer veren kişileri de tercih ederim. Tabii.
1: Yani ama istediği kadar değer versin, parası yoksa sanata yatıramaz sonuçta.
2: Kesinlikle
1: değil mi?
2: Kesinlikle katılıyorum maalesef. Ama yani hani bu noktada da toplumsal mutlaka yani belediyeler, devletler, müzeler bu noktada devreye giriyorlar.
1: Nasıl bir çalışma rutininiz var? Kalkıp sabahleyin hurra başlayıp
2: akşam. Çok ilginç bir şey. İşi bıraktıktan sonra herkes yaşamıştır onu. Kaç aydı Bodrum?
0: 11.
2: 11. Ki mutlaka orada da durmamış çalışmışsınızdır. Benim şöyle bir şeydi. İlk başladım. 1, 2, 3. gün dedim ki ben mümkün değil. Boş duramam. Üretmek zorundayım ve planım biraz dinlenmekti. Ondan sonra başlamaktı. Hemen başladım. Sabah 9'da başlıyorum ve bulunduğum atölye tamamen bir cam kutu. Güneşi tamamen kullanıyorum. O yüzden de gün batana kadar çalışıyorum.
1: Çırak var mı?
2: Ben.
1: Şey yok mu başka?
2: Zaten
1: kimse öyle.
2: Muhtemelen çırak benim. Yani baştan aşağı çırak benim. O adım adım büyüyecek. Öğrendikçe, yaşadıkça.
1: Daha başındayız yani bu işin.
2: Bu göreceli bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Kim usta?
1: Yani bir işi 10 yıl yaptığın zaman usta oluyorsun. Bir işi 10 yıl sürekli
2: bence
1: yaparsan.
2: Bence 11. yılın çırağı oluyorsun.
0: Doğru.
1: Olabilir.
0: Ben de.
2: Teknolojinin
1: ama her ne yapıyorsan ben şu açıdan sordum. Her ne yapıyorsanız birine öğretmek lazım. O var mı diye sordum ben.
2: Şöyle söyleyeyim. Daha
1: 11. yılda olsa 30. yılda olsa
2: had noktasında
1: lazım.
2: Daha çok benim için erken gözüyle bakarım ama umarım bir gün birileri bunu ister. Bu çünkü benim gözümde sadece çamurla şekil vermek değil. Burada olan bir süreç.

0: O yüzden ona bütünüyle hizmet edebilecek, bu sürece hizmet edebilecek, canı yürekten bunu tutkuyla yapılacak birisi varsa birlikte yol alalım. Ben de büyüyeyim, o da büyüsün. Birlikte şekil alalım.
1: Yok mudur? Vardır illaki.
0: Mutlaka vardır. Bunu süreç gösterecek. Zaman her şeyi öğretir.
1: Evet. Hem diyorsunuz ki 44 yıl oldu. Bayağı her şey geçti. Bir yandan da çünkü her yani, şeyin başındayız gibi şu, bir şey
0: tabii
1: var.
0: Tabii ki. Yani hayat bugün ve tadını çıkartmak gerekiyor. Şimdi ben sıfırdan hayata yeniden başlayıp yepyeni bir yol çizmek için kendimde o enerjiyi ve motivasyonu fazlasıyla tadını çıkararak görebiliyorum. Bence sanırım en büyük güç o.
1: Evet. Sizin takım, ekip var herhalde değil mi?
2: Evet.
1: Nasıl bir ekip?
2: Ekipsiz olmaz bu, yani rehabilitasyon ekip işidir. Yani bizim ekip multidisipliner bir ekiptir. Yani her zaman içinde fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist, konuşma terapisti, nörolog, nörojirojist, beyin cerrahı yani olan bir ekiptir. Zaten ben mesela bizim meslekte sizin dediğiniz şeyin tamamen olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ne? Ben oldum ya da ben artık ustayım.
1: Ben yani bir de
2: ben oldum dediğin zaman
0: yandaş
2: bitersiniz.
0: Yandaş buldum kendimi.
2: Yani bizim için öyledir. Her zaman her gün yeni güne öğrenci
1: bir şey olmaya çalışmak kötü bir şey bir insan için değil mi? İnsan zaten kendidir. Evet. Ama bir takım yetenekler edinmeye çalışabilir.
2: Tabii ki. Tabii ki. Ama her gün kalktığınızda o gün yeniden bir şey öğrenecek, öğreniyormuşsunuz ya da yeni bir şey öğreniyormuşsunuz gibi merakla güne başlamak lazım. Ona inanıyorum.
0: O heyecanı kaybettiğinizde zaten bunu da kaybetmiş oluyorsunuz.
2: Evet.
1: O heyecan zaten gençliğin de yaşlılığın da şeysi o değil mi? Yani
2: doğru.
1: Merak, bir merak etmek. Bir
2: doğru.
1: İkincisi de yanlış bildiğinizi düzeltebilmek.
2: Evet.
1: En önemli ölçü bu değil mi?
2: Yanlış bildiğinizi fark edebilmek.
1: Fark edebilmek ve düzeltebilmek.
2: Evet. Fark ettikten sonra düzeltebilmek, evet.
0: Fark ediyorsanız o sizi zaten kurcalamaya başlıyor.
1: Yo, eğer yani tembelseniz fark edersiniz.
0: Yo, o sizi kurcalamaya mutlaka devam eder.
2: Çok, ama Cemil Bey doğru söylüyor. Çünkü bence çok önemli bir şey. Aman sen de, aman bizde vardır ya, hiç sevmediğim bir laftır. Eski köye yeni adet getirir. Yani mesela bu mesela tam onun karşılığı.
1: Çünkü bir tane bir bilgi gelir. O yanlıştı. Evet. Düzelttin mi? O kadar çok şey düzeltmek lazım.
2: Düzeltmiş olursunuz.
1: Ki,
2: evet.
1: Dersiniz bırakırsınız diyelim ama süremizin de sonuna geldik.
2: Evet. Daha çok güzel bir sohbet.
0: Kesinlikle.
1: Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli ve Bursa 27, Sakarya 26, Balıkesir 28. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Konya 24, Kayseri 23, Nevşehir 22, Sivas 21. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Denizli ve Manisa 30, Aydın 32, Muğla 29. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21. Mersin 27, Adana ve Kahramanmaraş 28, Hatay 26. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 22, Karabük 24, Rize 23, Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 27, Erzincan 26, Van 24, Ardahan 19. Gaziantep parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 28, Şanlıurfa 32, Siirt ve Diyarbakır 31 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
4: Haluk Bey.
5: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
4: Tablet var.
5: Baba kursu da unutma.
4: O da var.
5: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
4: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
3: Hiç merak etmeyin Haluk Bey. Sizin için sırada faizsiz nakit fırsatı var. Hemen mobildenizden Deniz Bank'la olun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobildenizde 100.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
6: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
3: Bu arada sırada babanızın doğum günü var, ben söyleyeyim de.
7: Yakıt alacağız, yine yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
9: Kredi kartım hadi.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
11: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
12: Finansal özgürlük budur işte.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerde

kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu. Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkında

0: Yolculuk küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
1: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
2: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
3: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
2: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
4: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
3: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
2: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de Apara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

0: Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.
1: Ölürüm.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, zehir gibi aşkın var ve Nixar'ın fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dickman henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

günümüzün en sevilen müzisyenlerinden biri olan Yaşar, bu özel kayıtla geçmişi ve bugünü ustaca harmanlıyor. Görmüşsün sesini.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baran ise dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamında

Nisan, Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan kastım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni

Turan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, canı sağ olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğendi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Evcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Ramiz Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli ve Bursa 27, Sakarya 26, Balıkesir 28. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Konya 24, Kayseri 23, Nevşehir 22, Sivas 21. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Denizli ve Manisa 30, Aydın 32, Muğla 29. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21. Mersin 27, Adana ve Kahramanmaraş 28, Hatay 26. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 22, Karabük 24, Rize 23, Samsun 26. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 27, Erzincan 26, Van 24, Ardahan 19. Gaziantep parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17. Mardin 28, Şanlıurfa 32, Siirt ve Diyarbakır 31 derece.
0: Duratiles Seramik hava durumunu sundu.

0: Hakan abi?
1: Ardan, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Hatayı biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sevi, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
5: Yakıt alacağız yine, yandık.
6: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
7: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir radyo alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
8: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden

kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Euro bölgesi. Maastricht kriterlerine tabi olan ve ortak para birimi Euro'yu kullanan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin oluşturduğu bölgenin adıdır.
1: Neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: olan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Amerika uzak mı?
2: Oo, çok uzakta bizim.
1: İzleyenler mi?
2: Diğerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
1: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
3: Beyler, hadi beyler.

0: yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: Serdar abi, ablan görmesin seni burada.
1: Ulan param olunca ama aşağı gelip çöreklenmeyi biliyorsunuz. Öğrencilik ayağına kurmuşsunuz burayı tezgah. Aa, ekmek elden su gölden.
2: Mali şifresi neydi lan?
0: Abi internet kesildi.
1: Niye ödemiyorsunuz lan faturanızı?
0: Abi işin acilse benim telefonumdan gir.
1: Acil abicim, acil. Benim acil iş bulmam lazım.
3: Ada, ne yapıyorsun kız sen burada? Kalk da yine bir bardak çay koy, kuru kuru gitmez o. Hadi bakayım.
4: Afiyet olsun.
5: Ali! Ali aç kapıyı! Ali aç kapıyı!
1: Abla! Ada!
5: Nerede Serdar?
1: Senin burada ya. Hem de merdanenle.
5: Ben sana bu çocukların evine çökmeyeceksin demedim mi? Ha?
1: Ne çökmesi abla ya? Ben de tam sana yardıma geliyordum aşağıya. Konuşsana kızım, sen de bir şey söyle.
5: Tabii tabii. Çık hadi. Sen de aşağı eve. Hadi.
1: Ya ablacığım, bunlardan birisi kesin olacak diyorum sana ya. Bak maaşını alsın kardeşin, direkt ödeyecek sana borcunu.
5: İşsiz olduğun son 6 yılda aldıklarını ne zaman ödemeyi düşünüyorsun?
1: Bir dakika, bir dakika. Ne borcuymuş ayrıca bu ya? Ya sana yufka açmaktan ellerim nasıl tuttu be? Kızlar yufkalarımın inceliği yüzünden karşımda kompleks yaptı. Evlenmedi benimle. Yuva kuramadım ben senin yüzünden.
5: Ah canım. Tembel olduğun, öğlene kadar yattığın, eline biraz para geçince o serseri arkadaşlarınla son kuruşuna kadar yediğin. Aa, bir de su katılmamış bir çulsuz olduğun için değil, ince yufka açtığın için yuva kuramadın. Öyle mi?

0: İşte herkes kendine durduğu yerden bakıyor hayatı ablacığım. Neyse, sen parayı veriyorsun değil mi?
1: 200.
0: 20.
1: Son 150, bir daha inmem. İşine geliyorsa.
0: O da olur, tamam.
2: Ya ben sana başını bağla demedim mi ha?
0: Ya ablacığım koskoca adamım ben Allah aşkına ya.
2: Koskoca adam yazmadan utanıyorsun ama işsiz güçsüz gezmekten utanmıyorsun öyle mi?
0: Abla gitmeden diyorum ki hani paramı peşin alırsam bu benim motivasyonuma büyük bir katkı yapar ve sana en iyi şekilde hizmetimi sunarım diyorum. Ah. Niye?
2: Kalana iş bitince hadi kolay gelsin.
0: Yufka açma sanatımı icra ederken beni rahatsız etmeyin kardeşim.

0: Selamünaleyküm. Takip elemanı başvuruları için değil mi? Ha. Ben de bir an yanlışlıkla best modula geldim sandım onu. İlanda bir şey getirin yazmıyordu.
1: Ben özel hayatın gizliliğinin sınırları ve gerçek bilgiye ulaşmanın önündeki engellerle ilgili doktoramı getirdim.
2: Aa, hangi okul?
1: Boğaziçi.
2: Ben de yüksek lisansımı orada yapmıştım.
0: Bu da burada kalmış ya.

0: sıra kimdeydi?
1: Bende.
0: Çay alır mısınız?
1: Evet, alırım çay.
0: Bize iki çay lütfen.
2: Hay hay.

0: Başka bir emriniz var mı aslanım?
1: Yok, teşekkür ederiz.
0: Beyler, aranan pozisyon doldu. Daha fazla bekleme yapmayın. Hadi bakalım. Hadi. Benim doktoram Hayat Üniversitesi.
1: Adaylar nereye gitti?
0: Gönderdim onları.
1: Aa, niye öyle bir şey yaptınız ki?
0: İşte pozisyonda olunca.
1: Yo, ben daha kimseye işe almadım.
0: Ya işte çay isteyince siz nasıl başlar bu işler? Önce çay getirirsin, ufak ufak işi öğrenirsin diye düşündüm.
1: Siz hanın çaycısı değil misiniz?
0: Yo, ben takip elemanı başvurusu için geldim. Hancı değil de yani yolcu diyelim.
1: Demek ki CV getirmediniz.
0: Vallahi aceleyle çıkmışım, o yüzden unuttum. Artık bir dahakine.
1: O zaman kısaca kendinizi anlatın. Hangi okulda okudunuz?
0: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi TERK.
1: Hiç dedektif asistanlığı yaptınız mı?
0: Yaptım. Desem yalan olur. Yani ben kariyerimi yalanlar üzerine kurmak istemem. Hatta Türkiye'de dedektiflik olduğunu da ilk sizin ilanınızda gördüm. Ama bu iş için ideal elemanım. Bir gördüğüm suratı bir daha asla unutmam. Suçlular adaletim ve benim elimden asla kaçamaz. Benim adaletten farkım adaletin tıkandığı yerlerde devreye girer, suçluyu direkt kendi vicdanına hesap verdiririm.
1: Daha önce peki hangi işleri yaptınız?
0: İşsizim. Yani 6 senedir bir fiil işsizim yani.

0: Ondan önce?
1: Şarküteri. Babadan kalma bir şarküterim vardı ama işte ekonomik krizle kapattık.
0: 6 sene önce. Kriz?
1: Gizli bir krizdi. Hı. Bir tek ben hissettim.
0: Peki, ben değerlendireceğim.
1: Oh be! Çok kolaymış sorular ya.

yanınızda bir erkek olması şart. Erkek olmadan bu işleri yapmanız imkansız. Yanınızda olacak, sizi koruyup kollayacak bir erkeğe ihtiyacınız var. Allah çarşınıza pazar versin.

0: kızım dedim, tamam Amerika'da dedektiflik okumuşsun ama şimdi Türkiye'deki dedektiflik Amerika'daki dedektifliğe benzemez dedim. Bunun iti var, çakalı var. Sana bir erkeğin sahip çıkması lazım dedim. O da haklısın der gibi gözlerimin içine baktı.
1: Ne zaman başlıyorsun?
0: Oğlum, ilk görüşmede hemen gel başla denmez. İş görüşmesinin raconunu oymaz. Öğrenin lan artık bunları. Hep öğrenci kalmayacaksınız oğlum. Beni görür görmez çay isteyerek testere başladı. Beni deniyor. Ben de hemen işleri organize ettim. Bekleyenleri yolladım falan deyince pin, gözlerin içi parladı. Hayran hayran baktı yüzüme.
2: Oo abi, kapmışsın sen işi.
0: Herhalde oğlum. Hanımlar beyler, bu özel günün anısına bardak kaldırmak istiyorum. Hayatımda ilk kez ilkokulun en başarısız öğrencisi olduğumu öğrendiğimde kendimi bu kadar özel hissetmiştim. Düşünsenize, 3000 kişi içerisinden sondan birinci olmuştum.
3: Hadi bakalım pondip. Sen çok içme, çarpar.
0: Cinconlar gelmişler ellerinde çarşaf çarşaf, doktoralar, CV'ler.
4: Abi, ihtiyacın olursa CV falan hallederiz. Dijital dünyada sıfırdan yaratırım seni.
0: Oğlum, benim CV'm iş bitirici tipim lan.
4: Beklemeye hiç gerek yok. Akşam bakalım bence.
0: Neye bakacağız?
4: İşin olup olmadığına.
3: Ya oldu diyorum oğlum. Yalan mı söyleyeceğim sana ya?
4: Ya Serdar abi, kadın sana gel başla dedi mi?
0: Ulan beni değişkillendirdin. Hadi bak, tamam.
3: Haraç mı istemişsin?
1: Abi, galiba sana bir erkek lazım falan demişsin. O da onu koruma karşılığında haraç istiyorsun zannetmiş. Bana saldırmasından korktuğum için çok uysal davrandım yazmış.
3: Yani beni işe almayı düşünmüyor öyle mi?
1: Yok abi, şikayetçi olup eşkalini polise bildirmiş.
3: O derece diyorsun yani. Ben de ufak ufak duruma uyanmaya başladım.
0: Neyin başta ne demiştin sen?
1: Bugün başıma korkunç bir olay geldi. Serdar abi. Abi, dünkü abla büyük bir davanın peşinde. Perşembe günü görüşmesi var. İşin parası çok iyi.
0: Allah yolunu açık etsin koçum. Ben o hatunla çalışmam. Bitti.
1: Abi, işini elinden alıp intikamını alırdın.
0: İhtiyar bir Çinli bilginin de dediği gibi, intikam soğuk yenen bir yemektir. Ve ben soğuk yemekten tiskinirim. Ya böyle küçükken çok güzeldi işte. Büyüyünce biraz nankör oluyorlar.
5: Daha önce nerelerde çalıştınız?
0: Daha önce profesyonel olarak işte benim hayırsız yeğenlerime baktım yani. Ama hayırsız olmalarının benim bakımımla ilgisi yok. Tamamen karakter meselesi. Mesela sizinki çok vefalı olabilir.
5: Daha önce bahçıvanlık yaptığınız yerleri sormuştum.
0: Bahçıvanlık yapmadım yani, öyle bir teklif almadım.
5: Siz bahçıvanlık işi için gelmediniz mi?
0: Yok, ben çocuk bakıcılığı işi için geldim.
5: Çocuk bakıcılığı mı?
0: Yemin ediyorum, ön yargıyı parçalamak atomu parçalamaktan zormuş arkadaş. Ya Charles iş başında diye bir dizi vardı, hatırlasanıza. Orada fıstık gibi bakıyordu adam çocuklara. Hatta bir zaman sonra evin hanımıyla işi pişiriyordu.
5: Lan!
0: Beni yanlış anladın. Ben yengeyle asla

0: ekmeği pişirmem. Yani dizideki kadın bekardı, o manada söyledim ben.
1: Sıradaki lütfen.
2: Selamünaleyküm.
1: Merhaba. Üzgünüm. Zombilik başvurusu için yaşınız biraz büyük.
2: Anlamadım. Zombi olmak için yaşım mı büyük?
1: İlanda yaş sınırı yazıyordu.
2: Yani gözümden kaçmış. Ben 7'den 70'i, vergisini veren, özgür, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları zombi olabilir diye düşündüm yani.
1: Normalde olur ama bizim hikayede bir okul servisi kaza geçiriyor ve gençler zombiye dönüşüyor.
2: Mantıklı. Peki, kolay gelsin.
1: İyi günler.
2: İyi günler. Servis şoförü, yeni eğitim de var.
1: O kurtuldu.

0: galiba. Ben kaçış evinden arıyorum. Çok uzaklaştınız mı?
1: Hala sıcağım. Fazla uzağa gitmiş olamam.
2: Bize bir haftalığına yevmiyeli vampir lazım. Düşünür müsünüz?
1: Hay hay.
0: O zaman sizi tekrar buraya bekliyorum.
1: Tamam, hemen geliyorum.
3: Otuz liraya günlük yemeğiyle vampirim ben. En bir kişi başına da 10 lira prim alıyorum. Yani günde 10 kişi yakalayıp emersen yemeğim 130 liraya geliyor. Olay bu. Bakın, ben profesyonel ekmeğinin peşinde bir vampirim. En yanında kim kardeş yan olsun isterse bir şey hissetmiyorum. Yengeyle aramızda herhangi bir şey olmadı. Oldu mu bacım? Açık açık konuş yani. Biz burada doğruları konuşuyoruz bir yerde ya.
1: Ulan ben senin. Gel lan buraya.
4: Beni dijital dünyada başta yaratan. O işi istiyorum.
5: Hangi işi abi?
4: Anladım ki dürüst, çalışkan, sözünün eri olana ekmek yok o piyasada. O dedektif kız. Büyük bir işin peşinde demiştin. Ben de talibim lan o işe.

0: Siz ne bakmıştınız acaba?
1: Ben dedektifim. Bir dava var dediler, çözülecek. Onu çözmeye geldim yani.
0: Sizin görüşme üst katta.
1: Ha, siz daha çok paftır.

0: isminiz neydi?
1: Serdar Somuncu.
0: Biraz bekleteceğim sizi.
1: Ne oldu? Yardımcı bulabildiniz mi kendinize?
2: Henüz bir yardımcı bulamadım. Siz de çok farklı görünüyorsunuz.
1: İşte görev icabı artık kendimizi tak diye değiştirebiliyoruz. Ha, bu sefer başarılarla dolu CV'mi de getirmeyi unutmadım.
2: Büyük gelişme.

0: Ayrıca kendi yazdığım Bir Dedektifin Anatomisi kitabı da çantamda.
1: Ahmet Bey, buyurun.
0: İnşallah ilk tanışmamızda kendi kimliğim yerinde bir baltaya sap olamamış, başıboş bir it kılığına girdiğim için bana kızmadınız. Çok güzel it kopuk taklidi yaparım da.
2: Müthiş bir oyunculuk yeteneğiniz var.
0: Uzun yıllardır dedektiflik mesleğinde olduğum için camiaya yeni girenleri mercek altına alıyoruz. Bu bir gelenek bizim için.
3: Aslan Hanım.
0: İyi günler. Başarılar dilerim.
2: Siz de.
1: Buyurun. Selam.
4: Gel evladım, geç otur.
5: Efendim, öncelikle size olan hürmetlerimi göstermesi açısından anneciğim diye hitap etmek istiyorum. Öpeyim anneciğim.
2: Evet, 3 yıl güvenlik müdürü olarak çalışmış. Sevinirim. Efendim anneciğim. Bir dakika anneciğim. Efendim. Serdar Somuncu. Anlıyorum. Yani sizin şirkette hiç çalışmadı. Peki, o zaman ben bu paketi geri iade yapayım. Teşekkürler. Efendim anneciğim. Ne paketi? Ha yok yok, paket falan yok. Melek Hanım'ın işine başvuran bir dolandırıcıyı yakaladım sadece. Anneciğim, hiçbir vasfı olmayan bir dolandırıcıyı oyun dışı bırakacak kadar entrika biliyorum. Merak etme. Hadi öptüm, bay bay.

0: Allah kabul etsin anneciğim. Ben de iş toplantısı çıkışında hemen kazaya bıraktığım namazımı eda edeceğim.
1: İnşallah evladım. Ziya göster. Büyük torunum Ziya Uşaklıdır.
0: Allah bağışlasın. Koç gibi delikanlı maşallah.
1: Oğlum Osman Bey rahmetli olduktan sonra işlerin başına Ziya geçti. Ancak bundan bir ay evvel arkasında bir mektup bırakarak sırra kadem bastı. Kendisinin menfur bir suikaste kurban gittiğinden şüphe ediyorum.
0: Anneciğim o nasıl söz? Ağzınızdan yer alsın.
1: Küçük torunum Kaan Uşaklıgil. Kayınbiraderim Okan Uşaklıgil. Ziya'nın yoga hocası Banu. Nişanlısı Ece. En yakın arkadaşı Vaha. Bu şüpheliler çerçevesinde bir araştırma yapmanızı istiyorum.
0: Ben katili buldum. Ama yerinde olayı inceleyerek hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak delillerle size katilin kim olduğunu açıklayacağım anneciğim. Kapatmayı unutmuşum, kusura bakmayın.
2: O telefonlardan kaldı mı ya? CV'nizde yazdığına göre siz çok iş yapan bir dedektifsiniz ki Melek Hanım da size güvendiği için size işe almış. Ama tabii ki işe almadan önce CV'lere bakmak çok önemli değil mi Melek Hanım? Keşke bir smartphone alsaydınız.
0: Bunun eski model bir telefon olduğunu size düşündüren ne, çok merak ettim doğrusu.
2: Eski model bir telefon olması.
0: Ah ya anneciğim, yani bu dedektiflik işinin cilvelerinden birisi de hiçbir şeyin göründüğü gibi olmaması. Biz kenar mahalle olarak tabir edilen yerlerdeki davaları çözerken ben yufkacı çırağı kılığına bile girdiğimi bilirim yani.
2: Serdar Bey, takip elemanı olarak bana iş görüşmesine geldiğinizde yazmayı düşürmüşsünüz.
0: Bunun bir yazma olduğunu size düşündüren ne, çok merak ettim doğrusu.
2: Sıradan bir yazma olması.
0: O zaman

0: Bunların da sıradan oyalar olduğunu düşündünüz, öyle mi? Bir saniye. K86. Tamam, kapat.
1: Oh, neyse ki hala çalışıyor.
0: Oho, sizde çok işimiz var yani.
2: Sizin bir an önce gidip katili bulmanızı istiyorum.
3: Bizim mi?
4: Kimlikleriniz hazır. Aileye ait otelde yeni evli çift kılığında kalacağınız bir oda ayırdık.
3: Evli çift mi?
1: Yani ben de evliliğe hazır değilim ama madem anneciğim böyle bir şey uygun görmüş, bize de uymak düşer yani.
4: Hemen yola çıkıp bütün şüphelerin bir arada olacağı aile partisine yetişmemiz gerekiyor.
5: Buyurun efendim, arabanız kapıda.
1: Arabamız?
5: Evet.
1: Arabamız kapıda.
3: Ben kendi arabamla geldim.
1: Ben yine kendi arabamla gelmeyerek ne kadar doğru bir karar vermişim ya. Ha, bu arada. Aç aç çantana. Al bakalım şunu koy çantana.
3: O zaman alışveriş yapalım, ofiste buluşuruz, tamam?
1: Kadın işte. Parayı görür görmez aklına alışveriş geliyor. Neyse. Benim de ihtiyacım vardı zaten. Yok artık.
4: İnşallah doğru seçim olmuştur.
2: Doğru doğru. Bu iki aklı evvelden kimse şüphelenmez.
3: Peri bıyık sakal. Hepsinde gerçek malzeme kullanılmış. Her şeyin en kalitesini aldım. Bunlar kaçış ve taklit kostümlerimiz. Bunlar spor, tırmanma ve soğuktan korunma. Evet, sen neler aldın?
1: Ha! Tabii canım, ben de hayatımızı çok güzel kolaylaştıracak malzemeler aldım. Mesela şu üzerimde gördüğün yanmaz yapışmaz takım olarak geçiyor. Bununla her türlü ateş koridorundan yürüyerek çıkarım. Şu elimde görmüş olduğun hipnoz tesbihi olarak geçiyor. Eğer ileride esir düşersek adamları bu tesbih sayesinde hipnotize edip bayıltarak oradan kaçacağız. Çok fazla bakma. Bayılmanı istemem. Ayrıca şu zincir. Şu zincire yerleştirilmiş olan mikro kameralar sayesinde merkezden bizi izleyecekler.
3: Hangi merkezden?
1: Yola çıkmadan önce uğrayacağımız merkezden. Dışarıdan bakınca bir yufkacı dükkanı olarak tasarlanmış olan bu merkezde en özel ajanlarım çalışıyor. Elinde oklavasıyla deli taklidi yapan ablam kılığında bir kadın göreceksin. O en iyi ajanlarımdan biridir. Oklavasıyla beni kovalarsa sakın şaşırma. Bu hareketine operasyonun başlangıç fişeği diyebiliriz.

0: Ablacığım, size nişanlım Gül Goncam Bade'yi tanıştırayım. Bade ablam. Ablam Bade.
1: Merhaba. Serdar, bu kızı tavlayacağım diye araba mı çaldın?
0: Yola çıkarken arabanın plakasını değiştirin diyor. Doğru söylüyorsun ablacığım. Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Neyi düşündün?
0: Ah, yine çok haklısın. Oyalanmayın, bir an önce yola çıkın diyor. O zaman şöyle bir... Buyur ablacığım, şöyle takdim edeyim. Dolar. Elini korkak alıştırma. Al bakalım. Al bakalım. Sen de al bunu canım. Arkadaşlarına üleştirirsin. Artık yolun yoluna girek. Hadi bakalım.

0: konular var.
1: Ne gibi?
0: Şimdi istemeden de olsa görev icabı karı koca olduğumuza göre ben erkek olarak kendi kurallarıma baştan koymak isterim yani.
1: Hı. Anlıyorum.
0: Şimdi biliyorsun ki erkeklik gururu incindiği zaman evlilikler sona eriyor. Erkeklik gururu bilhassa evlilikleri bir arada tutan tutkalı vazifesi görür. Kadın erkeğinin gururunu kıracak davranışlardan özellikle kaçınmalıdır.
1: Peki bu davranışlara birkaç örnek verebilir misin?
0: Tabii. Başkalarının yanında laflarına çok dikkat etmen lazım. Ben kararlarımın sorgulanmasından çok hoşlanmam.
1: Allah'ım sen nasıl bir cinsiyetçiyle sınıyorsun?
0: Bak imana da geldin. Bizim oralarda bir söz var biliyor musun? Komünizm parayı, feminizm kocayı bulana kadarmış derler.

0: Alır mısınız?
1: Bilmem, yani alır mıyız?
2: Siz bize iki su getirin, biz o arada düşünelim.
3: Olur, hemen getiriyorum.
1: Hadi koş.
0: Genç patron, saat 12 önünde.
2: Nerede?
1: Ha. 12.30 önünde.
2: Evet. Şu tespihi elinden bırakır mısın? Acı üstünden de şu yabaniliğini at. Daha önce böyle ortamlarda takılıyormuş gibi davran.
1: Kızım, benim ömrü hayatım böyle lüks ortamlarda geçti. Ama gel de sen bunu onlara anlat.
2: Kimleri?
1: Ulan senin burada bu fıstık gibi kadınla ne işin var Hanzo der gibi bakanlara. Ama merak etme. Ben de onlara benim yerim burası ve böyle fıstık gibi hatunlarla takılmayı hak ediyorum tarzında hareketler yapacağım. Ama önce şu ortama biraz ateşleyelim.
2: Hayır hayır, dur.
1: İzle ve gör.
2: Hayır git dur.
1: Evet, değerli misafirler, kıymetli konuklar. Her ne kadar çiçeği burnunda yeni bir damat olsam da bu eğlenceyi bir kenara bırakıp ve güzel karısının dibinden ayrılmayan yüksek profil değerli bir girişimci olduğum anlamına gelmiyor. O yüzden diyorum ki bugün paramızı, servetimizi, güzel karılarımızı ve hatta sevgililerimizi kısa bir süreliğine kenara bırakıp fırlama, zıpır, it kopuk olduğumuz kolej günlerimize geri dönelim diyorum. Are you ready?

0: Bana mı seslendin?
1: Biraz da bizden seslenmek mi acaba?
0: Tabii ki, yani sonuçta bir erkek günde en fazla karısına 5 dakikasını ayırmalı, değil mi?
2: Çok keskin bir espri anlayışınız var. Buyurun.
0: Siz bekarsınız değil mi?
2: Evet, bekarım.
0: Eğer evli olsaydınız benim esprilerim ve eğlencemin nedenini anlardınız. Bir erkek evlendiğinde onun için gelecek korkusu biter. Ya başıma bundan daha kötü ne gelebilir ki diye düşünür ve hayattan keyif almaya başlar.
3: Şu saçma sapan evlilik esprilerini keser misin lütfen?
0: Allah Allah, zoruna mı gitti? Ha? Balayında taş gibi karısını zengin playboy'un kollarına atan cincom tarzındaki bakışlar üzerimde. Ama merak etme, ben de onlara size ne olan işinize bakın, bilip bilmeden insanların günahını almayın tarzında bakıyorum. Ben zaten katili buldum. Katil Kaan. Bütün deliller bu gösteriyor.
3: Hangi deliller?
0: Adamın tipi delil olarak sayılmıyorsa da içgüdü de diyebiliriz.
3: Yalnız içgüdülerle dava çözülmez canım.
0: Senin hormonlarınla da dava çözülmez hayatım. Evlenme, çocuk doğurma ve yuva kurma vaktinin çoktan geldiğini görebiliyorum. Yani hormonlarının davanın seyrini etkilemesine izin vermem.
3: Bana bak yürüyen testosteron. Bir daha bana böyle cinsiyetçi sözler söylersen gece seni bayıltır ve ufak parçalara ayırırım. Ve seni otelin mutfağına öküz eti diye satarım. Güzel marine ettirir, sonra da yerim.
0: Ne güzel anlattın. Ağzının suyu aktı ya. Arkadaş, insanın canı kendinden bir porsiyon ister mi?
3: Ben de sana bakıyordum.
4: Oo, sen makyajını tazeleye ne kadar, ben karakter analizimi çoktan bitirdim. Şüpheliler arasında bu cinayeti işleyecek karakterde tek bir insan var, o da Kaan karaktersizi. Vah, tam bir delikanlı. Erkekliğin kitabını yazmış adeta. En fazla genç kızların canını yakmıştır. Ece merhametli, çok iyi kalpli. Nişanlısının amcasına kendi öz amcasından daha iyi bakıyor. Okan amca ise geçmişte her ne kadar çapkın birisi olsa da yaştan önce elini eteğini bu işlerden çekmiş. Tam bir bilge. Kaan, kadın düşkün, zampara, bu.
3: Vaha, tam bir sulu. Okan amca ile Ece ise sevgili. Kaan ise...
4: Amcasından mı hoşlanıyor?
3: Hayır, tam bir aptal romantik.
4: Ulan şu aşığını aklamak için bu kadar masum insanın günahını alıyorsun ya, ayıp ya.
5: Serdar, oturmaya mı geldik? Hadi gel, lambada yapıyoruz.
4: Geldim kanka, geldim.

0: Pilates'e mi gidiyorsun?
1: He. Ya biz mahallede her sabah muhtarlığın önünde çoluk çombalak toplanıp pilates yaparız. Alışkanlık olmuş işte. Ben pilates yapmadan uyanamıyorum.
0: Tamam.
1: Kızım saf mısın sen ya? Akıllı kadın diye evlendim ben seninle. Takibe çıkıyorum. Yoga hocası Banu'yu mercek altına alıyorum.
0: Aa. Ama ben plan ve iş bölümü yaptığımızı hatırlamıyorum Serdar Bey. Öncelikle cinayeti işleyebilecek motivasyonu yüksek adayları belirleyelim lütfen.
1: Motivasyon kadın meselesi. Takılma sen ona.
0: Neye dayanarak bunu söylüyorsun acaba?
1: Maktulün erkek olmasına dayanarak söylüyorum.
2: Bak şimdi. Sana her şeyi anlatıyorum. Zengin bir adam. Her türlü zevke ve kadına kolaylıkla ulaşabiliyor. Mutlu olmak için her şeyi ama her şeyi deneyimliyor. Sonra bir bakıyor ki zevk alamamaya başlıyor. Tabii geçmişindeki bir kadın bu olanlara içerliyor ve adamı Mortingen Strauss'ı yani ortadan kaldırıyor. Motivasyon kadın mevzusu.
3: Selamünaleyküm hocam. Toplu çalışma deyince ben yanlış anladım herhalde.
4: Günaydın Serdar.
3: Eyvallah koçum. Ciğer.
5: Evet, herkes yerlerini aldıysa başlıyoruz. Şimdi derin bir nefes alıyoruz. Yavaş yavaş veriyoruz. Ve unutmuyoruz. Biz evrene nasıl enerji verirsek evren de bize aynen öyle geri verir. Biz hayata nasıl davranırsak hayat da bize aynen öyle davranır. Siz.
3: Ben mi hocam?
5: Evet siz. Hayat bugüne kadar size nasıl davrandı?
3: Karısıyla yatakta yakalamış gibi davrandı hocam.
5: Anlıyorum.
3: Hayatta bu zamana kadar karısına el sürmediğimi anlatmak için çok uğraştım. Şimdi daha çok anasına küfür etmişim gibi davranıyor ama o daha iyi.
0: Hava da çok güzel.
6: Çok güzel evet. İşiniz de yoga yapıyor galiba.
0: Ya evet.
6: Hayır. Şöyle oturalım mı?
0: Dur.
6: Buyurun geçelim.
7: Dur. Gidelim daire bire. Dokunmasın. Dokunma.

0: Ustacığım, yok hayır.
1: Neredesin sen? Ben seni bulamıyorum.
0: Kızlar, hiç bozmayın. Ya ustacığım, ben bu tercihimi anlattım diye hatırlıyorum.
1: Neredesin sen?
0: İş üstündeyim.
1: Bizim muhasebe kayıtlarını incelememiz lazım.
0: Sen incele. Ben araştırmayı derinleştiriyorum. Çok önemli bilgilere ulaşmak üzereyim. Yoga Banu kesin işin içinde. Ben sabah delillerle geleceğim.
1: İyi.

0: Bu yüzden uyu, daha çok erken.
1: Boynun ne oldu? Ne varmış?
0: Sorma ya, bilgileri almaya çalışırken çok zorlandım. Yani kıran kırana bir geceydi.
1: Ne öğrendin?
0: Ziya ortadan kaybolmadan önce enstitü kapanacakmış. Ziya ortadan kaybolunca Kaan enstitüye yardıma devam kararı almış. Özellikle bu bilgiye çok zor ulaştım. Hadi yat sen şimdi, yarın konuşuruz.
2: Dur bir dakika, ben de bir şey buldum galiba.
1: Hah, bak. Bunlar Bahve'nin mutfağını restore etmişler. Ama bence bu malzeme çok fazla. Ya birileri faturayı şişirmiş ya da bence kesin başka bir Bahve falan yapmışlar.
0: Ya zengin insanlar bunlar. Hayatları bir yerlere...

0: bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
1: Haluk Bey.
2: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
1: Tablet var.
2: Baba kursu da unutma.
1: O da var.
2: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
1: Görüyorsunuz babalara sıra gelmiyor.
0: Hemen mobil denizden Denizbank'la olun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobil denizde 100 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Hakan abi.
5: Ardan, senin ne işin var burada?
4: Abi benim rüyamdayız.
5: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
6: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
7: Vay vay vay. Çocuklar.
6: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
7: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sebi, erkencisin.
8: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Milli takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım?
2: Çektim günlük hesaptan, hallettim.
3: E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
1: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
2: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
3: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
2: Kadınlar da olmalı tarımda.
1: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
3: Tarlaya girmeye başladık.
1: Traktör sürmeme.
4: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye size ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
0: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olur.

0: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
3: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünya

ve ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir rado alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.

0: sözlerine ve hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Benim davranışlarım anormal, öyle mi? Ya ben bütün bu saçma sapan insanların arasında normalliğin sözcük anlamı gibi kalıyorum be.
2: Nerede kaldınız ya? Biz neredeyse yemeye başlıyoruz.
3: Amirim. Hayatım.
1: Kadınları bilirsin Mirim. Hazırlanmaları futbol hakkındaki yorumlara kadar sıkıcı ve anlamsızca uzundur.
2: Mirim, yaklaşımınızı çok ayrımcı buldum. Yani modern çağın gereksinimlerini karşılamaktan oldukça uzaksınız. Artık kadınlar futboldan anlamadıklarını itiraf ediyorlar. Hatta son derece hızlı giyiniyorlar. Ayrıca ortaya böyle bir güzellik çıkacaksa hiçbir erkeğin beklemeye itirazı olacağını sanmıyorum. Güzellik cennetin imgesidir.
1: Hazır imgelerden konu açılmışken, medeni, modern ve ultra lüks yaşayan bir erkek olarak gözümün önünde siz karıma yürüyünce aklıma ister istemez cennetin dayak imgesi, medeniyetin sınırlarını zorlayarak tek dişli bırakan bir imkan.
4: Yürümek. Bol bol yürümek. Benim zindeliğimin en büyük nedeni yürümek.
2: Yürümeyi ben de çok severim.
1: Onu biliyoruz. Okan amcacığım, yürüyelim, yürüyelim tabii. Yani yürümekle yollar aşınmaz. Ama her önümüze gelene de yürümeyelim, değil mi? Yürüyelim.
2: Mirim, şu tespihinize bakabilir miyim? Bu böyle bir tür el alışkanlığı galiba. Şöyle falan. Sokak kültüründe, gettolarda falan yaygın galiba bu.
1: Yanlış biliyorsun.
2: Buyurun.
1: Bu tespih bizim için çok köklü bir aile geleneğidir. Saraylı olan büyük büyük dedem sünnet olacağı zaman dönemin padişahı bu tespihi kendisine hediye olarak gönderir. Derken yıllar geçer, dedem büyür ve Yemen'de esir düşer. Esir kaldığı süre içerisinde öleceğini anlar ve bu tespihi henüz görmediği yeni doğan oğluna göndermesi için yaverine

0: teslim eder. Sonra dedem ölür. Dedeme çok sadık olan yaveri, şu elimde görmüş olduğunuz tespihi esir kaldığı tam 5 sene boyunca, çok affedersiniz, saklar. Esirliği bitip İstanbul'a dönünce hemen büyük büyük annemi bulup emaneti ona teslim eder. Tespihi tam 5 sene boyunca saklamış olması büyük büyük annemi çok etkiler ve yaverle hemen oracıkta evlenir. İşte o yaver benim dedem. Bu tespih o tespih.
1: Enteresan.

0: kedi bozmuşum da. Siz rahatsız olmayın. Ben gideyim, biraz uzun sürer. Beni beklemeyin yani. Tatlı söyleyeyim.
1: Boğuluyor galiba. Böyle durumlarda ne yapıyorduk? 112'yi mi arıyorduk?
2: Hayır canım. Alo Can Kurtaran'ı aramamız gerekiyor ama numarasını ben de bilmiyorum.
1: Hamdi'ye sorun. Hamdi gel.
3: Efendim Kaan Bey.
1: Bak Alo Can Kurtaran'ın numarası varmış. Ara da, adam boğuluyor. Yani gelsinler, ilgilensinler.
3: Tamam efendim.
4: Kazanmak için havuza düşme numaramı gördün değil mi onların hepsini? Davamız için hayatımı tehlikeye attım. Benim gibi dava adamı zor yetişir. Bir şey soracağım. Yüzme bilmediğim çok, anlaşıldı mı? Değerimi bilsin artık.

0: Alo.
1: Bana bak. Bu kesin suçlu.
0: Alçak bir kardeş katili bu. Akşam bizi yemeğe davet etti. Senin karını aparatif olarak alacağım der gibi baktı bana.
2: Abi senin karın yok ki.
0: Ulan düşün, herif olmayan karıma yazıyor. Bir de gerçekten karım olsa kızgın kumlardan serin sulara atlayacak.
2: Tamam abi, ben bu akşam girerim onun yerine. Bulduklarımı sana açtığım mail adresini atarım.
0: Bana atma, ben üşenirim onlara okumaya. Sen onların hepsini Aslan'ın mailine at. Hadi koçum. Tamam, kapatıyorum ben.
2: Abi bizim para işi ne oldu?
0: Oğlum gelince halledeceğim, biraz sabredin ya.
3: Yarın ziyaretine gitmek istiyorum.
4: Bak, çok sık gidiyorsun. Dikkati çekecek.
3: Ne yapayım? Çok özlüyorum onu.
4: Ben de özlüyorum ama dikkat çekmememiz gerekiyor.
5: Teması kaybetmeyelim.
6: Temas.
0: Bu kadar mı?

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Yine kaçırdın kahvaltıyı. Sana bir şeyler getirdim.
1: Allah! Ben geç kaldım ya. Ece bugün çok önemli bir yere gidecek. Benim onu takip etmem gerekiyor. Bizim kamuflaj kıyafetleri nerede ya?
0: Dolapta.
1: Tamam.
0: Peki senin banyoda işin var mı? Ben duşa gireceğim de.
1: Yok, benim acil çıkmam gerekiyor.
2: Köylü kızı, simitçi.

Babacığım, kanun namına aracınıza el koyuyorum.

0: Olayı çözmeye çok yaklaştım.
1: Sen niye kaçış kostümü giydin?
0: Kaçış?
1: Evet, ilan dağıtan palyaço kaçmak için gelir. Sakın bununla takip yaptım deme.
0: ne takibi ya? Sen de beni iyice salak zannettin ya. Tatbikat yaptım. Tabii ya, tatbikat yaptım ben. Eğer ileride kaçmamız gerekirse hangi yolları ne şekilde kullanmamız gerekiyor, onun tatbikatını yaptım. Ha.
2: Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Bir saniye.

0: Kusura bakmayın. Banyo yapıyordum da size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Merhaba. Biz akşam kamp yapacağız da siz de bize katılmak ister misiniz?
0: Hay hay. Tabii ki. Zaten ben genç ve yakışıklı bir erkek olarak kamp ortamlarında çok fazla bulundum.
1: Harika. Eğlenceli olacak o zaman. Akşam kampta görüşürüz.
0: Görüşürüz. Ya yemin ediyorum, şu kadınların istediklerini elde etmek için cinselliklerini kullanmalarına bayılıyorum. Bence çok büyük bir zeka göstergesi bu.
2: Belki de seninle iletişim kurabilmek için senin zeka seviyene inmeye çalışıyorlardır.
0: Yani ne kadar aptal görünürsem o kadar seksi davranacaklar bana, öyle mi?
1: Özel bir çaba sarf etmene gerek yok. Kendin ol yeter.
0: Oo, kıskançlık seziyorum. Öldürdüğü nişanlısının amcasıyla sevgili olan bir kadınla aşna pişne yapacak kadar düşmedik yani.
3: Katil de olsa onun da duyguları var. Hayatında karşısına ilk defa gerçek bir erkek çıktı ve duygularına yenik düştü. Yaydığım sert erkek kokusundan etkilenip etkim altına girdiği için onu suçlayamam. Göreceksin. Kollarıma atılıp ağlayarak her şeyi itiraf edecek.
2: Vay be.

0: bir şey yapmayacak mısın?
1: Hayatta kalma içgüdüm, üreme içgüdümden baskın çıktı.
0: Nasıl ya?
1: Ah Ece, gitti güzelim.
0: Ne? Kız orada ölüyor, senin aklına mi geliyor?
1: Vallahi üzüntüden kendimle yüzleşiyorum, kendimi tanıyorum aslan.

0: Geri gelebilir. Hadi otele gidelim.
1: Korkan gidebilir. Biz eşimle kalıyoruz.
2: Sen kalıyorsun.
1: Karıcığım, bir saniye konuşabilir miyiz lütfen?
2: Tamam, siz gidin, ben yetişirim.
1: O katille mi gidiyorsun?
2: O katil dediğin adam biraz önce hepimizin hayatını kurtardı.
1: Ya kızım, pembe kokulu mektupları Kaan Efendi'nin odasından çıktı. Ben odadan aceleyle çıktığım için alamadım mektupları.
2: Bana bunu şimdi mi söylüyorsun Serdar?
1: Ya Ziya, merkez mezarlığında eski bir mezara gömülü. Hepsi işin içinde diyorum sana ya.
2: Ya artık dikkat çekmeye çalışmandan gerçekten çok sıkıldım. Ayrıca ben yetişkin bir kadının, kendi kendimi de koruyabilirim. Sabah otelde görüşürüz.
1: Ulan dedektiflik işine girdik. Ortağımız katile aşık oldu. Demek yarın öbür gün karşısına yakışıklı bir seri katil çıksa beni pişirip yer bunlar. Yok arkadaş. Ben bu işi çözdükten sonra bir daha bu hatunla çalışmam. Yok.
3: Bu ne? Eller yukarı, teslim ol.
1: Tamam, tamam. Teslim oluyorum. Ama lütfen siz ön yargınıza teslim olmayın. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bir dakika. Bakın. Tamam. Yani... Ya arkadaşım, emniyet amirine işbirliğiyle hazır olduğumu söyleyeyim. Çok iyi çocuk değil.
3: Bak şuradan. Dedektife biraz saygın olsun ya. Şuraya bak. Gece gündüz asayişi sağlamak için uğraşıp duruyoruz. Gördüğümüz ne? Saygısızlık.
4: Ne bakıyorsun?
5: Uyumanı bekliyorum.
6: Saygısızlık dediysek o kadar da değil koçum. Yani beklemene gerek yok. Rahat ol. Hadi ben büyük bir cinayeti çözmek için düştüm buraya. Sen neden düştün?
5: Büyük bir cinayeti işlediğim için.
6: Bu yaşta. Allah Allah. Derdin neydi çocuğum?
5: Eski okulun önünde uyuşturucu satan mafya çetesinin tüm üyelerini öldürdüm.
6: Çok büyük bir sosyal yara. Liselere kadar indi diyorlardı abi.
5: İlkokul. İlkokuldan sonra okumadım. Allah'tan çete fazla büyük değildi.
6: Sonuçta 2-3 kişilik çete olmaz. 5'ten büyüktür değil mi?
5: 10. Yok yok. Biri yoğun bakımdaymış.

0: Efendim?
1: Günaydın. Ben Serdar Bey'in asistanı Ali. Kendisine ulaşamadığım için sizi aradım.
2: Ziya Uşaklı ile ilgili bazı bilgilere ulaştım. Belgelerin hepsini size mail atıyorum.
0: Tamam, teşekkür ederim. Şimdi bakıyorum.
3: Dün gece Akçakoca Merkez Mezarlığı akıllara durgunluk veren bir operasyona sahne oldu. Vicdansız mezar hırsızı suçüstü yakalandı.
4: Ben sıradan basit bir vatandaşım. Hatta vatandaşın dibiyim.
0: Günaydın. Serdar'a göreviniz oldu mu?
5: Bir dakika. Konuşabiliriz.
4: Ya siyasilerin seçim meydanlarında o istediği vatandaş benim. Bu sözlerimi şantaj olarak algılamayın ama... Çok önemli bir ipucunun peşine bir iş seyahatine çıkmam gerekti.
0: Serdar, televizyondasın ve bütün ülke nerede olduğunu biliyor.

0: zaman beni bir an önce buradan çıkarman lazım. Kaiser Soze'nin çocukluğuyla aynı hücrede kalıyorum ben. Her an hayatımdan ümidi kesebilirim.
1: Melek Hanım arıyor. Şimdi kapatmam lazım.
0: Melek Hanım'a söyle, katilleri biliyorum. Nasıl görünüyor?
1: Nerede?
0: Televizyonda. Bütün kanallar verdi mi? Tamam. Ben de seni seviyorum aşkım. Sırası mı ya şimdi? İşte...

0: Mezarcı, çıkıyorsun. Hadi yine iyisin. Arkan sağlam çıktı.
1: Yüksek mevkilerdeki kişiler tarafından sevilir sayılırım.
2: Hürmetler abi. Dışarıdan bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka karşılayacaklardır. Allah kurtarsın.
3: Eski İçişleri Bakanımız devreye girdi senin için.
1: Ya kusura bakmayın komiserim. Şimdi ben bazen gizli görevlerde sade vatandaş taklidi yapmak zorunda kalıyorum da. Sizi kandırdıysam özür dilerim yani.
3: Bakanımız senin kızının iş ortağı olduğunu söyledi. Senin herhangi bir suç işleyecek bilişsel kapasiteye sahip olmadığını, toplum için zeka ortalamasını düşürmek dışında bir tehlike arz etmediğin konusunda beni ikna etti.
1: Kafanızdaki soru işaretleri cevaplandığına göre ben artık gidebilir miyim?
3: Seni görünce kafamda hiçbir soru işareti kalmadı. İşlemlerini yapsınlar, hemen karakolumu terk et.

0: Anneciğim, ya büyük bir komploya kurban gittim ben. Verin öpeyim o mübarek elinizi. Anneciğim, aramızı bozanlara inat, olayı çözdüğümü ve suçluların aramızda olduğunu bildirmekten büyük bir gurur duyarım efendim.
1: Serdar'cığım, her şey açıklığa kavuş.
2: Sen dur, devam et.
0: Maktulün bazı feminen, hatta yer yer feminist tavırlarıyla karşılaşan Ece, teselliyi Okan amcanın kollarında aradı. Aşkların önünde tek bir engel vardı. Ziya Uşaklıgil. Dönelim Kaan Uşaklıgil'e. Kendisini burada yakından tanıma fırsatı buldum ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Kaan Uşaklıgil küçükken sevdiği kızın at kuyruğunu hiç çekmemiş gibi kötü bir insan. Ta sünnet düğününden beri kin güttüğü abisi Ziya Uşaklıgil işlerin başına geçince abisini hisselerini elinden alıp yatırımlarını parçalamakla tehdit etti.
3: Aa, bu kadar da fazla ama.
0: İşte aynen böyle söyledi. Önce iki aşığı, sonra selfilerde fakir çıktığı için Ziya'ya kızan Vaha'yı ve enstitüsü kapanma tehlikesi altında olan Banu'yu da yanına alarak bu cinayeti planladılar. Kaan Uşaklıgil planladı ve hep birlikte uyguladılar. Katil bunların hepsi.
4: Biz kimseye öldürmedik.
0: Ya siz onu benim külahıma anlatın be.
5: Seni ilk partide gördüğümüzde Ziya'nın gidişini araştırdığını hemen anladık.

0: Yani sadece seninle birazcık eğlendik. O kadar.
1: Yahu nereden bileyim? Adamın gece yarısı mezarlığa gideceğini, gece bekçisiyle yakalanacağını.

0: Ya hem suçlu hem güçlü diye buna derler arkadaş.
1: Serdar'cığım, olay aydınlığa kavuştu.
0: Evet, ortağımın da dediği gibi anneciğim, her şey açıklığa kavuştu. Katil, bunların hepsi.
2: Yeter artık, tamam. Ben daha fazla uğraşamayacağım seninle. Bak arkadaşım, abim hayatta. Gayet sağlıklı ve mutlu. Benim de senin bu dedektiflik saçmalıklarına ayıracak zamanım yok. Kusura bakma. Aslan Hanım, daha evine geliyorsunuz değil mi?
1: Geleceğim.
2: Güzel. Hadi.
0: Bir dakika. Ya kımıldama. Ya nereye gidiyorsun? Anneciğim, o zaman İstanbul'da görüşürüz.
1: Sen nezaretteyken Ali beni aradı.
3: Evet.
1: Ziya Kağan'a fotoğrafını yollamış. Ve yeni hayatında çok mutlu olduğunu yazmış.

0: Arkadaş bu nasıl hayattır lan? Şuraya bak, işimi kaybettim. Karım kendine manita yaptı. Erkeklik gururum üzerinde lambada yapıldı ya.
1: Melek Hanım beni bağrına davet etti. İstanbul'a onlarla döneceğim. Para yatınca seni ararım. Naktin var mı?
2: Ama sen kaldı biraz var.
1: Tamam. O zaman iyi yolculuklar.
0: Bana da. Ya senin baban eski İçişleri Bakanı mıydı?
1: Evet. Çok büyük bir Amerikan şirketinde çalışırken Türkiye'deki özel dedektiflik boşluğunu doldurmaya gelince tabii ben de maddi manevi desteği kesti.
0: Ablam şu an burada olsaydı ve senin bu sözlerini duysaydı benimle çok gururlanırdı. Sorumsuzlukta ben asla senin level'ına ulaşamam. Son olarak bir şey soracağım ya.
1: Ne oldu?
0: Bizim odanın hesabı hala Melek Hanım'a yazıyor değil mi?
3: Evet.
0: Gerçekten ciddi bir tutulma. Acil yüksek sevgiye ihtiyacım var.
4: Üzgünüm. Bugün yardımcı olamayız.
0: Ya bir şey soracağım sana ama yanlış anlama. Acaba kampta kaliteli sosyete gazozundan içip güzel yemekler yiyip benimle partilemek isteyen kızlar var mıdır?
4: Bugün bizim izin günümüz. Enerjilerimizi dengelemek için izin günlerimizde sınırsız parti yaparız.
0: Gerçekten inanılmaz bir felsefeniz var. O zaman bir an önce gelin, enerjimizi dengelemeye başlayalım.
4: Bir saat içerisinde oradayız. Görüşürüz.
0: Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Efendim Ali?
5: Abi, Fidan abla televizyonu izlemiş. Seni merak etti.
0: Ha, öyle mi? Gizli bir görev üzerindeydin de.
1: Ne göreviymiş o?
0: Ablacığım, minik kardeşin devlet için çok önemli bir operasyonla kilit isim.
1: Hangi devlet?
0: Cumhuriyet. Önemli bir delegasyonla işbirliği asamblesi yapmak üzereyim. Ben seni toplantıdan sonra arayayım. Tamam, döneyim sana. Hadi.
1: Kapattı.
6: Anladım Kaan Bey.
7: Gözlerini kızın üstünden ayırma. Bu benim için ölüm kalım meselesi. Herhangi bir aksilik daha olursa dedektif kızın minik boynunu kendi ellerimle kırarım.
8: Buyurun efendim, yemeğe geçebilirsiniz.
1: Telefonu çalıyor.
9: Ben mesai saatleri dışında prensip olarak cep telefonlarına bakıyorum hayatım.
1: Karım yazıyor.
9: Ha, karım değil o ya. Ortam.
10: Ya kızlar, kusura bakmayın. Farkında olmadan sorumluluk duygusu gelişmiş bende. Bir saniye.
1: Alo.
0: Çok yakın arkadaşlarımla beraber küresel ısınma sorunu masaya yatırdık.
10: Az vaktim var, seni dinliyorum.
1: Alo, dinle beni bak, dinle. Katil Kaan. Alo. Burada telefon çekmiyor. Mektup kağıtlarını alman lazım.
0: Ne? Çok büyük bir operasyondan bahsediyorsun yani.
1: Ne operasyonu? Bak dinle beni. Hayatın tehlikede olabilir.

0: Emir ve görüşlerime uydukları sürece sorun yok ortak.
1: Alo? Alo?
2: Kızlar.
3: Büyük bir operasyonda team komutanı olmam gerekiyor.
2: Yani bu işi kabul etmemek olmazdı.

Vurdum seni kardeş katili. Başkasının karısına asılmanın cezasını hapishanede başkasının karısı olarak ödeyeceksin. Oba! Tam ilahi adalet oldu bu. Alo. Ali. Ziya'ya gelen maillerin IP adresini bul bana hemen koçum. Acele et, acele. O zaman hadi kızlar, kutlama yapıyoruz.

0: Günaydın.
1: Ben de şimdi sizi almaya geliyordum dedektif hanım.
0: Aa.
1: Bugün size araziyi atla gezdirmek istiyorum.
0: Atla? Ben atları çok severim ama Süpermen düşüp boynunu incittiğinden beri benim bir fobim var.
1: Haklısınız. Böyle güzel, narin, ince bir boynu. Tehlike atacak davranışlardan kaçınmalıyız tabii. Buyurun.

0: Ya bacım, buralarda Uşaklık İleri'nin dahi varmış. Nerede kalıyorsam olarak?
1: İleriden caddeye çıkınca sağdaki büyük ev.
0: Ha.
1: Ben de oraya gidiyorum. Köy kahvaltısı hazırlayacağım.
0: Ne hazırlayacaksınız?
1: Mancarlı pide ve menengülçeyi hazırlayacağız.
2: Tamam.
0: Hey be, karıma bak ne kadar güzel. Dikkat et, içkine ilaç atmasın.
3: Merak etme. Hadi tamam, gelme artık.

0: 앞에서 아비 라푼슬 경련에게
1: 돌아 카티룩샥
2: Ma ne puoi solo mi chiedere che. Evet. Ortağım ve ben katil olmayan katili bulduk. Efendim, dün gece yaptığımız beyin fırtınaları sonucunda çok enteresan bir şey fark ettik. Kaan ve Melek Hanım beraber planladılar.
3: Ben bu yüzüğü bir yerden hatırlıyorum. Melek Hanım da işin içinde.
4: Ay kesin şu saçmalığı lütfen.
2: İnanın ben de çok isterdim Melek Hanımcığım. Çünkü yani insan patronunun katil olmasını istemez ki. Sonuçta ekmek parası. Hatta ben bunu ortağıma açık açık söyledim dün, değil mi?
4: Evet.
3: Ya kızım, öldürüyorlarsa kendi DNA'larını öldürüyorlar. Bize ne ya? Biz işimize bakalım. Salla başı al maaşı yapalım. Sakal diyorum ya.
5: Olmaz. İşimizi hakkıyla yapacağız. Dedektifiz biz. Ben Kaan'ı oyalarken sen de Melek Hanım'ı izle. Melek Hanım bizi Ziya'ya götürecek.
4: Ziya... İşleri istediğim çerçevede yönetemiyordu. Ben de ona ders vermek için Kaan'a müsaade ettim. Kaan hisseleri almak için abisini hapsetti.
3: Yemin ederim delirmişsiniz siz. Resmen bana komplo kurmuşsunuz. Hepiniz de bu işin içindesiniz.
2: Belki de başkalarının karılarına yürüdüğün için Allah seni cezalandırıyor demeyi çok isterdim. Ama yine dört ayağın üstüne düştüm.
3: Nereden buldun bunları? Az daha başımıza iş açılacaktı.
4: En salaklarını seç dedin.
3: Ya tamam da Kaan'a hissedir için baskı oluşturalım derken hapse gireceğiz.
2: Evet, sizin de gördüğünüz gibi en salak iki dedektifi bulup suçu Kaan'ın üstüne atacaklar. Sonra sahte delillerle polise gitmekle Kaan'ı tehdit edip hisselerini elinden alacaklardı. Sonra da Ziya hiçbir şey olmamış gibi tatilden dönecekti. Fakat benim büyük resmi görüp mezarlıktaki derin araştırmalarım sonucunda televizyona çıkmam Ziya'nın paniklemesine sebep oldu.
5: Ve planları değişti. Bizi salak olduğumuz için seçenler dünyanın en aptalca ve amatör planını yaparak suç tarihine geçtiler.
6: Anladım Kaan Bey.
5: Ortağımın gerçekleri ortaya çıkartmak için kendini fedakarca havuza attığı o gece suç ortakları Vaha Kaan'ın odasına girerek mailler attı. Ama yine ortağımın dün gece Ziya'nın adamlarıyla göğüs göğüse çarpışması bütün oyunları bozdu tabii.
2: Aslan kendini ne kadar geliştirdin. Olaylara doğru açıdan bakabiliyorsun artık.
0: Çabuk onu bana ver gerizekalı.
2: Buradaki herkes kimin gerizekalılık sendromunun pençesinde olduğunu gördü bence.
0: Sana onu bana ver dedim.
2: Şimdi telefonu vermeyeyim ben. Daha taksidini bitiremedim. Yani sen bana mail adresini yolla. Ben sana videoyu yollarım.
0: Bana bak. Ne hayatım kaldı. Ne haysiyetim kaldı. Ver onu bana yoksa gözümü kırpmam. Vururum seni.
2: Ben hiç o açıdan bakmamıştım. Haysiyet dedi veriyorum.
5: Hayır hayır vermiyoruz.
2: Haysiyet
5: hayır
2: dedi.
5: Vermiyorum ya. Hayır.
4: Sen kimi vuruyorsun?
2: Kaç kaç.

0: İstanbul'a dönünce ne yapacaksın?
1: Bu davadan para kazanmış olsaydık ofisi daha iyi bir yere taşımayı düşünüyordum ama artık aynı yerde de var. Sen ne yapacaksın?
0: İşte ablama yufka açmaya devam edeceğim.
1: Takip elemanı olarak çalışmak ister misin?
0: He? İşe alındın mı?
1: Evet.
0: Abla, işe alındım.
2: Ya ne oldu?
0: İş buldum.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Kocaeli ve Bursa 27, Sakarya 26, Balıkesir 28.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: 7 yaş ve üzeri için uygundur.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Aksiyon türündeki amansız vizyona girdi. Film, kaçırılan kızını kurtarmak için çeteye karşı kıran kırana bir mücadeleye girişen bir babanın öyküsüne odaklanıyor.
2: You're looking for someone. So am I.

0: uçuşumuz için son çağrı.
1: Hey Rich, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
2: Uzun zaman olmuştu.
3: Hoş geldiniz.
2: Gerilim türündeki derin kabusun yönetmeni Renny Harlin. Aaron Eckhart, Sir Ben Kingsley ve Molly Bellwright'ın başrolde olduğu filmin konusuna gelince. Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıya kalır ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
3: Can yelekleri koltuğunuzun altında.
4: Ne yapacağız?
1: Diğerlerini arayacağız.
5: What did you find?
2: Kane Parsons'ın yönettiği Backrooms bilim kurgu gerilim türünde bir yapım. Film, gerçekliğin dışına çıkan ve bitmek bilmeyen odalarda mahsur kalanların gerilim dolu mücadelesini konu alıyor.
6: You feel me?
7: Yeah.
6: Follow my lead.
5: Clark, what is this?
6: That's what I'm trying to figure out. I've been there every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.
8: Oh my God. Pull me up! What do you see?
6: Rooms. This place builds them. It's like a maze that just goes on and on. Sometimes I'm scared I'll get lost.
5: Clark, can you hear me?
4: I don't understand. What is this?
6: It's beautiful. Am I right?
5: Hello?
4: Ne çaldın?
6: Sırları.
2: Bilim kurgu gerilim türündeki ifşa gününün yönetmeni Hollywood'un duayeni Steven Spielberg, Emily Blunt, Josh O'Connor ve Colin Firth gibi ünlü oyuncuların rol aldığı film, dünya dışı varlıkların yıllardır insanlıktan gizlenen gerçeklerinin tüm dünyaya açıklandığı bir dönemi anlatıyor.
6: Hayır.
9: Günaydın Kansas City. Bugüne bir göz atalım. Bugün...
6: Ne dediğini anlıyor musun?
4: Onu duyuyorum. Bu anlamsız, anlayamıyorum.
6: Ben anlıyorum.

0: Bana neler oluyor?
1: Halk gerçeği öğrenmek istiyor. Bu işe bulaştım. Seni de bulaştırdıkları için özür dilerim.
2: Merhaba Jane. Lütfen. Otursana.

0: Bu 79 yıllık yalanlarla dolu terör kampanyası sona ermelidir.
1: Ne yapacaksın?
2: Bütün dünyaya ifşa edeceğim.
0: Bu gerçek dünyadaki yerleşik düzeni alt üst edecek. Bunu yaparsan geri dönüşü yok.
1: Neden yapsınlar?
2: Zamanı geldiğinde her şey netleşecek.
1: Ne olursa olsun,
2: sakın bırakma.
3: Dram türündeki Aynalar No 3'ün başrollerinde Paola Beer ve Barbara Auer var. Hafta sonu için gittiği kırsalda geçirdiği bir kazadan mucize eseri kurtulan Laura, fiziksel olarak yara almamış olsa da derinden sarsılır. Kazaya tanık olan ve ona anne şefkatiyle yaklaşan yerel bir kadının evine kabul edilir. Ancak geçmişleriyle yüzleşme zamanı geldiğinde Laura da kendi hayatıyla hesaplaşmak zorunda kalır.
4: Mustafa sana...
1: Josie ile.
3: Animasyon türündeki cesur kedi Moxie vizyona girdi. 8 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesi ve çok sevdiği kedisi Moxie ile birlikte Fransa'da bir çiftliğe tatile gider. Ancak Moxie sıradan bir evcil hayvan değildir. Meraklı, cesur ve biraz da yaramaz olan bu sevimli kedi aynı zamanda piyano çalmadaki olağanüstü yeteneğiyle herkesi şaşırtır.
5: Kimse yok mu?
6: Bu taraftan.
7: Moxie dikkat et.
5: Unut gitsin.
6: Ben de geliyorum.
5: Tabii.

0: Türkiye'nin kültürel mirasını gecenin kendine özgü atmosferinde ziyaretçilerle buluşturan Gece Müzeciliği uygulamasında yeni sezon başladı. 20 müze ve öğren yeri 1 Haziran 1 Ekim 2026 tarihleri arasında gece saatlerinde de ziyaret edilebilecek.
1: 3, 2, 1...

2025 yılında 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan uygulamanın yeni dönemini duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür rotalarında ziyaretçilere yine unutulmaz bir deneyim sunacaklarını açıkladı.

Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya, Galata Kulesi'nden İstanbul Arkeoloji Müzelerine uzanan kültür rotalarına dikkat çeken Bakan Ersoy, geçtiğimiz yıl gece müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladık vurgusunu yaptı.

Bu kapsamda TC kimlik numarasına sahip müze kartlı ziyaretçiler müze kart geçiş haklarına ek olarak 200 lira ücret karşılığında Nemrut Ören Yeri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Alanya Müzesi, Aspendos Ören Yeri,

Patara Ören Yeri, Likya Uygarlıkları Müzesi, Side Ören Yeri, Didim Apollon Tapınağı, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Hierapolis Ören Yeri, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Galata Kulesi, İstanbul Türkiye İslam Eserleri Müzesi, Efes Ören Yeri, Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi, Marmaris Müzesi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Şanlıurfa Müzesi ve Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'ni saat 19'dan itibaren belirlenen kapanış saatlerine kadar ziyaret edebilecek. Ahlat Selçuklu Mezarlığı ise ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olacak.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Ne kolay değişiyor bazı şeyler.
0: Altay, sözleri ve müziği Murat Güneş imzalı Kainat Şahit şarkısıyla Dijital

Bengü ve Ümit Sayın, sözleri ve müziği Sayın'a ait 90'lı yıllarda Pınar Aylin'den dinlediğimiz Ya Sen Gidip De düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

Stefano seslendirdiği milli takım şarkısı Türkiye'm dinleyicilerle buluştu. Sözleri milli takımın motivasyonunu artırmak ve taraftarları birleştirmek için büyük anlam taşıyan şarkı dijital platformlarda

Azeri sanatçı Azer'in sözleri Hanefi söz tutan, bestesi Zümrüt Tağıyeva imzalı Haydi Türkiye Milli Marşı ile izleyicilerle buluştu. Toprak.

sanatçı milli marşı aynı zamanda klipte çekti. Gültekin Ali Hocagil prodüktörlüğündeki klibin yönetmeni Turgut Söğüt.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü programına katıldı ve Azeri'nin seslendirdiği Haydi Türkiye marşına eşlik etti.

0: katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Biz neyi unuttuk ya?
4: Petrol ofisi kampanyası.
5: Petrol ofisi kampanyası.
3: Ben onu unuturum.

0: Petrol ofisinden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Çibo kahve ve market alışverişlerinizde ve oto yıkamada kullanabilirsiniz.
1: Hakan abi.
2: Arda, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
1: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sebi, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu

Kurgan Tencere Isıtı. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: mi?
1: Amerika çekme.
0: Oo, çok uzakta bizim.
1: Biz gelmez mi?
0: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
1: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçeyim.

0: Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden

diyebilmek, kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

Bir küpü kaybedenin olmadığı yarışmanın yeni bölümündeyiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz, peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etapta her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. 2. etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etapta butonlar devreye giriyor ve yanıtlarımız 10'ar puan üzerinden değerlendiriliyor. Finalde doğru kelimeyi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Tabii

yaşındaki minikler için kitap ve eğitim setleri. Yavaş yavaş kitaplar toplanmaya başlıyor. Kronik Yayın Evi'ne ve Turkuaz Medya'nın Turkuaz Kitap Evi'ne ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle toparladığımız kitaplar yola çıktı, miniklerle buluşmaya başladı. Görüntüleri izleyelim mi hep beraber?

Kelimeler kelimelere, kelimeler şifrelere, şifreler kitaplara dönüşüyor. Sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor. Yayınlandığı günden itibaren onlarca okulun kütüphanelerine kitap ve eğitim setleri kazandıran Sır küpü kitapları miniklerin okullarına doğru yola çıkmak üzere düzenleniyor. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.

0: nedir acaba? Sodyumun simgesi diyoruz.
1: Ne o?
0: Süreniz bittiği için bırakmaya geçiyorum.
2: Ne a?
0: Ne a? Doğru yanıttı.
1: Ama ne a?
0: Ama ne a'yı söylediğinizde süre bitmişti.
1: Ha, sürenin bitmesini beklemeyecek miyiz?
0: Burası bir su.
1: Kara su.
0: Bir saniye. Ama siz süreyi kullanmamız gerekiyor. Biz bir harf desteğini verdik. Yanıtınızı unutmayın.
2: 4 numara güzel bir soru. 3 numara güzel bir soru.
1: 9 diyelim.
2: Peki.
0: 4 olabilir, 3 olabilir diyorum. 9'u açalım. Peki açalım.
2: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve stüdyomuzda iki yeni yarışmacımız var. Hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Burak Bey hoş geldiniz diyorum.
0: Hoş geldiniz diyorum ve hemen sizi tanıyarak başlayalım.
1: Teşekkürler. İsmim Gamze.
0: Gamze Hanım.
1: 39 yaşındayım. Drama eğitmeniyim. Hobilerim çiçek yetiştirmek, yürüyüş yapmak.
0: Çok güzel.
1: Çocuklarla oyun oynamak.
0: Drama eğitmeni derken dizi veya projelerle ilgili mi, tiyatroyla mı ilgili?
1: Yok, özel bir okulda görev yapıyorum.
0: Özel bir okulda?
1: Evet.
0: Drama eğitmenliği nasıl oluyor? Yani açılımı?
1: Drama eğitmenliği şöyle, tiyatro gibi değil. Yani çocuklara bir replik ya da rol vermeyiz. Kendi içlerinden geldiği gibi, kendi istedikleri gibi rollere bürünüp, bize aslında içindeki duyguları ifade etmelerini sağlıyoruz.
0: Aa, harikaymış.
1: Evet.
0: Kendi iç duygularını ifade etmelerine yardımcı oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok güzelmiş. Onun dışında çiçekler dediniz, doğa dediniz. Doğayı seviyoruz.
1: Evet, doğayı seviyorum. Bir kısa dönem bir peyzaj eğitimim oldu.
0: Peyzaj eğitimi.
1: Evet. O yüzden çiçeklere bir ilgim var.
0: Harika. O zaman böyle mesela çiçekleri direkt gördüğünüz zaman isimleriyle söyleyebiliyor musunuz?
1: Genelde biliyorum.
0: Biliyorsunuz.
1: Evet, peyzaj mimarisi mezunuyum.
0: Çok ilginç kesinlikle. Yani direkt bir de birebir yabancı isimlerini biliyorsanız zaten müthiş bir şey. Peki efendim, hoş geldiniz. Var mıdır bulmacaya ilginiz, kelimelerle, harflerle?
1: Çocukluktan aslında annem ve babam, özellikle annem çok çengel bulmaca çözerdi.
0: Çengel bulmaca çözerdi.
1: Evet, biz de onunla beraber böyle izleyerek, sorarak bir şeyler öğrendik diye düşünüyorum.
0: Peki, hoş geldiniz.
1: Teşekkür
0: İyi yaptınız,
1: ediyorum.
0: Katıldınız. Burak Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ben Burak, 40 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim. 5 yaşında bir kızım var.
0: Allah bağışlasın.
2: Onun için de bilgisayar yüksek mühendisiyim. Ben de 20 senelik bir kariyerim var. Uzun bir kısmı onun yurt dışında geçti. Artık ülkeme döndüm. Buradan çalışmaya devam ediyorum. Yine yazılım geliştirme, işte ekip yönetimi, bu gibi şeylerle uğraşırım. Hobilerim olarak daha çok seyyahlık etmeyi severim. Dünyanın çeşitli ülkelerine gitmeye, gezmeye. Böyle 70'e yakın ülke oldu. Daha da arttırmayı düşünüyorum onu. 190'a yakın ülke var. Hepsini gezmek isterim. Bir de koleksiyon yapmayı çok severim. Böyle eski eşyalar, plaklar, kasetler, CD'ler. Bunları çok severim. Bulmacaya, kelimelere, kitaplara çok ilgim var. Tabii son zamanlarda biraz daha azalıyor. Vakit

0: bulamıyorsunuz, fırsat bulamıyorsunuz işler gereği ama severim. Tabii çok iddialı konuşmayayım. Şimdi burada çok böyle kolay sorularda kaybetme ihtimali de var. O olmasın
1: bazen
0: diye.
1: Bazen öyle oluyor. Evet. Evet, evet. İddialı yarışmacılarımızda da bazen. Çünkü eş anlamlıyı bulmak, o 10 saniyeyi iyi kullanmak, bir de strateji de çok önemli olacak. Evet, çok nasıl tabii. Açarak gideceksiniz. Evet. O zaman hoş geldiniz diyorum. Ve eğer hazırsak Sır Küpü'nün birinci etabına başlatıyorum. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
2: Evet. Hazırız.
1: Efendim Sır Küpü'nün birinci etabına başlıyoruz. Evet, birinci etaptayız. 1'den 25'e kadar soru seçerek başlayacağız. Her doğru yanıtımızda 5 puan değerinde olacak. Ve ben hemen dönüyorum Gamze Hanım. Diyorum ki tablomuzu açalım bakalım. Kaç soru üstünden yarışacağız bu bölümde? 55 soru hazırladık sizler için. Ve 1'den 25'e kadar birinci etapta istediğiniz kutuyu seçebilirsiniz. İstediğiniz yerden başlayabiliriz. Evet Gamze Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 8.
1: 8. 2 harfli, güzel, kıyıdan emniyetli bir soru bulalım diyorsunuz. Hemen sorunuzu okuyorum. Sodyumun simgesi. Sürenizi başlatıyorum. Nedir acaba sodyumun simgesi? Hiç açılmamış bir yer. Ne olabilir? Sodyum diyoruz.
2: Ne?
1: Ve bir harf desteğinde bulunuyoruz. Süreniz bittiği için Burak Bey'e geçiyorum. Burak Bey, sürenizi başlattım.
0: Ne-A.
1: Ne-A doğru yanıttı.
2: Ama Ne-A dedi.
1: Ama Ne-A'yı söylediğinizde süre bitmişti.
2: Ha, evet. Sürenin bitmesini beklemeyecek miydi?
1: Siz süreyi...
2: Ben süre bitsin diye
1: siz
2: böyle bekledim.
1: Siz 10 saniyelik süre içinde cevap vermenizi bekliyoruz biz.
2: Tamam.
1: Süre bittikten sonra verdiğiniz cevabı sayamayacağız. Neyse, kuralları diyoruz tekrar hatırlamış olalım. İlk sorumuzun şeyi olmaz, suçu olmaz diyoruz. Ve sizinle başlıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 7 numara diyeyim ben de.
1: 7 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 7 numara. Yukarıdan aşağı 5 harfli bir kelime. Ve sorunuzu okuyorum. Sancağı yelkeni veya sereni direkten aşağıya alma durumu. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Çok zor bir kelime buldunuz.
0: Biraz zor, evet. Bilemiyorum.
1: Peki, ben hemen devam ediyorum ve bir harf desteğiyle Gamze Hanım size geliyoruz. Hazır mısınız? 10 saniye içerisinde yanıt vermenizi istiyorum.
2: Tamam.
1: Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba? Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağıya alma. Peki, bir harf desteği daha veriyoruz. Burak Bey, size geçiyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Ben birazcık daha ipucu vereceğim. Evet, Gamze Hanım hiç merak etmeyin. Biraz önce madem bir soru kaptırdınız. Evet. Size desteğimiz olsun. Ve bir harf daha verdik. Şimdi iki sesli harf istiyoruz sizden. Ve sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir acaba?
2: İyi.
1: İyi. Peki... Bir harf daha biz destek veriyoruz ve Burak Bey size geliyor tekrar süre başlattık süremizi.
0: Arıya.
1: Arıya. Evet. Doğru. Arıya olacaktı buradaki yanıtımız. Evet, bu arıya zor kelimesini de bulduktan sonra ikinci kez size kaptırmış olduk Burak Bey. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 11.
1: 11. Durmadan akan, sürekli devam eden, suyu anlatırken kullanılan bir sıfatı soruyoruz. Sürenizi başlattık.
0: Akar.
1: Akar, doğru yanıt. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
0: 10 numaraya açalım.
1: 10 numaraya gidiyorum. 10 numara bir video soru. Önce bir görüntümüz var. İzleyelim. Tamam. Bakalım gelsin görüntülerimiz.

0: Sakarya'nın turistik ilçesini soruyoruz. Süreniz başladı.
1: Akyazı.
0: Akyazı değil.
2: Yardımcı olacağım. Hazır mısınız?
1: Değilim.
0: Bakın burası bir su.
1: Kapanca.
0: Değil. Burası bir su.
3: Karasu.
0: Misal, ama siz süreyi kullanmamız gerekiyor. Biz bir hak desteğini verdik. Yanıtınızı unutmayın. Bir hak desteğini verdik. Ve 10 saniyelik sürenizi başlattım. Alayım yanıtınızı.
3: Karasu.
0: Karasu doğru yanıtıydı. Çok teşekkür ederim. Üçüncü soruda süreyi oturtturabileceğiz. Size yanıtınızı istediğim zaman
3: tamam.
0: Ve 10 saniye içerisinde sürenin içerisinde kullanacağız. Bir de şifre harf buldunuz. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
3: 20.
0: 20. Açayım mı bakayım 20'yi? Açıyorum. Hazırsa geliyor. Hazır mısınız?
3: Hazırız.
0: Ekonomik hayatta kullanılan bazı ülkelerin resmi para birimi. Bizim para birimimiz. Süre başladı. Para birimimiz. Ne? He?
3: Lira.
0: Lira tabii ki. Yine cevap vermeyeceksiniz diye çok korktum. Lira yanıtını
3: biliyorum
0: aldık.
3: Biliyorum o cevabı.
0: Harikasınız. Ve ısrarla söylemiyorsunuz. Sürenizin bitmesini bekliyorsunuz. Bildiğiniz yerden geldi. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
3: 16.
0: 16 numaralı sorumuz geliyor. Tarihi, sanatsal veya bilimsel eserlerin sergilendiği kültür kurumunu soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Neresi burası? Hatta bilet alırız, gezeriz. Böyle tarihi eserler vardır içinde.
3: Müze.
0: Müze. Bakın gerçekten beni korkutuyorsunuz. Doğru tabii ki ama sürenizi lütfen dikkatli kullanın. Ve 10 saniye içerisinde bana yanıtı verin
3: tamam.
0: Lütfen. Teşekkür ediyorum. Müze doğru yanıtınızdan bir 5 puan daha ekledik hanenize. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 41.
0: 41 olmuyor. 1 ile 25. 1'den 25'e kadar istediğimiz soruyu açabiliriz. Nasıl yapalım? Bakın açılmamış yerler var. 9 var, 6 var, 4 mesela destek olur yukarıdan aşağıya. 4 numara güzel bir soru, 3 numara güzel bir soru.
3: 9 diyelim.
0: Peki. Ben saydığım bütün rakamlardan hanımefendi, Gamze Hanım özellikle 4 olabilir, 3 olabilir diyorum. 9'u açalım. Peki açalım. Peki geliyor. İskambil oyunlarında papaz kartının kartına verilen diğer adı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Gelmedi mi yanıt? Peki. Biz bir harf desteğiyle Burak Bey size geliyoruz ve sürenizi başlatıyorum.
1: Rua.
0: Rua doğru yanıttı. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4 numara diyeyim.
0: 4 numaralı evet. Soru geliyor. Sizin biraz önce seçmediğiniz.
1: Evet.
0: Bakalım kolay mı?
1: Özellikle seçtim.
0: Gecelerin sessiz uçucusu. Memeli olduğu halde kanatlarıyla gökyüzüne süzülen bir canlıyı soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Yarasa.
0: Yarasa doğru yanıtını aldık. Ve Gamze Hanım da sanırım yarışmanın ilerleyen yerlerinde artık bana yavaş yavaş güven tazeler diye düşünüyorum. Çünkü ben kendisini 4'e yönlendirirken kendisi 9'dan yarışmayı tercih etti. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz Burak Bey. Kaç numaralı soru?
1: 3 diyeyim.
0: Kaç?
1: 3 diyelim o zaman.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Akdeniz ikliminin vazgeçilmez bitki topluluğu, kısa boylu ağaç ve çalıların oluşturduğu doğal örtüyü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Maki.
0: Maki yanıtımız da geldi. Bir doğru yanıt daha aldık. Bir 5 puan daha yazdık hanenize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 13 diyelim.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Deniz araçlarının bağlandığı kıyı tesisi, yatçılık ve denizcilikte sıkça duyulur bu isim diyorum. Süreyi başlattım. Neresi acaba? Deniz araçlarının bağlandığı kıyı tesisi.
1: Marina.
0: Marina doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? Bir de şifre harf buldunuz. Ne harfini yakaladık? Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 6 numara diyelim.
0: 6 numaralı sorumuzu açıyoruz. Gelsin bakalım 6 numara. İki nokta arasında gidip gelirken sıkça kullanılan yön ve hareket bildiren kısa söz. Sürenizi başlattım.
1: Ora.
0: Ora.
1: Ara.
0: Ara. Ara. Daha doğru ara olacaktı. Daha bir 5 puan daha gitti.

0: böyle domino taşı gibi tıkır tıkır tıkır tıkır gidiyor. Oradan Hamza Hanım da bana bakıyor ama benim bir suçum yok.
1: Söz dinleyen dinlemeyen.
0: Üzgünüm. Ve sizinle devam ediyorum tekrar Burak Bey. Kaç numaralı soruya?
2: 5 numara diyeyim.
0: 5 numaralı soruya gidiyorum. Bilelim. Hazırsa geliyor. Sorunuz 5 numarayı açıyoruz. Vay görelim sorumuzu. Arapça kökenli olup dini metinlerde hüküm ve kesin buyruk anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattım.
2: Nas.
0: Nas doğru yanıtını aldık. Bir 5 puan daha yazdık ve son sorumuzu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 19 diyelim.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Geliyor. Şarkı sözü yazarken bir anda işte buldum dedirten ilham kıvılcımı. Sürenizi başlattık. Böyle bir anda ilham kıvılcımı gelir böyle. Böyle durduğu yerde hatta böyle ah ne kadar da güzel estirdi de geldi gibi denir böyle. Bir anda bir yere baktım bir harf desteği mesela birinci harften bir başlık açabilirsek ilk harfimizden belki bir çağrışım yapar size. Ne olur ne yaparız biz bir yerden işte buldum derken ne oluyor ne yapıyoruz?
1: Eser.
0: Sürenizi başlattım.
1: Esin.
0: Esin mi? Esin doğru yanıtını aldık. Gamze Hanım yanıtı alamıyorum. Söylüyorsunuz ama sessiz söylüyorsunuz. Ve kelimeyi duyamıyorum. Daha güçlü, daha kuvvetli ve 10 saniye içerisinde rica ediyorum. Esin yanıtını aldık ve birinci etabında sorularını burada tamamladık. Hemen puanlarla ilgili bir fikrimiz var mı? Acaba nasıl? Ara çok açıldı mı? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alayım. Bu sırada puanlarımız hazırlansın ve hemen puanlarımıza bakalım. Kaçar puanda birinci etabı bitiriyor olacağız. Nasıl geçti Gamze Hanım?
1: Yani beyefendi daha şanslıydı.
0: Beyefendi daha şanslı mıydı yoksa birazcık daha...
1: Söz dinledi.
2: Söz dinledim evet.
0: Ama hiç merak etmeyin ilk etapta yani bu etapta puanlar 5 puan. Her doğru bildiğiniz yanıt 5 puan. İkinci ve üçüncü etap daha yoğun geçecek. İkinci etapta 10, üçüncü etapta 10'ar puan olacak her bildiğiniz doğru yanıt. Ve ben hemen puan tablosuna gidiyorum. Bu arada Burak Bey sizin için nasıl geçti?
2: Güzeldi. Ben söz dinledim.
0: Estağfurullah efendim. Demeyelim de. Bir de bir iki kelime dışında evet güzel kelimelere de denk geldiniz.
2: Evet evet ama Sakaryalılardan özür dilemek lazım. Şimdi bilemedim karasuyu.
0: Olabilir tabii ki. Olsun. Ama görüntüler birazcık zaten evet, bizde algıyı farklılaştırmak için farklı görüntülerle devam ediyoruz. Bakalım puanlarımıza kaçar puana geldik. 45 puandayız Burak Bey. Gamze Hanım çok büyük bir fark yok. 20 puandasınız evet. Ve arada 20 puanlık fark 2 soru. Biraz sonra butonlar devreye girecek. Biraz sonra birebir de yarışacağız. Lütfen oralara çok dikkat ediniz diyorum. Ve hazırsak sır küpünde ikinci etaba geçiyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Hazırız.
0: Peki efendim sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt isteyeceğiz yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Evet, hazırsak Burak Bey, sizin için 120 saniyemizi kuruyorum ve ilk sorunuzu okuyorum. Sisler Bulvarı, Kurtlar Sofrası'nı yazan şairimizdir.
1: Atilla İlhan.
0: Atilla İlhan doğru yanıtını verdik. Gidiyorum, ikinci sorumuz geliyor. Harran Ovası'nın bulunduğu ilimizi soruyoruz.
1: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa doğru yanıt. Ve geliyorum üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzu okuyorum. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyununu soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas dedik. Bir sesli sorumuz var. Önce bir dinleyelim. Bakalım ne geliyor?

0: Dinlediğiniz Tabi Tabi şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Sinan Akçıl.
0: Sinan Akçıl, doğru yanıt tabii ki. Evet, yine gezmeyi sevdiğiniz için çok güzel bir yerden geliyor sorumuz. Hem Çağ Kebabı hem de Oltu Taşı meşhur olan yerimizi soruyoruz size.
1: Erzurum.
0: Erzurum, doğru yanıtını da aldık. Sıradaki sorumuz geliyor. Tarım ürünlerini yetiştiren kişiyi soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Çiftçi.
0: Çiftçi. Doğru. Bir video sorumuz daha var. Önce seyredelim görüntülerimizi.
2: O alçak çağberi siz mi yaptırdınız? Hakime baskı kurup kızınızı tutuksuz yargılatarak onu kurtarmış olmayacaksınız. Kızınız hapse girecek. Bundan kaçış yok.
3: Kızımın suçsuz olduğunu siz de size biliyorsunuz. Onu bir kenara koyalım.
2: Duruşmanın seyri öyle göstermiyor ama.
3: Hanımefendiciğim, bildiğiniz üzere ben hakim.
0: ATV'de yayınlanan Aldatmak dizisinde hakim güzide Yener Soy karakterini canlandıran usta oyuncu.
1: Faide Perçin.
0: Faide Perçin, doğru yanıt tabii ki. Efendim geldim 8. sorunuza. Okuyorum. Zarif görünümlü tropikal bir çiçek soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas diyorum ve gidiyorum 9 numaralı sorumuza. Bir sesli soru dinliyoruz. Gelsin.

0: Şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Göksel.
0: Göksel, doğru yanıtımızı verdik. Ve gidiyorum 10. sorunuza. Diş temizliğinde kullanılan aracı soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas. Peki. Gidiyorum 3 numaralı soruya tekrar dönüyorum. Sorunuz geliyor. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyununu soruyoruz size.
1: Monopol olabilir mi?
0: Monopoli değil. Son 5 saniyemiz. Strateji ve düşünmeye dayalı oyunumuz diyoruz. Maalesef süremiz doldu. Yanıtları ben vereyim o zaman. Çok güzel yarıştınız. Bakalım 3 numaralı soruya gidiyorum. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyunu. Eyvah diyeceksiniz. Satranç.
1: Evet.
0: Olacaktı.
1: Evet.
0: Yanıtımızı görelim. Gördüğünüz gibi satrançtı buranın yanıtı. Hemen gidiyorum bir diğer sorumuza. Zarif görünümlü tropikal bir çiçek sormuştuk size. Ne olacaktı?
1: Zambak olabilir mi abi?
0: Orkide.
2: Orkide
0: desem oradan hemen geldi. Çiçeklerle ilgimiz olduğu için. Ve yine bir eyvah diyeceğiniz yanıt.
1: Muhakkak.
0: Diş temizliğinde kullanılan araçtır.
1: Diş fırçası.
2: Diş fırçası. Yani,
0: diş fırçası yanıtımız olacaktı.
1: Yani evet.
0: Bir doğru yanıt da diş fırçasıydı. Çok farklı 3 soruda doğru yanıt alamadık. Evet. Harika bir yarışma çıkarttınız. Tebrik ediyorum gönülden. Gördüğünüz gibi Gamze'm sizin için uğraşıyorum burada diye arkadan ben nasıl unutturduysam size diş fırçasını bildiremediysek. Ben çok şaşırdım. Hem satranca hem diş fırçasından yanıt verememenize.
1: Yaptığım şeylerle satrançla oynarım.
0: Hem satranç bir de çok rahat bulursunuz diye düşünüyordum. Güzel oldu.
1: Olsun.
0: Hazır mıyız? Gördüğünüz gibi çok küçük sorularda gidebiliyor. Şimdi sizinle başlayacağım. 120 saniye sizin için kuracağım. Gamze'm hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 120 saniyemiz olacak. 10 sorunun 10 yanıtını alacağım. Geliyor. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk kitabının yazarını soruyoruz size. Sürenizi başlatayım.
2: Pas.
0: Pas geldi. Bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: dinledik. Dinlediğiniz Sürgün Aşkımız adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Pas.
0: Pas geldi. Peki, hemen geçiyorum. Çukurova'nın bulunduğu ilimizdir.
1: Adana.
0: Adana doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Hemen 4 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım sorumuz neymiş? Topa uzun sopa görünümlü bir aparat kullanarak en az vuruşla deliğe sokma oyununu...
1: Golf.
0: Harikasınız. Bir doğru yanıt daha aldık. Hemen görüntülerimiz var. Önce izleyelim. Gelsin görüntüler.
2: İnsan can derdinde olunca kanın kutuna da soyuna da bakmaz. Bir daha bir köleyle eğlenmek istediğinizde aklınızda bulunsun Yapkun.
3: Seninkine.
0: Evet.
3: Tam bir savaş.
0: Gamze Hanım, sorunuzu okuyorum. ATV'nin sevilen dizisi Destan'da Akkız karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Hem kedisi meşhurdur hem de kahvaltısı.
1: Van.
0: Van doğru yanıtını aldık. Hemen 7 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım ne geliyor? Giysi diken ve tamir eden kişiyi soruyoruz size.
1: Terzi.
0: Terzi. Harikasınız. Hemen bir sesimiz var. Dinleyelim. İşte seni.

0: Söyleyen 90'ların unutulmaz ismini soruyoruz.
1: Burak Kut.
0: Harikasınız, bir doğru yanıt daha geldi. Sorumuz 9. Okuyorum. Ortası sarı, yaprakları beyaz olan kır çiçeğini soruyoruz size.
1: Papatya.
0: Harika, bir doğru yanıt daha aldık. Hemen 10. ve son sorumuzu okuyorum. Geliyor sorumuz. Yağmurdan korunmak için kullanılır.
1: Şemsiye.
0: Şemsiye yanıtını da aldık. Hemen dönüyorum. Bir sesli önce ilk bir numaralı sorumuzu okuyorum. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk kitabının yazarını soruyoruz size. Pala desem?
1: İskender Pala.
0: Tabii ki İskender Pala. Bir sesimiz vardı. Dinleyelim.

0: Süremizi maalesef doldurduk. Kim olacaktı? Derya Ulu olacaktı. Bir burayı bilemedik. Hemen gidiyorum. ATV'nin Sevgilen dizisi Destan'da karakteri canlandıran oyuncu Ebru Şahin verdik. Ebru Şahin olacaktı. Buradaki yanıtımız harikasınız. Evet, puan durumumuza bakıyoruz. Birinci etapta bir 20 puanlık fark vardı. Burak Bey, siz 115 puanda bu bölümde 7 doğru yanıt aldık. Sizden 10 sorudan 7 doğru yanıt aldık. Satranç sizi yaktı.
1: Evet.
0: Birkaç tane daha diş fırçası özellikle sizi büyük yaktı. Ve 115 puanla burayı bitirdiniz. Gamze Hanım, harikasınız. Bakın söylemiştim, ara çok hızlı kapanacak diye.
2: Evet.
0: Burada da 100 puanla ikinci etabı tamamladınız. Ve şimdi geldik üçüncü etaba. Butonların devreye girdi. Üçüncü etaba hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Peki, hazırız.
0: O zaman sır küpünde butonların devreye girdiği üçüncü etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, geldik sır küpünün 3. etabına. Butonların devreye girdiği, rekabetin iyice yükseldiği 3. etaptayız ve hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Hazırız, tamam.

0: Gamze Hanım, sizden çok ümitliyiz. İlk etapta olduğu gibi süreyi çok iyi kullanacağınıza eminim. Hiçbir şüphemiz yok bu konuda. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Bakın, burada tek ipucum şu. Sorunuzu bitirdiğim zaman, 10 saniye süreniz başladı dediğim an butona basıp cevap hakkını kazanın. Sonra düşünün. Çünkü eğer önce düşünür sonra butona basarsanız o soruların hepsi gider. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Etabımızın adı da bu. Evet, hemen açıyoruz tablomuzu. Gelsin bakalım tablomuz. 1'den 55'e kadar istediğiniz soruyu, istediğiniz gönül rahatlığıyla dolu dolu açabilirsiniz. Ve birinci, ikinci etabı önde tamamlayan Burak Bey ile başlıyorum. Burak Bey, kaç numaralı soruyu açmamızı istiyorsunuz?
2: 18.
0: 18 numaralı soruya gidiyorum efendim. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Bir, erkeğin eşi. Tek harfi ihtiyacımız var. Buyur Burak Bey.
2: Ayaz.
0: Ayaz değil.
2: Ayar. Ayan.
0: Ayan değil.
2: Değil.
0: Bakın,
2: ama
0: Z ve Z dediniz, evet, değil dedim.
2: Evet.
0: Ne dediniz, değil dedim. Acaba ne olabilir? Tamam. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun. Gamze Hanım.
1: Hangi ayar? Ayar.
0: Değil. Değil. Değil. Peki. Bakın, ipuçlarıma lütfen burada dikkat edin. Tek harf olduğu için açamıyorum. Ama tekrar sürenizi başlatıyorum. İpucuma dikkat edin lütfen. Acaba hangi harfe ihtiyacımız var? Süre başladı. Kim basıyor? Buyurun Burak Bey.
2: Hayal. Ayal.
0: Ayal.
2: Le.
0: Le. Doğru tabii, evet, ki. L harfi olacaktı.
2: Evet.
0: Ayal. Evet Burak Bey, hazırsak sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 21.
0: 21 numaralı soruya gidiyorum hemen. Geliyor. Van Gölü çevresindeki ünlü göllerden birinin adını taşıyan bir kelime. Kim basacak? Buyurun Burak Bey.
2: Aral.
0: Aral doğru yanıtını aldık. A harfiydi. Aral. Harikasınız. A harfini de aldıktan sonra bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 17.
0: 17 numaralı soru. 17 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım sorumuz neymiş? Zambakgillerden yaprakları uzun ve sivri türlü renkte süs bitkisi. Süre başladı. Buyurun Gamze Hanım.
1: Lale.
0: Lale. Doğru yanıtını aldık. Ve hanenize de 10 puan yazdık. Harikasınız. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir soru geliyor. Sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Biyografi veya biyolojik kelimelerinin kısaltması. Buyurun Burak Bey.
2: B-İ-Y-E. B-İ-Y-E.
0: B-İ-M.
2: No, B-İ-Y-E.
0: B-İ-Y-E.
2: Veya bio olabilir. Bio,
0: bio olur, bio tabii, evet, ki. Bio. Son saniyede bio doğru yanıtını, evet, aldık. B-İ-Y-E değil, B-İ-O'ydu yanıtımız. Harikasınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyorum.
2: Biraz buraya geçelim.
0: Evet, sorumuz geliyor. 30 numaralı soruyu görelim bakalım neymiş. Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği cam veya naylonla kaplı bir alan soruyoruz. Süre başladı.
1: Sera.
0: Sera doğru yanıtını aldık. Ve bir 10 puan da hanemize yazdık. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 41.
0: 41. 41 numaralı soruya gidiyorum. Geliyor yine. İki kelime, iki harften oluşan küçük bir yer seçti Gamze Hanım. Bakalım bulabilecek mi? Gelsin sorumuz. Bağlaç veya bulunma durumu eki olarak karşımıza çıkan kısa kelime. Süre başladı. Buyurun.
1: B.
0: V değil.
1: B.
0: B.
1: Ki. Ki. Da.
0: Daha doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Tebrik ediyorum. Ve bir de şifre harf buldunuz. Evet Gamze Hanım, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 28.
0: Bakıyoruz tablomuza. Kaç?
1: 28.
0: 28 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 28'de ne var? Sorumuz gelsin. Havadaki su buharının yoğunluğunu hissettiren doğal olay. Süre baş. Buyurun Burak Bey.
2: Nem.
0: Nem doğru yanıtını aldık. Harikasınız. 1

0: 10 puan yazdık hanemize. Siz seçiyorsunuz. Bir de şifre harf buldunuz. N harfini yakaladık. N harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 24.
0: 24'e gidiyoruz. 24'e gelsin. Bakalım 24 numaralı sorumuz. Bir başlangıç noktasını veya kaynağı sorgulayan ifade sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Nereden?
0: Nereden? Doğru yanıt tabii ki. Nereden olacaktı burası? Sizinle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sürenizi başlatmadan önce kaç numaralı soruyu açalım?
2: 29.
0: 29. 29 ama bana güvenmeyin. Diyorum ama sorunuzu okuyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: 29 numaralı soru geliyor. Bakın çok rahat bileceksiniz. Nesnelerin ağırlığını ölçüp sayısal değer olarak gösteren bir alet soruyoruz. Süreyi başlat. Önce sorumuzu seçtik. Süreyi başlattık. Kim basıyor? Buyurun Burak.
1: Tartı.
0: Tartı tabii ki. 10 puan yazdık hanenize. Tartıydı. Evet Burak Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 37.
0: 37. Açılmamış yerleri açalım diyorsunuz. Peki başka bir ters köşeye gidiyoruz. Şimdi bu iki kelime, yani birbiri arasında boşluk olamadığı için tek satırda duruyor. Sorunuzu okuyorum. Ceza hukukunda herkesi değil, belirli kişileri kapsayan istisnai bağışlama kararı süreniz başladı. Buyurun Burak Bey.
1: Özel af.
0: Özel af tabii ki. 10 puan geldi hanemize. Sizle devam ediyorum. Bir de Z harfi buldunuz. Orta bloktan bir de Z harfi açtık. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 40.
0: 40 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin bakalım sorumuz. Kendi iradesiyle hareket edemeyen ya da karar verme gücünden yoksun olan diyoruz. Süreyi başlatıyoruz. Buyurun Burak.
1: İradesiz.
0: İradesiz tabii ki. 10 puan daha gitti oraya. Biz acaba butonları iyi kullanmıyor muyuz diye bir soru işaretim var Gamze Hanım size. Tekrar devam ediyorum. Burak Bey, kaç numaralı soruyla bir de İ harfi buldunuz. Onu da atlamayalım. Hemen bilgisini verelim. Bir harf daha açtık. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soru?
1: 33.
0: 33'e gidiyorum. 33. Birinin kenarları öbürünün kenarlarının uzantısından oluşan açılardan her biri, buyurun.
2: Ters açı.
0: Ters açı tabii ki. Harikasınız. Geldi 10 puan Gamze Hanım'a ters açı sorusuyla. Harikasınız Gamze Hanım. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 54.
0: 54. Açılmayan bir yere gidiyorsunuz.
2: Evet.
0: Peki. Bakalım 54'te ne var? Bir video soru var. Görüntülerimiz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Gelsin bakalım görüntüler.

0: Efendim, Raj Kapoor'un başrolünü oynadığı efsane bir film soruyor. Buyurun Burak Bey.
1: Avare.
0: Avare doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha geçti. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? 53 öneriyorum. 55 öneriyorum.
1: 53 alalım o zaman.
0: 53'e alalım. Gelsin 53. Harika. Bir de sesli soru yakaladık. Önce dinliyoruz. Gelsin bakalım sesimiz. Yardım.

0: biliyorsunuz değil mi? Arada sözlerde şu kelimeler var. Bu kelimelerden biri geliyor. Hazırsanız sorumuzu soruyorum. Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türküde de yarinden uzaklaşmak anlamına gelen söz. Süreniz başladı. Aa, şu tonlar çalışıyor mu? Aa. Buyurun Burak Bey.
1: Iramak. Iramak.
0: Harikasınız. Iramak tabii ki. Iramak. Türküde de geçti. Yados, evet. Yados, Radım, Dede. Bir de R harfini buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Son iki sorumuz kaldı. 25'e yönlendiriyorum. 45'e yönlendiriyorum.

0: o iki sorudan
1: zaten finale doğru geldik. Evet.
0: Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Gamze'nin?
2: 25.
0: 25. Bakalım 25. Hazır mıyız? Müziğin temel yapı taşlarından her biri süre baş. Buyurun.
2: Nota.
0: Nota doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? Son sorularımızı açıyoruz artık. Ve açılmış yerlerden öneriyorum. Açılmışlarından, olmuşlarından yol alalım diyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Gamze Hanım?
2: 45.
0: Evet. Gamze Hanım hızlı bir kararla 45'i seçti ve hemen gidiyorum 45 numaralı soruya. Hazır mısınız? Bakın geliyor. Güzel, iyi, hoş anlamında kullanılan eski ve köklü bir sözcük derken buyurun.
3: Ala.
0: Ala yanıtını aldık. Harikasınız. Ve son sorumuza geçiyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 14.
0: 14 numaralı soruya gidiyorum. Sorumuz gelsin. Sahnede, televizyonda veya sinemada bir karakteri canlandıran erkek oyuncuyu soruyoruz size. Süreyi başlattım.
2: Aktör.
0: Aktör doğru yanıtını da aldım. Harikasınız. Bir de ne buldunuz? Bir de şifre harf buldunuz. Ö harfini yakaladık. Ve geldik 3. etabın sonuna. Ne yapıyoruz? Önce puanlarımıza bakıyoruz. Puanlarımızdan sonra yarışmayı önde tamamlayan yarışmacımız ilk cevap hakkını kullanacak ve şifre kelimeyle ilgili bir tahmin hakkı kullanacak. Efendim nasıl geçti sizce? Küçük bir değerlendirme alalım. Bu sırada da puan tablomuza hemen bir bakalım. Bakalım puanlarımız nasıl oldu? Evet, küçük bir ara açılmış durumda. 215 puanda Burak Bey ve Gamze Hanım 180 puanla kendisini çok yakından takip ediyor. Israrlarıma rağmen o butona bir türlü basmadı kendisi. Butona basmadı. Sürenin dışında sürekli cevap verdi. Burak Bey'e de desteklerini esirgemediler kendisi. Evet. Burak Bey geliyorum.
3: Evet.
0: Şifre kelimemizle ilgili bir tahmininiz olacak mı? İlk tahmin hakkı sizde. Tahminde bulunacak mısınız?
3: Evet, bulunacağım.
0: Peki, o zaman doğru harfleri burada tek seferde belirlemeniz lazım. Evet. Onun bilgisini vereyim. Buyurun.
3: Nötralizasyon.
0: Nötralizasyon. Acaba doğru kelime mi diyoruz ki çok da yakın bir ipucu. Nötralizasyon, nötrleştirmekten gelen, biliyor musunuz kelimeyi? Biliyorsunuz. Tabii ki nötralizasyon bu bölümün doğru yanıtı oluyordu. Gönülden tebrik ediyoruz. Harikaydı. Açıklamamı ister misiniz nötralizasyonun?
3: Evet.
0: Şöyle bir asit ve bazın tepkiye girerek birbirini nötrleştirme işlemi diyoruz. Nötralizasyona ve 3. etap sonunda gönülden tebrik ediyoruz. 3. etabı da burada tamamlıyoruz efendim.

0: Evet, hemen 3. etabı da tamamladıktan sonra küçük birer değerlendirme alacağım. Önce Gamze Hanım, sizden başlayayım. Nasıl geçti yarışma?
1: Keyifli, güzeldi. Biraz daha hızlı butona basabilirdim.
0: Evet, birazcık daha hızlı basabilirdiniz. Süreyi daha iyi kullanabilirdiniz.
1: Evet.
0: Peki. Sizin açınızdan nasıl geçti Burak Bey?
2: Gayet keyifliydi. Ben hala diş fırçasındayım ama.
0: Diş fırçasındasınız değil mi?
2: Evet, ondan kurtulamadım.
0: Satranç?
2: Oradayım da aynı zamanda. Satranç. O ikisi beni çok üzdü.
0: Bir yarışmanın başında söylediniz.
2: Evet.
0: Bazen çok farklı hep kelimelerle takılabilirim yani, dediniz. Evet.
2: Aynen öyle.
0: Değil mi? Haklısınız. Peki genel tablo nasıldı sizce diğer evet, kelimelerden? Zor birkaç kelime çıktı.
2: Çıktı, evet, evet, evet.
0: Ama işte buradaki o süre, o 10 saniyenin yarattığı heyecan, tabii butonların kullanılması ve doğru strateji. Hem bir taraftan soru kaptırmamamız gerekiyor, bir taraftan da hızlı ve pratik bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Efendim biz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ve bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: gün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
2: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hakan abi.
6: Arda, senin ne işin var burada?
5: Abi benim rüyamdayız.
6: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyayı görüyorum.
7: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
5: Bu rüyanın başı da var. Hatta biz hazırladık.
8: Vay vay vay. Çocuklar.
7: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
8: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sevi erkencisin.
9: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
2: Aile gibi olduk artık.
1: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
2: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
1: Bu otel her birimizin sigortası.
3: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı...

fırsatını kaçırmayın. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. İyi ay, Apara.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde.

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Funda Karayel'le yıldızlı sohbetler, dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı sohbetlerin bu haftaki konuğu tüm Türkiye'yi mücadelesine ortak eden Yasemin Akıncılar Minguzi.
2: Önemli olan mükemmel bir çocuk yetiştirmek değil, merhametli ve şefkatli bir çocuk yetiştirmek. Biz Ahmet'i öyle büyüttük.
1: Yeni kitabı Çiçeğim Matya Ahmet Minguzi'de neler anlatıyor?
2: Orada Ahmet'in hatıraları var, ailecek yaşadıklarımız var, anılar var.
1: Kitap yazma sürecinde neler yaşadı, neler hissetti?
2: Her gün diyeyim size 6-7 saat ağlıya ağlıya. Çok zordu yazmak.
1: Dünyaca ünlü rock grubu hangi hayalini gerçekleştirdi?
2: Sanki insanların üstünde böyle kocaman kanatlarıyla böyle uçuyormuş gibi ben öyle hissettim. O oradaydı.
1: Ortak acılar yaşayan ailelere neler söyledi?
2: Ben ama çok dua ediyorum. Çok inançlıyım. Ben bu şekilde ayakta kalabildim.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler yarın 19'da Afra'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Tüm İnsan Hali programı izleyicilerine kocaman bir merhaba. Tam Dünya Kupası başladı derken bugün örgütleri, organizasyonları, şirketleri konuşacağız. Ülkece kupaya tam böyle odaklanmış durumdayız. Biraz oralardan da bahsedeceğiz. Harika konularım var. Bu işin tam uzmanı, az sonra başlıyoruz.

Efendim, uzun bir yolculuğun kısa duraklarında bir araya geliyoruz. Biz de İnsan Hali programının psikoloji adımlarında her adımı hatırlamaya çalışıyoruz. YouTube'da harika bir arşiv oluştu.

0: Türkiye'de tanıdığınız, tanımadığınız, çalışmalarını takip ettiğiniz, etmediğiniz birçok kişi İnsan Hali programında çalışmalarını anlattı. Siz YouTube kanalını arada ziyaret edip şöyle geçmişe dair bir yolculuk yapabilirsiniz. Ama biz bir hafta öncesine her hafta gidiyoruz. Geçen hafta ne oldu, konumuz neydi, konuklarımız kimdi ve programın sonunda neler söylediler diyoruz. Yani önümüzdeki hafta programın hangi sözlerinizle başlasın diye soruyoruz konuklarımıza. Geçen hafta Acar Baltaş ve Zuhal Baltaş stüdyomuzdaydı. Harika bir program oldu bizler için. Acaba üstadlar programın bitiminde neler söylemiş? Hadi onu da dinleyelim, sonra başlayalım bugünün programına.
1: Disiplin tutarlılıktır. Hedeflerde, ilkelerde, performans kriterlerinde ve davranışlarda tutarlılıktır. Motivasyonu sağlayacak olan şey alışkanlıklardır. Bu da ritüellerdir. Yani belirli konuları ritüel haline getirmektir. Varmak istediğimiz nokta, yani sonuca bakarak hayatı anlayamayız. Çünkü hayat, ya sonuçlar yaptıklarımızın ve yapmadıklarımızın sonucudur. Daha çok yapmadıklarımızın sonucudur. Hedeflerimize göre neleri yapmıyoruz, bunları düşünmekte fayda var.
0: Hocam harika bir son söz oldu. Zuhal hocam, bugün o kadar çok konuya değindik. Temelde ortak bir konumuz vardı, evet. Karar almak, ama şöyle bir toparlamak da mümkün olursa birkaç cümlede sizden alsak mümkünse.
2: Şimdi ön yargılarımızla tanışalım ve ön yargılarımızı aşmak için ne yapacağımıza karar verelim. Çünkü ön yargılar bizim hayatımızı kısa vadeli sonuçlara götürüyor ama uzun vadeli sonuçlarda hayatımıza katkı sağlamıyor. Hayatımızı güzelleştirmek, sağlıklı, iyilik içerisinde ve hatta zengin olarak yaşamak istiyorsak kitabın içindeki verilerden yararlanmakta fayda var. Ama en önemlisi zihnimizi kullanmayı nasıl başaracağımızı, yani aklımızı nasıl çalıştıracağımızı ve zora gelmek, Acar Hoca'nın disiplin diye bahsettiği şeydeki çabayı ve enerjiyi kullanarak hayatımı güzelleştireceğimi bilmem gerekiyor. Hayat kendiliğinden güzel olmuyor. Güzel hayatlar varsa, mutlu insanlar varsa oraya emek vermiş insanlardır diyerek kendimize emek vermeye devam edelim.
0: Efendim şimdi şöyle bir düşünüyorum, 2026 başlayalı ne kadar zaman oldu diye, herhalde böyle Haziran'ın ortalarında olduğumuzu düşünsek 6 ay kadar bir süre. Şimdi 6 ay önce biz bir yılbaşı programı yaptık. Orada Ozanser Uğurlu konuğumuzdu. Doktor Ozanser Uğurlu. Bol kahkahalı, eğlenceli, harika bir program geçirdik. Ve Ozanser Uğurlu dedi ki neşeli bir yılımız olsun. Dedik ki neşe nereden çıktı? O da anlattı. Neşeli olmak iyidir. Şimdi ben stüdyomda şu anda Doktor Ozanser Uğurlu var tekrar ve soruyorum. Ozanser Uğurlu, neşeli misiniz?
3: Evet, çok harika.
0: İyi geçti mi?
3: Acayip iyi hissediyorum.
0: İlk 6 ay.
3: İnanılmaz. Keyifliydi ya. Yani tabii ki üzücü şeyler vardı ama neşeyi aramak gerekiyor.
0: Neşeyi aramak gerekiyor. Bugün mesela neşeyi burada bulabilir miyiz?
3: Seni görmüş olmak bile benim için yeterli.
0: Çok teşekkür ederim. Çok güzelsin. Peki çok hızlı geçmedin mi bu 6 ay?
3: Galiba o şeyden kaynaklanıyor. Yani bir psikolog olarak çok fazla kaygı, endişe ve depresif duygu durumu böyle çok üstümüze bindiğinde biraz yaşamdan hafif kopuyoruz. İşte biraz böyle uzaklaşıyoruz. O enerji biraz düşüyor. İçe doğru kapanıyoruz. Galiba ondan dolayı zamanın çok hızlı atladığını, o algımız bozuluyor biraz.
0: Yani her gün birbirine benzer olunca galiba hızlı geçmiş gibi de oluyor.
3: Yani biraz deneyim sayısı çünkü azalınca. Duygu durumun, senin o deneyimlerinle ilgili yaptığın yorumların üzerini kapattığında, hani neşeyi aramak dedik ya, yani bir şey, iyi bir şey, güzel bir şey, daha iyi bir şey, hani harika hissetmek, iyi hissetmek derken hiç hissedemeyince böyle iyi ve üstü sürekli kapandıkça tam dediğin şey oluyor. Her şey aynıymış gibi olmaya başlıyor.
0: Evet, ama biz neşeyi aradığımız için aramamız lazım. Hiçbir şeyi kapatacak tabii bir durumda değiliz. Bol bol biriktiriyoruz. Evet. Efendim bugün tabii konumuz şimdi psikolojinin alt alanlarından bir tanesi. Çok spesifik, direkt nokta atışı gireceğiz o konuya. Endüstri örgüt psikolojisi. Endüstri örgüt psikolojisi denince de Türkiye'nin önemli isimlerinden Doktor Nil Madi aramızda. Nil hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ne kadar güzel sizi burada görmek.
4: Benim için de çok büyük bir mutluluk. Çok teşekkür ederim.
0: Nasıl buluyorsunuz endüstri örgüt psikolojisinin Türkiye'deki hal durumunu? Şu anda bayağı duyuldu mu hareket halini, yoksa böyle bir geriden mi geliyoruz? Nasıl durumlar sizce?
4: Çok kritik ve çok riskli bir soru bu.
0: Ortalarda diğer dinleyen endüstri örgüt psikolojisi diyecek, acaba ne diyecek?
4: Benim için çok mutluluk verici gelişmeler oluyor gerçekten. Güzel gelişmeler var. Yavaş yavaş alan Türkiye'de

0: yerini bulmaya başlıyor, bilinirliği artmaya başlıyor. Ama hala yurt dışına göre diyeyim, orta seviyelerdeyiz. Yani daha yolun başındayız. Orta seviye de demeyeyim hatta, yolun başındayız diyebilirim.
1: Var mı peki bu işletmeler, organizasyonlarda bir endüstri örgüt psikolojisini bilme hali sizce? Mesela benim bir beton fabrikam var mesela. Ve bununla ilgili fikrim var mıdır acaba? Genelde yani böyle şeyler, bu organizasyonların başındaki insanlar bu mesleğin farkında mıdır acaba? Ne dersiniz?
0: Şimdi, beton fabrikası için spesifik bir şey
1: söyleyeyim. Ama ben de onu merak ediyorum.
0: Muhtemelen yoktur diyeceğim. Özür dilerim. Hani beton fabrikalarından. Otomotiv dünyasında var, var kesinlikle mı? Evet. Bazı sanayilerde var, bazı alanlarda var, bazı alanlarda hiç yok.
1: Medyada var mesela.
0: Medyada var, yavaş yavaş var. Sağlık alanında zaten var.
1: Sağlık alanında var.
0: Tabii, sağlık alanında var. Dediğim gibi otomotivde var. Savunma sanayide yavaş yavaş var. Perakende de var. Eğitimde zaten var. Yavaş yavaş meslektaşlarımın da işe alındığını görüyorum.
1: Savunma sanayinde olması önemli.
0: Çok.
1: İnsansız endüstri örgüt psikolojisi. Peki siz nasıl görüyorsunuz bu alanı Ozan Sör Hocam? Şimdi Canan Süver'in tabii bir kulağını çınlatmak durumundayız. İki ODTÜ'lü olarak o Canan Süver'den almıştık endüstri örgüt psikolojisi dersimizi. Ve sen yaptın mı hocam
2: inanılmaz bir projeydi.
1: SWOT analizi. SWOT değil mi?
2: Acayip uzun.
1: Çok uzun.
2: İnanılmaz. Ve galiba şöyle hatırlıyorum. Ben 2000 yılı ODTÜ psikoloji mezunuyum. Biz 5 kişilik bir grup olarak çalışmıştık. Ve galiba bütün 4 yıllık lisans hayatımdaki en zorlandığım, beni en dönem boyunca gerçekten odaklanıp çalışmak zorunda bırakan, yani gerçekten adamım, ilk defa bir proje bu kadar, yani diğerleri kötüydü anlamında
1: tabii
2: değil.
1: Çok
2: ağırdı yani ve ben o zaman anlamıştım. Yani gerçekten çok büyük bir adammışlık gerekiyor çünkü çok teknik.
1: Ve çok da önemli bir iş. Yani çok ne kadar faydalı bir şey.
2: Evet.
1: Yani bir firmayı, bir organizasyonu direkt yükseltecek bir iş yapılıyor orada aslında.
2: İnsan çünkü insan çalışıyor sonuçta yani.
1: Ama insanı böyle bir takım açıklanabilir kategorilere de bölüyorsun yani orada. Yani mesela insanın iş yerindeki davranışlarını tanımlamak belirsizliği de ortadan kaldıran bir şey. Ben öyle hatırlıyorum yaptığınız şeyi.
2: Seninle beraber galiba Koç Üniversitesi'nde bir şeye katılmıştık. Yüksek lisans öğrencileri kongresine. Orada Canan Hocam bir sunum yapmıştı. Biz ikimiz beraber dinlemiştik. Çok az sayıda insan vardı, akşam saatiydi. Birisi çok değişik bir yerden itiraz etti ve sen de çok güzel bir açıklama yapmıştın.
1: Neydi şimdi acaba?
2: Yani galiba şöyle, işte iş yerinde insanlar sömürülüyor. Ve insanları sömürmek için acaba endüstri ve örgüt psikolojisi bir araç olarak mı kullanılıyor diye. Yani o da alternatif, kendince bir hani böyle bir şey oluyor mu hocam diye karşısında Canan Sümer'i bulup sorunca. Sen de çok,
1: böyle
2: çok güzel bir açıklama yapmıştın. Yani tam olarak hatırlamıyorum ama yani hani bir sonuçta psikolojinin malzemesi insan ya. Yani insanın daha iyi olabilmesi için yapılan çabayı gene nereden baktığına bağlı. Yani sen kötü yerinden bakarsan, işte bunları sömürmek için insanları psikologlar geliyor, manipüle ediyor falan. Hayır. Tamam. Yani biz burada bir şeyleri anlamaya ve daha iyi nasıl sonuç alabiliriz? Sonuçta hepimiz insanın psikolojik sağlığını korumaya yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
1: Yani endüstri örgüt psikolojisi bir araç ve sen bunu hangi yönde kullanırsan öyle sonuç verecek demişim. Yani bunu da Canan Sümer yerine benim söylemiş olmamıştım.
2: Ama işte Canan Hoca'ya dair bir şey söylendi. Canan Hoca bir şeyler söylerken
1: ben savunmaya
2: sen geçtim. Evet yani sen de dolayısıyla bir açıklama yaptın, onu hiç unutmuyorum. Benim endüstri örgüt psikolojisine dair Nil Hocam en iyi anılarımdan birisi bu yani. Orada Mehmet'in yaptığı açıklamayı hiç unutmuyorum.
1: Çok güzel söyledin. Teşekkür ederim. Bunu duymak güzel ama Nil Hoca'ya hemen soralım burada. Biz endüstri örgüt psikolojisi deyince hakikaten bu örgütün başındaki kişinin hayatını kolaylaştırmak için mi yapıyoruz bunu? Yani öyle olmadığını biliyoruz ama siz nasıl bir cevap verirdiniz böyle bir soruya? Yine beton dünyasında.
0: beton dünyasından yenilikler ve haberlerden. Benim de yani girmediğim sektör kalmadı. Her sektöre bir dokunuş yaptım. Hani bir sonraki beton sektöründeki
1: bugün de betona girmiş
0: eğitimim olduğunu ya da danışmanlıkla şey yaparım. Bunu hatırlayacağım. Bu anı hatırlayacağım. Yani demin söyledikleriniz aslında ek olarak şunu söyleyebilirim. Bu alan sadece iş yerinde kalmıyor aslında. Sadece kurumda da kalmıyor. Çünkü bizim odaklandığımız şey iş hayatının psikolojisi, çalışma hayatının psikolojisi ve evet çalışanlar. Ama çalışanlarla da kalmıyor. Çalışanlara dokunduğumuz zaman, onların hayatlarında bir şey geliştirdiğimiz zaman ya da bir dokunuş yaptığımız zaman, bir şey çıkardığımız zaman aslında onların iş dışındaki hayatına da dokunmuş oluyoruz. Bir tık daha öteye geçeyim, ailelerine de aslında dokunmuş oluyoruz. O yüzden ben bilmiyorum, mesleğimden dolayı da olabilir ama bu konuyu çok anlamlı buluyorum. Çünkü kelebek etkisi yaratabiliyor.
1: Doğru.
0: Yani sadece bir kurumun performansını artırabiliyor.

0: Artırmak, verimliliğini artırmak ya da mutluluğunu artırmak için bir dokunuş yaptığımızı sanıyoruz ama aslında çok çok daha büyük bir etki yaratmış oluyoruz.
1: Evet.
0: Yani çünkü o çalışan oradan çıkıyor, gidiyor, evine gidiyor, evinde eşine anlatıyor. Ya da öyle bir süreç yönetiyoruz ki bazen mesela toplu işten çıkarmalar oluyor.
1: Evet.
0: Yani iş dışı hayatı etkiliyor, aileyi etkiliyor, çocukları etkiliyor, boşanmaya kadar etki yaratabiliyor bizim yaptığımız çalışmalar gerçekten.
1: Kesinlikle. Şimdi bir mahalle hayatı varsa özellikle oraya da yansıyacaktır tabii. Bir kişinin kendi iş disiplini, iş ahlakı. Bir de şöyle de bir şey görüyorum Nil Hocam. Yani kişi bir meslek etiği öğrendiğinde, ahlakı öğrendiğinde ya da öğretildiğinde bir şekilde hasbelkader bizlere de öğretildi. Evet. Kendi bireysel ahlakına da bu etki ediyor. Evet. Yani o şekilde düşünmeye başlıyor. O yüzden bir organizasyonun kültürü sizi ahlaklı ya da ahlaksız bir haline de çevirebilir.
0: Kesinlikle. O bir bütün.
1: Evet.
0: Benim oradaki düşüncem şu. Öyle olduğunuz için ona dönüşüyorsunuz. Ona dönüştüğünüz için de öyle oluyorsunuz. Yani evet. Ben detaylara çok odaklı bir insanım. O yüzden mali müşaviri oldum. Mali müşaviri olduğum için de detaylara çok odaklıyım, çok dikkatliyim. Bu bir kısır döngü. Bunun çok benzeri kurum kültürlerine de geçerli.
1: Başak Burcu olduğum için, düzenliyim, düzensiz olduğum için. Başak Burcu olmadığım için de falan.
0: Gibi biraz yani...
1: Ben Fenerbahçeli olduğum için depresif olduğum
0: için. Şimdi öyle değil.
1: Zorlayalım
0: biraz. Öyle değil. Hani Fenerbahçeli olarak. Öyle
1: bir
0: değil. Fenerbahçeli olduğum için çok neşeliyim, çok mutluyum.
1: Çok şükür, çok şükür. Mutlu günlerimizi yaşıyoruz. Mutlu günlerimizi yaşıyoruz.
0: Benzer mantık ama. Aynı mantık diyebiliriz. Evet.
1: Süper. Hocam peki şimdi sen tabii bu bir sosyal psikoloji doktoru olarak bir sosyal psikoloji konusu tabii ki ama psikolojinin temel konularından bir tanesi oldu dayanıklılık. Çünkü hayat şimdi her açtığımızda karşımıza bir Trump, karşımıza bir Netanyahu, karşımıza bir savaş, bir Putin, bilmem ne, İsrail. Şu. Yani gerçekten insanın psikolojik dayanıklılığını yiyip biten bir dış dünya var. Öbür taraftan iç dünyaya geldiğimizde burada da birçok sorun var. Ateş hattının tam ortasındayız, yıllardır savaşın ortasındayız, ekonomik krizler bütün dünyada. Dayanıklılık kavramı çok önem bir hal aldı. Ve çok değerli. Bir de önüne varoluşsal koyup bir de önüne iş hayatında koyduğunuzda aslında tam da buranın mevzusu haline geliyor. Nasıl görüyorsunuz bu dayanıklılık kavramından biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Yani?
2: Ya şimdi ben 2011 senesinde Türkiye'ye döndüm Amerika'dan. O zaman da pozitif psikoloji inanılmaz bir ivme kazanmıştı. Biz de orada işte Martin Seligman'lar falan bu ekiple birlikte Anadolu'daki insanların, Anadolu insanının mutluluk kavramı nasıldır diye araştırmalara biz de katkı sağladık o dönemde literatürü. Ben şirketlere psikolojik dayanıklılık anlatmak istediğimi söylediğimde kimse ilgilenmedi. 2011'li yıllarda. Olay döndü dolaştı, Covid'e geldi. Covid'den sonra birdenbire psikolojik dayanıklılık denildi.
1: İnanılmaz bir patlama yaptı. O zaman oldu. İyi olma haliydi. Mevzu.
2: Evet. Sonra tabii Covid'den sonra geçen geldiğim programda da bunu söylemiştim. Bir iki insan da yazmış yani gerçekten böyle mi diye. Covid büyük bir travma. Ve travma sonra stres bozukluğunun etkilerini biz şimdi yaşıyoruz.
1: Tabii Covid'in travma olduğu kesin. Çünkü ölüm riski var. Tabii. Beklenmedik bir şey. Yani böyle bir şey daha önce görmemiştik.
2: Sizin alanınız olarak hocam yani. Tabii. Travma sonra stres bozukluğu. Travma.
1: Yani bazı kişiler sordu dedin diye yani onu öyle yani netleştirebiliriz.
2: Neden diye yani. Hani. Tabii, travma, çünkü çok toplumsal ve bireysel büyük kırılmalar yaşandı o dönem. Sonrasında ben yine iş hayatında insanlarla temas halinde psikolojik dayanıklılık anlatıyorum. Ya bir yerden sonra bir şey kırıldı. Kırıldı. Çünkü artık kaotik zaman o kadar yoğunlaşmaya başladı ki, belirsizlik o kadar yoğunlaşmaya başladı ki, insanlar nasıl dayanırımı, yani psikolojik dayanıklılık nasıl dayanırımı anlatır. Bir şey olur ve sen de ona bir tepki gösterirsin. Duygu düzenlersin. Esnek davranmaya çalışırsın. Psikolojik esneklik sık sık anlatılır. Düşüncelerini yönetmeye çalışırsın. Ya da kabul ve kararlılık gibi bir takım terapilerde de anlatıldığı gibi. Ama bir yerden sonra kırılma oldu. Çünkü İnsanların yaşam enerjileri çok düşmeye başladı. Bu aslında bizim polivagal teoriden bildiğimiz bir şey. Çok fazla endişe olduğu zaman sistem diyor ki daha fazlasıyla başa çıkamıyorum. O yüzden ben seni kapatayım.
1: Ha, yok sayayım. Donma tehlikesi.
2: Yani donma tepkisi aslında. Savaş yok, kaç yok. Donma tepkisi. Var. Evet, bütün enerjiyi kapatalım.
1: Var. Sokakta öyle insan çok görüyoruz.
2: Tabii. Bu tüm dünyada böyle. Hmm. Bu insanların artık dediğin gibi mesela sokakta yürüyorsun ve karşına gelen 10 kişiden 7'sinin 8'inin yüzünde çok ciddi bir donukluk.
1: Donuk ifade var.
2: Evet, evet, bak mutsuzluk demiyorum ha. Öfke de demiyorum. Değil. Bir donukluk var. Duygusuzluk. Yani bu da bize şunu gösteriyor ki

0: yaşam enerjisi düşüyor ve kapanıyoruz. Dolayısıyla insanlar kendilerini sıkışmış, çaresiz, değersiz, yetersiz hissediyorlar.
1: Evet.
0: Bu duygular da çok büyük duygular. E bu duyguları bu sistem kabul edemeyecek ve kaldıramayacağı için de kapatıyor.
1: Ama bir şekilde fiziksel hareket devam ediyor. Ama duygusal ve psikolojik bir küntlük ortaya çıkıyor.
0: Aynen, bunu iş hayatında anlatmayı tercih etmemin sebebi bu oldu.
1: Evet.
0: Ben varoluşsal dayanıklılığı genel bir kavram olarak anlatmayı çok istiyordum ama gittiğim, çalıştığım, birlikte çalıştığım iş hayatında bakıyorum ki herkes işini yapıyor. Bir sorun yok.
1: İş yapılıyor ama mekanik bir şekilde yapılıyor.
0: Evet, ama inanılmaz derecede bir enerji kaybı var. Müthiş bir içe doğru, yani o yaşam enerjisi içe doğru dönmüş.
1: O zaman şöyle bir görev verebiliriz tabii bizi. Görev değil, estağfurullah, bir öneri. Mesela yarın sabah metrobüs duraklarına gidip 7.30-8'de insanların yüz ifadelerine biraz bakılabilir.
0: Evet.
1: Acaba gerçekten yaptıklarından eminler mi, keyifliler mi, sizin deyiminizle neşeliler mi?
0: Evet.
1: Ya da sabah mutlu uyanmışlar mı? Hı-hı. Yoksa mekanik bir zorunluluk mu?
0: Evet.
1: Donmuş bir yüz ifadesiyle mi gidiyorlar? Ya da Ankara'nın Kızılay'ına giderler.
0: Evet.
1: Kızılay'da otobüs durakları vardır. Orada dönen insanlar böyle holdur holdur. Onların bir sabah 8'de 7.30'da yüzlerine bakılabilir. Acaba oradaki yüz ifadeleri nasıl? Birbiriyle şakalaşan eğlenceli insanlar mı? Eski Kemal Sunal filmlerindeki mahalle kültürü gibi halk karakteri. Yoksa dümdüz mü?
0: İşte,
1: İzmir'i karıştırmıyorum.
0: Yok, İzmir'i karıştırmıyorum. Şimdi tabii ikimizin de geçmiş olduğu için İzmir'le. Şimdi psikolojik dayanıklılık nasıl dayanırım diyor ya. Varoluşsal dayanıklılık da diyor ki neden dayanayım? Yani soru işareti artık buraya geldi. Yani biz stres, baskı ve zorluklar karşısında sadece ayakta kalmaktan bahsetmiyoruz. Anlamı, yönü ve kendisiyle olan bağını kaybeden insanın karşı karşıya kaldığı o kendinden kopma, yaşam, yani varoluşundan uzaklaşma. Çünkü hani sen de çok yoğun ve ağır bir felsefi eğitim aldın.
1: Evet,
0: yani. Senin temelin bunun üzerine.
1: Ben, evet.
0: Bununla da sık sık ilgili sohbetler de ederiz.
1: Evet,
0: yani gündelik konuşmalarımızda bu vardır. Biz anlam arayan insanlarız ve anlam yaratmaya çalışan insanlarız.
1: Evet.
0: Biz öyle canlılarız.
1: Bağı bunun üzerinden kuruyoruz.
0: Evet.
1: Tek başına bağ size biraz böyle yalnız ve biraz basit geliyor.
0: İşte,
1: anlam katılmış bir bağ üzerine.
0: Yani
1: bir şey
0: sen sabah işe gidiyorlar diyorsun ya mesela, işte Nil hocam sürekli çalışma ortamlarında insanlar çalışıyorlar.
1: Gidiyorlar sabah.
0: Gidiyorlar. Evet, yani işlerini yapıyorlar ama bir bağ ve tema hiçbir şey yok.
1: Anlam yok.
0: Kayıp. Yani sürekli mekanik bir şekilde bu yabancılaşmanın tam kendisidir.
1: Güzel. Depresyonun temel nedenlerinden de biri bu.
0: Mesela bak işte yani depresif duygu durumu diyorum. Sen bir klinik psikolog olarak diyorsun ki bak bu depresyonun da.
1: Evet, yani depresyonda da sabah uyandığınızda güne başlamak için yüklediğiniz bir anlam yoksa o güne başlamak zor oluyor. Güne başlamanın zor olmasına depresyon diyoruz işte. Yani enerjiyi bulamamak. Yani yataktan kalkacak enerjiyi bulamıyorsanız hayata verdiğiniz bir anlam olmayabilir. Böyle diyor.
0: Belki burada şu küçük ayrımı yapalım. Bak ben bir sosyal psikolog olarak daha depresyon kısmına geçmemiş olan kısma bakıyorum.
1: Tabii
0: depresif
1: ki, tabii
0: duygu
1: ki, tabii
0: durumuna.
1: Ki. Doğru.
0: Ama Mehmet, yani belki psikoloji anlamında bu çok güzel oldu. Sen de bir klinik psikolog olarak diyorsun ki bende diyorsun, yani benim baktığım yerde ise artık yataktan çıkamamak.
1: Tabii orası
0: yani
1: yataktan çıkamamak.
0: Yani artık orası bak.
1: O işe de gitmiyor artık yani. Sen işine gönderiyorsun.
0: Tabii o gidip toplu taşıma da binmez.
1: Evet, binmez.
0: Öyle değil mi hocam yani?
1: Mümkün değil. Hayır. Yataktan kalkmıyor tabii depresyonda.
0: İşe gidiyor, işini yapıyor ve acaba bu insanlar tam da kitap bunu soruyor aslında. Kendinle, işinle ve hayatla bağını kaybettiğinde çalışmaya nasıl devam edeceksin?
1: Çok güzel bir soru. Hemen burada Nil Hoca'ya dönelim. Hocam siz de başarı ve içsel dengeyi sık sık dile getiriyorsunuz. İşin Psikolojisi kitabı bir aslında bir gelişim sürecinin sürekliliğini söylüyor. İşin Psikolojisi'nde buraya bir cevap var mı bu kitapta? Ne
2: var.
1: Dersiniz? Sizden görüş alalım.
2: Var. Anlamdan konuştuk zaten. Mesela dediniz ki yataktan kalkamama. İnsanlar yataktan bir şekilde kalkıyor. Hani kalkamayanlar zaten izin alıyor. Sürekli bir hastaneye gitme durumu oluyor vesaire. Onları şu anda hani kapsam dışı bırakıyorum. Yataktan bir şekilde kalkıyor. Bu arada özellikle hani İstanbul ve Ankara için konuşuyorum. Yine İzmir'i konuşuyorum.
1: İzmirliler yazacak şimdi. Bizde ne var?
2: İzmirliler yazacak.
1: Evet.
2: Niye öyle diyorsunuz diye. Şimdi şöyle bir durum da var. Bu dünyada da var. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Sonunda araştırmasını yaptılar. Geçen hafta birazcık daha detaylı okuyacağım. Yayınlandı bunun araştırması da.
1: Tamam.
2: Yataktan kaldırdık insanları bir şekilde öyle ya da böyle. Metrobüse, işte vapura, otobüse, işte o Kızılay'daki o bölge vesaire gittiler. İnsanlar işe gittiklerinde zaten yorgun başlıyorlar.
1: Doğru.
2: O yolculukta geçirilen sürede yoruluyoruz.
1: Bir de çalar saatli uyanıyor, dayak yemiş
2: gibi. Evet, yıpranıyoruz.
1: Gece zaten iyi de uyumuyor.
2: Gece de iyi uyumuyor. İyi uyuyan bir millet değiliz
1: maalesef. Çünkü maçlar sabah 5'te.

0: Evet, sevgiliydi. Uyku problemi, uyanmanın ani olması, yolun yorucu olması ve işe geldi. Başka bir senaryo çizdiniz.
1: Evet, yani bambaşka bir şey var orada. Yani işe zaten şöyle bir oturduğunda koltuğuna, laptopunu açtığında zaten yorgun başlıyor güne. Böyle bir durum da var. O yüzden orada mesela Ozan Sözcüm'ün dediği çok çok çok kritik bir şey. Ben nasıl konsantre olacağım, bu işi nasıl yapacağımdan ziyade neden yapıyorum? Çok daha kritik ve çok daha bağlayıcı bir neden bence.
0: Evet.
1: Klasik bu orta çağdaki gezgin hikayesini bilirsiniz. Orta çağda bir gezgin bir köyden geçiyormuş, bir yoldan geçiyormuş. İki tane duvar ustasına rastlamış. Birine gitmiş demiş ki ne yapıyorsun diye sormuş. İşte duvar örüyorum demiş. Diğerine gitmiş ne yapıyorsun demiş. Diğeri böyle ellerini havaya kaldırmış. Böyle, görmüyor musun? Katedral inşa ediyorum demiş.
0: Güzel.
1: İşte işinizi nasıl gördüğünüz çok önemli. Duvar mı arıyorsunuz, katedral mi inşa ediyorsunuz? Kitapta da bunu anlatan bir bölümüm yer alıyor.
0: Harika.
1: Evet. Yani işinizdeki anlam ne? Bu
0: çok
1: anlam çok şey olabilir. Bu doğaya katkı olabilir. Kadınlara katkı olabilir. Sürdürülebilirliğe vesaire. Her şey olabilir. Ya da kendinizi gerçekleştirme noktasına da olabilir. Ama o işte nedeni bulmak ve o nedenle bağ kurmak. O anlamı, o nedeni kendimize ara ara hatırlatmak gerekirse her gün bu egzersiz yapmak gerçekten bence kritik. Özellikle belirsizliğin içerisinde, yorgunluğun, yoğunluğun içerisinde bir iş dünyasında yaşıyorsak.
0: Yani iş yaptığın işi ve o işin nihai çıktısıyla ilgili görüşünü biraz daha böyle cilalayabilmen lazım belki. Yani onu anlam yüklerken. Ama bir yandan da bir katedral yapmıyor. Mesela sonunda bir duvar olması da tükenmişliğe döner mi? Yoksa her halükarda yaptığımız işi kendimizi iyi hissedecek şekilde anlamlandırabilir miyiz? Her işte bu mümkün mü sizce?
1: Anlamlandırabiliriz. Yani katedral, şimdi katedral inşası ya da o gördüğümüz, düştüğümüz katedral aslında bizim kendi içimizdeki düşünceler, kendi zihnimizdeki katedral. Yani bu bir metafor aslında. Ama şöyle bir durum da var. Herkes için de geçerli değil. Evet, ona da katılıyorum. Çünkü üç tane aslında anlam var diyebilirim. Daha doğrusu anlam demeyeyim de kategori var diyeyim. Kitapta ondan da bahsediyorum.
0: Tamam.
1: Şimdi bir kategori şu. İşini gerçekten iş olarak görenler. Yani ben işimi yapayım, maaşımı alayım.
0: Bitsin gitsin.
1: Bitsin gitsin. Burada sınırı çekiyorum. Bir bu grup var. Bir grupta işini kariyer olarak görenler. Yani ben kendimi gerçekleştiriyorum bu işi yaparak. Kendime bir şeyler katıyorum. Bilgilerimi, becerilerimi kullanıyorum. Ve bu benim için bir statü, bir güzel bir şey. Keyif alıyorum bunu yapmaktan. Bir yol inşa ediyorum. Bir yolculuktayım diyenler. Üçüncü kategorisi demin dediğim aslında. İngilizce'de buna calling diyor, deniyor. Türkçe'ye çevirisi çağrı gibi komik bir çeviri ama ben buna ne anlam diyebilirim. Gerçekten işine bir anlam yükleyen ve onunla bağ kuranlar.
0: Güzel. Bu üçüncü da, daha tercih edilen durum gibi sanki.
1: Yani
0: belli işler için.
1: Evet, yani parantez içinde tavsiye ettiğimiz yani yatırım tavsiyesi olan taraf. Evet.
0: Türkiye'de genelde özellikle eğitim dünyasında kişiler ya da işte sağlıkta da böyle birinciyi yapıyorlar.
1: Evet.
0: Yani ben işte mesela biri Eğitim Yöneticileri Derneği'nin kongresinde ben geçenlerde de anlatmıştım. İnsanların neden ekstra eğitimler aldığına dair çalışmalar yapılmış dünyanın çeşitli yerlerinde. Mesela Singapur'da kişiler kendini geliştirmek için eğitim alıyor sadece. Finlandiya'da insanlar dünyayı biraz daha anlamlandırmak için eğitim alıyorlar. Türkiye'de gireceğim iş bunu istiyor diye eğitim alıyorlar.
1: Evet.
0: Aslında bu bir numara, biri de iki ya da üç oluyor işte. Yani hakikaten psikoloji alanında biri davranış terapisi eğitimi almak istediğinde başvuracağı iş davranış terapisi biliyor olmak diyor. Ya da biri kaynakçılık eğitimi aldığında işte o başvuracağı iş kaynakçılık bir sertifikası istiyor. Kendini geliştirmek için insan kaynakçılık öğrenir mi bilmiyorum. Ben o şekilde öğrenmiştim diye.
1: Falan, evet, doğru, aynen.
0: Evet, çok güzel söylediniz bunu. Peki hemen Ozan Serbi'ye geçmeden şunu da sormak istiyorum. İş dünyasına baktığınızda, bu organizasyonlara baktığınızda Türkiye'de sizce en ciddi sıkıntı ne gibi gözüküyor?
1: Mobbing diyeceğimi düşünüyorsunuz ama bence değil. Bence şu anda bizim ülkemizdeki iş hayatında en büyük problemimiz birbirimizi dinlemiyor oluşumuz.
0: Dinlememek.
1: Biz dinlemiyoruz.
0: Tamam.
1: Maalesef. Dinleyememek.
0: Efendim?
1: Dinleyememek. Mehmet Bey.
2: Ne anlatıyorum Mehmet Bey?
0: küçük çubuklarla tutuyoruz. Hani o haber programlarında var ya uzun şeyler.
2: Ha, evet evet.
0: Süpürge sapları. Onlar birbirlerini tutmak için var. Uyuyanlar olursa çok telefona gömülüyorlar ya.
3: Ama çok uzun saatler oluyor.
0: Çok uzun tabii. Sağ olsunlar 4 saat 5 saat. Hocam dinlememek kültürü yani.
1: Odaklanamıyoruz ve dinlemiyoruz. Yani bu hem plazalarda geçerli, hem sağlık sektöründe geçerli. Zaman zaman hani doktor hastayı dinlemiyor, hasta doktoru dinlemiyor. Bunlar yaşanıyor.
3: Doğru tabii.
1: Karşıda biri konuşurken ona vereceğimiz cevabı düşünüyoruz. Soracağımız soruyu düşünüyoruz. Vereceğimiz tepkiyi düşünüyoruz. Zihnimizden bambaşka şeyler geçiyor. Saat kaçta çıkarsam trafiğe takılmam. Ay ütünün fişini çekmiş miydim? Ay nasıl görünüyorum acaba diye.
0: Bunlar
1: evet sonsuz bu. Hani düşünceler ve ne oluyor? Anı kaçırıyoruz. Karşı tarafın ne dediğini dinleyemiyoruz. Onu kaçırıyoruz. Sonrasında biz bir toplantı yapmıştık. Ne karar almıştık?
0: Uçtu gitti.
1: Ay bunu konuşmuş muyduk? İşte sonrasında ne oluyor? İdrak yolu enfeksiyonları yaşıyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Çok güzel bir kavram.
2: Güzel, evet.
0: Çünkü sürekli bir oyalayıcı var. Evet. Sürekli bir oyalayıcı var. Yani idrak etmemizi engelleyecek.
3: Sürekli.
0: Zaten telefon var işte hep herkesin elinin altında. Tabii. O zaten bir oyalayıcı. Ve eskisi gibi odaklı olamıyor hiç kimse gibi gözüküyor hakikaten. Evet. Mesela çocuklarla alakalı bir sorun değil. Peki hocam Nifaya kavramını açabilir misiniz biraz? Şimdi sizin burada önerdiğiniz yolculukta bir Nifaya var. Evet. Size ait bir kavram.
3: Niyetli farkındalıkla yaşamak diyorum. Aslında az önce Nil hocamın anlattıkları ve senin sorduğun üzerinden gidecek olursak.
0: Aha, tamam.
3: Şimdi dedi ya hani para, kariyer ve anlam üzerinden farklı farklı insanlar yaklaşıyorlar diye. Biz biraz otomatik pilotta gidiyoruz. Yani birileri bize bir şeyler söylüyor ve iş hayatına öyle giriyoruz. Üniversiteler bunun için iyi ortamlar. Bir şeyler öğretiliyor. Orada bir takım kulüplerde çocuklar bir şeyler yapıyorlar. Tabii yıllarımız üniversitelerde hocalık yaparak geçtiği için. Evet. Sonrasında o çocuklar iş yerine giderken, iş hayatına atılırken o otomatik pilotla davranıyorlar. Yani onlara deniliyor ki yani iş aslında senin işte para kazanıp hayatına devam edebilmek için, ekmek alabilmek için, işte telefon alabilmek için, ev alabilmek için ya da işte deniliyor ki senin bir kariyerin olacak. Ve hiç kimse onlara anlamdan bahsetmiyor. Ve bu çocuklar da bu otomatik pilotla giriyorlar. Şimdi niyetli farkındalıkla yaşamak, Nifaya da diyorum ki neyi neden yaptığını bilerek yaşamak, niyet budur. O otomatik pilottan çıkalım. Çıkalım o hayatta. Şimdi para ve kariyer için iş yapan insanlara yargılayıcı bir şey söyleyemem.
0: Tabii ki canım.
3: Yani der ki ben zaten çalışmalarda bunu görüyorum. Diyor ki hocam sen bunları anlatıyorsun da varoluşsal dayanıklılık biraz da ağır geliyor ya, anladın mı? Diyor ki yani bu hocam ne yapacağız bu? Bana ne, ben gidiyorum, paramı kazanıyorum, evime dönüyorum ve hayatıma devam ediyorum.
0: Hayatına başka yerlerden anlamlar katabilir kazandığı parayla.
3: Tabii ki bunu yapabilirsin. İşte orada bak o kadar güzel bir şey söyledin ki konu şuraya geliyor. Ben diyor sevdiğim işi yapmak istiyorum. Ben de diyorum ki bak işinle arandaki o sevgi ilişkisi. Ya sen git tuttuğun takımı sev. Örnek veriyorum Fenerbahçe olsun. Nil hocamdan ve senden kaynaklı.
0: Seviyoruz.
3: Evet. Ne bileyim köpeğini sev.
0: Çok seviyoruz.
3: Ha, yani işte bir ilişkilerinde birlikte olduğun o insanlar, annen, baban, sevgilin, çocuğun, komşun, bunları sev.
0: Evet.
3: İşinle arandaki ilişkiyi doğru niyet üzerinden kur. O nedir? Sorumluluk. Sorumluluk üzerinden kur. Bana diyor ki yani çok old school, çok eski usul şeyler. Hayır. Çünkü mesela
0: yok, sorumluluk hiç eski usul değil. Şimdi anca işte, anlamlı, önemli kazanan bir kavram.
3: Şöyle bak,
0: eski bunu, şey olan özgürlük.
3: Bunu nereden anlatıyorum? Bunu bir bankanın yeni işe aldığı şeyde, bankalarda çalışacak o genç arkadaşlara eğitim veriyorum. Ve onların o şeyde duygularını nasıl yöneteceklerini anlatıyorum ve hep aynı yerden itiraz geliyor. Diyor ki yani hocam sorumluluktan diyorum ki bak sorumluluktan şuraya gidelim mi? Onur, şeref, namus. Şimdi çocuk duruyor, tamam mı? Yani çünkü para, kariyer, anladın mı? Yani bunlardan bahsedilmiş de onur, şeref. Diyorum ki bu bankayla bir sözleşme imzaladınız. Bu sözleşmede senin bir onurun, bir gururun, bir şerefin, bir namusun var. Sen buraya dedin ki bu bankaya ben sizin müşterilerinizle şu şu şu şekilde ilgileneceğim, onların işlerini yapacağım ve biz burada bir sözleşme yaptık.
0: Bu bir kontrat aslında.
3: Evet evet. Şimdi diyor ki ama işte diyorum ki bak o bankada aynı zamanda yine bir sözleşme imzalayan bir temizlik görevlisi var.
0: Hı hı.
3: Ve senin de kullandığın, müşterilerin de kullandığı lavaboları ve tuvaletleri temizliyor.
0: Hı hı.
3: Sen hiçbir zaman şunu düşünebiliyor musun yani? O insana sorsana bir acaba bunu severek yapıyor mu, yapmıyor mu? Yani çünkü kendin bankoda oturup bir insanla kredi muhabbeti yaparken ben bu işi hiç sevmiyorum. Ama diğer insanlar ne olacak? Hı-hı. Her sabah mesela ben saat yaklaşık 6'da kalkıyorum. Her sabah benim evimin önünden belediyenin görevlendirdiği bir arkadaşımız geçiyor. Hı-hı. Ve o sokağı süpürüyor. Hı-hı. Ya o adam oraya gelebilmek için büyük ihtimalle saat 4'te falan
0: kalkıyor. Hepiniz evinin önünü temizleseniz böyle bir şey geri kalmayacak.

0: Mesela bakkal var hemen evimin altında. Market. Mesela sıcak ekmek geliyor. Bunları izliyorum.
1: Ya tabii tabii.
0: Ya bunlar hep sorumluluktur. Tabii. Yani sorsana acaba ya her gün kalkıp da oraya o saatte gelen o insan bundan memnun ve severek mi? Hayır, bu bir sorumluluk. Doğru. Kavram. Doğru niyeti doğru yere kurmamız gerekiyor.
1: Çok güzel.
0: Yani sen eğer para kariyer dersen biz buna bir anlam katmamız lazım ya.
1: Doğru. Birisi, şimdi burada söylediğiniz kavram aslında biraz manevi değerlerle süslenmiş bir anlamdan bahsediyorsunuz. Yani mesleği bu kadar yüceltmek ya da kutsallaştırmak sizce doğru mu?
0: Ya şimdi meslek dediğin şey, burada şöyle bir durum yaratıyoruz ama. Biz anlam arayan ve anlam yaratan canlılarız dedik ya. Ve bizim bir bağ kurmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Şimdi sen eğer iş yerine gittiğinde yanındaki iş yerindeki arkadaşına sadece mecbur olduğun için nasılsın dersen ve onun ne dediğini az önce dedin ya hocam, dinlemezsen
1: orada başlar.
0: O zaman sen bununla bağ kurmadın. Doğru. Sen insanla bağ kurmadın. Kendinle hiç bağ kurmuyorsun. Sürekli ekrandasın. Evet. Sen işinle ve çevrenle de bağ kurmuyorsun. Sen nereden anlam yaratacaksın?
1: Hiçbir şekilde yaratamazsın.
0: Yok ya, boşluk.
1: O zaman şöyle, yani bu iş dünyasına girdiğinizde siz maddi bir takım amaçlar ya da mesleki prestijler için bunu yaparsanız bir süre sonra donarsınız. Hı. Diyor Ozan Serbi. Ama manevi bir takım niteliklerle iş yerinizi tanımlarsanız o zaman orada daha kalıcı, daha doyumlu ve varoluşsal dayanıklılığınızı artırarak bulunursunuz. Buna katılıyorum.
0: Hayır, buraya da yazar mısın son cümle olarak? O kadar güzel anlattı.
1: Güzel, iyi oldu hakikaten.
0: Lütfen ben de yayıncıma söyleyeyim de yeniden bahsettiler. Yok, kaydı var, merak etme.
1: Kaydı var dedi.
0: Çok tatlı söyledi. Değil mi?
1: Bir de
0: harikaydı.
1: Şimdi tabii iş yerinde hocam siz tabii Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Ya da ülkede ya da dünyada diye sorduk. Dediniz ki dinleme kültürümüzü geliştiremiyoruz. Hakikaten kimse kimseyi dinlemiyor. Evet. Katılıyorum. Bir de çok fazla şeye alıştık. Yani mesela podcast dinliyor kişi. YouTube programı dinliyor. Yani karşılıklı bir conversation yok orada. Karşılıklı bir konuşma yok.
2: Evet.
1: Hep diğerini sadece tek taraflı, yani bir hikaye. Bu da bir sıkıntı belki, yani karşılıklı konuşma yapamamak açısından. Ama mobbing demediniz. Ama mobbing diye bir şey yine de var. Ve mesela mobbingin olduğu bir iş yerini anlamlandırmak, mobbingin olduğu bir iş yerinde dayanıklılığı arttırmak mı? Yoksa hadi bana eyvallah demek mi? Nasıl bakalım o işe? Ya da böyle bir AB gibi değildir tabii bunun cevabı ama.
2: Evet, AB değil. CDE
1: birçok şeyi olabiliyor.
2: Var tabii, tabii ki. Şimdi hani mobbingin olduğu bir ortamda zaten anlam da ara ara kaybolabiliyor. Motivasyon zaten düşüyor. Sonrasında ne oluyor? Tükenmişlik oluyor. İşten ayrılma da olabiliyor. Yani olumlu bir şey beklemeyiz mobbingin olduğu bir ortamda.
1: O bizi güçlendirmez yani.
2: Yok, hayır, güçlendiren bir şey. Akıntıya kürek çekmek gibi bir şey olur.
1: Evet.
2: Yani rağmenlere rağmen ama anlam hocam, arayışı olabilir.
1: Çok sert lider, korkunç. Böyle sert cezalar, dayak, aşağılama, küçümseme. Bunu böyle, mesela bunların mobbing olduğunu bilmediğimiz dönemlerde bundan 50 yıl önce insanlar böyle meslekleri böyle öğrenmişler. Evet, yeni geleni de şey yapıyor. Mesela kimse yanlış anlamasın. Esnaf okullarda da, askeriyede de, devlet kurumlarında da böyle yöneticiler vardır yani.
0: Bu övülürdü.
1: Tabii övülürdü. Doğru. Sert, agresif tipler. Pardon.
2: Yok, estağfurullah. İşte dediğiniz çok da bana böyle yapıldı, ben böyle öğrendim deyip hani bunu devam ettiren bir durum olabiliyor. Bu şekilde yöneticiler var. Mobbingin ne olduğunu da bilmiyoruz.
1: Evet.
2: Hani dinlemiyoruz ve mobbingin ne olduğunu da bilmiyoruz. Bir de bir grup daha var. Her şeyi mobbing sanıyor. Mesela bir şey oldu.
1: Doğru.
2: Günaydın demedi bir kere. Ay, bana mobbing yapıyor. Ya da mailime dönmedi. Kesin kasti dönmedi. Bir kere eline olmuş ama bana mobbing yapılıyor diyor. Evet. Böyle bir kesim de var.
1: O da alınganlık aslında.
2: Alınganlık oluyor. Ya da mobbingin ne olduğunu bilmemekten de kaynaklanıyor. Mobbingin ne olduğunu birazcık bilmek gerekiyor gerçekten. Bilindiği zaman evet bu bir mobbingdir deyip farkındalıkla aslında bir hani işaret etmek, mobbingin olduğunu söylemek,
1: ne diyelim hocam peki? Mobbingin tanımı mümkün mü? Bu programda kısaca bir mobbing tanımı yapmamız mümkün mü?
2: Vallahi
1: başarısızların başarılıları kıskanması, güzel olmayanların güzelleri kıskanması falan gibi bir yazı okudum az önce de.
0: Ciddi misin?
1: Acayip beğenmiş herkes.
2: Evet, yani mesela evli bekarı bekar evliyi kıskanıyor. İngilizce bilen işte Korece bileni kıskanıyor. Acayip bir Kore biliyor musunuz? Aa, ne güzel. Çok fazla hani Korece bilen var.
1: Ya masada tek benim diyor.
0: Ne zaman?
2: Hep şey sanılıyor. Kıskançlıktan kaynaklandığı sanılıyor.
1: Evet, benim de.
2: Evet, yaygın olarak kıskançlık. Doğru. Kıskançlık, haset hatta. Yani kıskançlık da ikiye ayrılıyor. Biri gıpta, biri haset. Daha çok hani haset, hani yıkıcı olan burada hakim oluyor. Ama sadece kıskançlıktan da kaynaklanmıyor. bazen kurumun kültüründen kaynaklanıyor.

0: açıklanabiliyor. Literatürde can sıkıntısı bile mobbing nedenler arasında yer alan bir neden. Can sıkıntısından kişi mobbing yapabiliyor.
1: Yani bu, yapacağım, ne yapayım diyor.
0: Aynen,
1: orada bir de gözüm takıyor. Sonra ona başlıyor bir şeyler atıyor.
0: İşte bu tarz şeyler olabiliyor yani. Çok fazla nedeni var mobbing. Sadece kıskançlık değil. Rekabet de mesela, ya da yönetimin gözüne girmek için de insanlar bunu yapabiliyor. Tanımına gelirsek, mobbing iş yerinde psikolojik taciz demek, ya da iş yerinde psikolojik şiddeti, ya da psikolojik terör. Ve mobbing bir suç aslında. Mobbingi yapan kadar görüp, izleyip, tanık olup bir şey demeyenler de suçlu.
1: Evet. Yani o üç maymunla oynamamak gerekiyor.
0: Oynamamak suç gerekiyor. Oluyor. Çünkü o bir suç. Yani suça göz yumuyorsunuz ya da görmezden geliyorsunuz.
1: Orada birbirinin üzerine kahve döküyor böyle kafasından aşağı. Sen de böyle bakıyorsun. Ama şimdi insanlarda da böyle hani şey var ya, işte korku var. Mesela yolda şiddet gördün, niye karışmadın kardeşim? Bıçaklanmamak için falan gibi durumlar da oluyor. Yani patronun uyguladığı mobbinge ya bir dakika ya suç işliyorsun dediğinde hakikaten insanların işini kaybetme korkusu da olabiliyor, ama bu da suç.
0: Bu da bir suç aynen. Yani en azından o kadar, yani mobbingçi kadar onlar da suçlu.
1: Evet. Hep böyle bir şey vardır hakikaten. Yani akran zorbalığı deniyor şimdi. Çünkü isim koyuldu. Eskiden ismi yoktu. Bir şey demiyordu kimse. Evet. Yani çocuklar çocuklara eziyet ederler okulda. Dövüşürler, ederler bilmem ne falan. Böyle bir tane iri olan diğerlerine. Yani 8 yaşında birinci sınıfa başlayan, 6 yaşında başlayanlar var. Hep vardır ama bunlar iş yerlerine çok fazla girdi. Peki sen ne diyorsun hocam mobbing konusunda? Baş etmeye çalışmak mı, yoksa ya mecbur değilsin orada durmaya gibi mi bakıyorsun?
2: Yani ben aslında
1: şey, dayanıklılığı korumak açısından.
2: Yani dayanıklılığı korumak açısından ben şimdi tabii dayanıklılık dediğimizde, özellikle varoluşsal dayanıklılık dediğimizde, mesela diyelim ki sana kaba davranıldı. Yani ben bunun nezaketin çok önemli bir davranış seti olduğunu düşünüyorum varoluşsal dayanıklılık için. Yani sen diyorum varoluşsal dayanıklılığını iş hayatında arttırmak istiyorsan çevrendeki insanlarla, onlar tedarikçilerin de olabilir, çalışma arkadaşların olur, müşterilerin olur.
1: Kredi almaya gelenler.
2: Yani onlarla arandaki bağı güçlendir ve bunun için diyorum önemli bir nezaket davranış setidir diyorum. Ama aynı zamanda kitapta şunu da anlatmaya çalıştım. Diyelim ki sana birisi kaba davranıyor.
1: Nasıl koruyacaksın kendini?
2: Nasıl koruyacaksın?
1: Güzel.
2: Burada önemli olan senin değersizliğine dair o kaba davranışlarla yarattığı o duygu durumunu içselleştirmemen. Senin, sana birisi kaba davranıyor olabilir.
1: Bu benim kişiliğime yönelik değil diyorsun.
2: Evet, yani ben bu değilim. Yani ben değerliyim yani, anladın mı? Çünkü şöyle oluyor.
1: Evet.
2: Sana iş yerinde birisi mobbing uygularken, sana hakaret ettiğinde, seni yargıladığında, seni küçümsediğinde, bak bu çok ekstrem şeylerle olmak zorunda değil. Az önce çok güzel örnek verdim. Mesela mail atıyorsun, cevap vermiyor. Mesela böyle yapıyorsun, kafasını çeviriyor.
0: Çeviriyor.
2: Bu da mobbingdir değil mi hocam yani?
1: Tabii bu psikolojik taciz olabilir.
0: Mobbing davranışıdır ama mobbing dememiz için tabii bir süreç olması gerekiyor. Bir takım kriterler var.
2: Ama nezaketsiz bir davranış olduğunu kabul edebiliriz değil mi?
0: İş yeri nezaketsizliğine giriyor tabii.
2: İş yeri nezaketsizliği. Sen eğer bu davranıştan dolayı kendini kötü hissettiğinde duygunla beraber o duyguya tutunursan, yani ben demek ki bir hata yaptım ve o iç sesin olursa, bak beni burada kimse sevmiyor, ben değersizime kadar gidiyor ve sonra o varoluşsal dayanıklılığın dibi bulur. O kaba davranışı üstüne almamak.
1: Evet, çok önemli.
2: İçselleştirmemek, iç sesin olmaması.
1: Yani bu benim karakterimle, varoluşumla değil, o kişinin davranışıyla alakalı.
2: Bitti gitti, kaba
1: hem
2: davrandı.
1: Hem karakterden davranışı alacaksın, hem de kendinden dışarıya alacaksın.
2: Bitti
1: diyorsun.
2: Gitti yani, evet.
1: İşleri bunu gerektiriyor.
2: Çünkü o nezaketsiz davranışı sergileyen insanın sorunu.
1: Peki hani şey de var, yavrum sen de bir tane vur. Kısasa kısasa ne düşünüyorsun? Böyle iş yerinde mesela güçsüz, ezik yani, mesela hadi ben şey yaptım, görmezden geldim ya da bir şey. Böyle durumlarda artar mı sence?
2: Şimdi
1: i̇ş
2: ben
1: yerinde dayanıklılık için böyle bir dik durup falan hayırdır kardeşim durumuna girilsin mi?
2: Çok güzel söyledin. Diğer insanlarla yaşadığımız bu çatışmalarda anlaşmalar kurabilmek için, o anlaşmazlıkların toksikleşmemesi için dik duruş çok önemli. Ama dik duruşu ben anlatırken birdenbire böyle herkese heyecanlanıp şey diyor hocam, şey değil mi diyor, hani kalkalım yani, evet ya. Ya diyorum ki sen dik duruş deyince bunu mu anlıyorsun? Yani dik duruş deyince mesela şunu yapabilirsin.
1: Biz de Nil Hanım'la biz de oyu anladık.
2: Yani senin içinde kalmasın, söyle ya, de ki yani atıyorum işte gittin ya Selin Hanım, hani ben size bir mail attım. Bayağı da hani yanlış mı anladım bilmiyorum, isterseniz bir daha bir üzerinden geçelim ama hani bayağı agresif bir tonda bir cevap yazmışsınız.

0: Ve ben bunu okuyunca kendimi kötü hissettim ya.
1: Güzel,
0: yani şey, anladın mı? Yani duygum olur, yani. Ha. Yani bunu belki, bak burada çok bununla ilgili birkaç vaka çalışması oldu. Bu maili kötü bir şekilde yazan insanı da anlayabilirsin. Belki eşiyle kavga etmiştir. Belki kredi kartı borcunu ödeyememiştir.
1: Ama dinlemek lazım orada.
0: Evet işte. Yani.
1: Bu yolu açmış oluyorsun.
0: Dik duruş gibi, işte. Dik duruş, ha, bu. Dik yoksa bu. Gidip de Selin sen ne yapıyorsun? Çat çut değil. Ya da git öbür arkadaşlarına dedikodu. Selin var ya ne kadar kötü şeyler yazdı bana.
1: O zaman işte
0: rezil rüsva.
1: Mobbingi sen yapmış oluyorsun.
0: İşte
1: zaten.
0: Karışıyor ortada. Yani karışıyor dik duruş ortada. Budur yani kardeşim. Ben kendimi kötü hissettim ya. Sen toplantıda gözlerini devirdin ya. Hmm. Ben bir şey anlatıyorum, tamam mı? İşte bir rakam var, onu söylüyorum. Ah, yanlış söylemişim. Hmm. Sen de hemen gözlerini... Ya ben hata yaptım zaten. Ben bittim. Kendimi kötü hissediyorum. Ama sen gözlerini devirdiğinde ben daha çok utanıyorum. Utanç beni buradan kopartıyor. Evet. Niye böyle yapıyorsun ya? Yani bunu dik duruş budur. Gidip derdini söylemek. Anlatmak, yoksa gidip de ortalığı bilme. Ama çok yanlış anlaşılıyor.
1: Çok güzel söylediniz.
0: De çok yanlış anlaşılıyor.
2: Sağlıklı iletişim kurmak aslında.
0: İşte hocam dinlemek dedin ya. Evet, ne dinliyorsun, ne anlatıyorsun.
1: Çok güzel bir yere gitti orada tabii sizi öyle söyleyince. Fakat şimdi bu senin de o kadar anlayışlı biri olmayabiliyor. Hala ben biraz Türkiye gerçeklerinin içinde de kalmak
0: çekiyorum,
1: istiyorum.
0: Çekiyorum, biliyorum. Ayağımdan aşağı doğru
1: organizasyonlarda... Organizasyonlarda sıkıntılar var. Mesela kamplaşmalar oluyor hocam zaman zaman. Yani kamplaşmaya şöyle söyleyeyim. Mesela memleketçilik. Kadınlar bir arada, erkekler bir arada. Ya da işte Fenerbahçeliler şirkette bir süre sonra bir arada, Galatasaray bir arada falan. Çok fazla şeyler olabiliyor.
0: Çok ilginç.
1: Mesela Doğu Karadenizliler orada, Batı bilmem ne orada falan gibi. Şimdi bunları organizasyon içerisinde dağıtmak, kırmak, yaymak mı lazım? Yoksa ya küçük grup aidiyetleri iyidir diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Mesela milli takımda olmuştu bir ara. Çok iyi hatırlıyorum. Şimdi bunu söylemenin uygun olmayan bir tarafı yok bence. Çünkü 15 yıl önce konuşulmuştu. İşte gurbetçilerle Türkiye'de doğanlar mesela kamplaşma yapmışlardı. Hatta milli takım kampına silah getirilmişti falan. Böyle hikayeler hatırlıyorum. Tabii ki.
0: Olaylar büyümüş.
1: Tabii büyük olaylar olmuştu ve o kişiler de milli takımdan kovulmuştu. Bir daha da gelmediler falan gibi. Mesela ama bir dönem işte ya ne güzel arkadaşlar, iyi uyum sağlar falan. Mesela nereye kadar izin verilebilir böyle küçük gruplara, yoksa biz bir aileyiz deyip hep beraber hareket mi?
2: En korktuğum şey biz bir aileyiz diyen kurumlardı bu arada.
1: Çünkü bir aile değiliz.
2: Aman yani. Biz bir aileyiz diyen kurumlara şöyle bir diye bir daha bir dönüp bakıyorum gerçekten. Küçük gruplar olabilir ama şartlı. Olay ayrımcılığa dönüşmediği müddetçe okey.
1: Kendine değil diğerine nasıl davrandığıyla alakalı. Wow,
2: yani ben, biz ve onlar. Biz Fenerbahçeliler ve Fenerbahçeli olmayanlar.
1: Biz birbirimizi sevelim ama Galatasaray'a düşman olmayalım.
2: Gibi yani. Eğer bir ayrımcılık, bir dışlama olmayacaksa olabilir. Çünkü iş yerinde herkes bir sosyal gruba ya da belli bir gruba kendine ait hissetmek isteyebilir. Bu çok insani bir şey ve doğal bir şey.
0: Tabii.
2: Ama dediğim gibi şartlı. Bir diğerinin hakkına girilmediği sürece, bir ayrımcılık, bir dışlama olmadığı sürece, yani kapsayıcılığa aykırı bir durum olmadığı sürece olabilir. Fanatizme gitmemek kaydıyla elbette yani.
1: Çok güzel. Yani esasında bu küçük renkleri her zaman koruma taraftarısınız. Fakat o küçük renklerle bir araya gelmiş kişiler diğer renklerle ilgili bir sıkıntı yaratmadığı sürece.
2: Yaratmadığı sürece. Olabiliyor. Yani mozaik olabilir. Ya ama bazı kurumlar var mesela sadece işte... Ordu'nun şu ilçesinden olan kişileri işe alıyorum diyen bazı.
0: Evet,
2: ben rastladım. O tarz şeyler var. Ya da işte hani Doğu Karadeniz'in veya işte Güneydoğu Anadolu'nun şu şehrinden bir de spesifik olarak o ilçe. Hatta hani mahalle bile bellidir.
1: Var evet.
2: Oradan alanlar da oluyor. O mesela ne oluyor? O mozaiği, o çeşitliliği engelleyebiliyor. Çeşitlilik güzel bir şey. Farklı renklerin bir arada olması güzel bir şey. Dediğim gibi yani yeter ki bir sıkıntı çıkmasın. Ayrımcılık ya da dışlama olmasın. Fanatizm olmasın.
1: Tamam. Şimdi bir yandan düşünün size Türkiye-Avustralya maçının sonucunu tahmininizi soracağım. Evet. İkinci yarının başında. Öyle aman aniden sordum. Ben düşünmüştüm falan gibi şeyler. Yapmayın efendim. Evet. Şimdi hocam varoluşsal dayanıklılık konusu iş yerine aldınız bunu. Bu başlangıcı iş hayatı yapmasak başlığı. Başka yerlerde okudum ben işe yarar mı? Mesela iş hayatım yok diyelim.
0: Ya elbette çünkü burada bahsedilen şeyler aslında.
1: Emekliyim diyelim.
0: Değerler mesela. Yani. Bu tam da Nil hocamın başında bahsetti ya. Yani biz bunu iş hayatı için anlatıyoruz ama temas ettiğim insanlar bunu hayatlarının diğer alanlarına taşıyorlar. Yani buradaki bahsettiğim davranış setleri ya da niyetler bütün hayat için geçerli. Ama varoluşsal dayanıklılık için asıl önemli olan iki kapı var. Ki sanırım belki felsefeyle bunca yıl ilgilendikten sonra ben bunu söylediğim zaman belki benim felsefi

0: bilgim seninkinin yanında çok küçük kalacak.
1: Estağfurullah.
0: Kontrol ve kabul diye iki kavram var. Hmm. Yani biz hayatın hangi alanlarında kontrol sahibiyiz? Hangi alanlarında tam kontrol sahibi değiliz, hangi alanlarında kontrol sahibiyiz? Ve kontrol sahibi olmadığımız şeyleri kabul edebilme becerimiz var mı?
1: Hmm, güzel.
0: Şimdi sen futbol maçıyla ilgili bir soru soracaksın ya. Hmm. Burası güzeldir yani. Şimdi biz bu maçın sonucuyla ilgili hiçbir şeyi bilemeyiz.
1: Ama
0: asla.
1: Biraz üzerinde düşünün diye ben erken sordum.
0: Şimdi
1: biraz da bilirsiniz
0: bu maça çıkacak olan insanlar da orada top oynayacak ve o top oynayacak takımı yöneten insanlar da kısmi olarak kontrol sahipler sonuçta.
1: Şüphesiz. Şüphesiz tabii ki.
0: Yani şimdi hayat da böyle bir şey.
1: Top yuvarlak dedikleri gibi.
0: Evet. Bazı şeyleri kontrol edebilirim, bazı şeyleri edemem. Bunun ayrımının farkı, bunları stoacılar çok söyler. Hı hı. Bunun farkına var ve kontrol edemediklerini kabul ettiğin anda varoluşsal dayanıklılık kapısı önünde kocaman açılıyor.
1: Bu kadar mı? Yani biz kontrolümüzde olmayan şeylerle çok dertlenmeyelim diyorsunuz. Çünkü tüketir. Sadece dert olarak kalır.
0: Tüketir, yok eder. Hı-hı. Enerjin kalmıyor. Evet. Düşünsene şimdi mesela geliyor işte çocuk diyor ki ben matematikten kötü bir not aldım. Bir Hı-hı. ebeveyn olarak çocuğunun matematikten iyi bir not alması üzerinde kısmi kontrolüm var.
1: Kısmi kontrol. Yani oturup çalıştırabilirsin.
0: Olabilir, onu destekleyebilirsin. Özel eğitim aldırabilirsin. Gibi. Okula gider öğretmeniyle konuşursun ama Hı-hı. bu çocuk çalışacak, bu çocuk sınava girecek.
1: Evet.
0: Sen bunun aldığı sonucu etkileyemezsin ki. Süreci etkileyebilirsin. Niyetinde iyi bir ebeveyn olmak için çabalarsın.
1: Evet.
0: Ama sonra çocuğun benim matematikten kaldı, vay kaldı. Çocuğa da eziyet. Belki çocuk matematikten gerçekten anlamıyor Mehmet yani. Anladın
1: evet,
0: mı? Yapamıyor, becerisi
1: yani,
0: yok ki.
1: Burada sonuçta ben çok üzerinde etki Hı-hı. sahibi olmadığım bir şeylerin çok derdini yaşarsam Hı-hı. bu çözüm olarak da beni geliştirmiyor. Problem çözüm becerimi de geliştirmiyor. Evet. O zaman varoluşsal dayanıklılığı da temel olarak Hı-hı. düşürüyor diyoruz. Şimdi efendim iş yerini konuşuyoruz, örgütleri konuşuyoruz. Hı-hı. Burası çok önemli çünkü biraz böyle otomatik hale gelmiş, mekanik hale gelmiş durumda iş yerine gidiş gelişlerimiz. Hangi iş yapıyor olursak olalım. Bu böyle eğitim dünyası, sağlık dünyasında hep şikayetler var. Şikayetler işle mi alakalı, sizle mi alakalı? Biraz bunu anlamaya çalışıyoruz. Bazen bizle alakalı oluyor. Bunları azaltmak bugünkü amacımız. Konuklarımızla konuşmamız, sohbetimiz devam edeceğiz. Devam edecek skor tahminlerinizi siz de düşünün. İkinci bölümde soracağım. Şimdi kısa bir ara, tekrar buradayız efendim. Bekliyoruz.

0: günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
3: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: güzel ülkemiz, canım memleketimiz her zaman olması gerektiği yerde Dünya Kupası'nda dünyanın en büyük ülkeleriyle mücadele edecek. Avustralya'sı da var, Amerika'sı da var. Başka kim var? Paraguay var. Paraguay küçük bir ülke ama tabii ki onlar da futbol çok önemli. Şimdi ilk maçımız Avustralya ile, sizden skor tahmini alacağım.
1: Önce hanımlar.
0: Bütün dinleyenlerimize, izleyenlerimize de bana Instagram'dan gönderiverin. Burada önümüzdeki hafta ya helal olsun nasıl da bildin diyelim. Kim başlamak ister?
1: Hanımefendilerden önce sorayım.
0: O zaman sen değil.
1: Ben 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. 2-1 kazanacağımızı.
0: 2-1 kazanacağım. Evet. Peki Türkiye'de öne çıkan isimler kimler sizce?
1: Yani şimdi buradan bunu söylemek, ben futbol takımlarında da çalıştığım için. Ya ben bunun tamamen şu anda teknik direktörün kafasında olduğunu düşünüyorum ya. Yani o doğru insanı mutlaka sahaya sürecektir. Güvenmemiz lazım. Yani ben futbolda şunun da tartışılmasından çok hoşlanmıyorum. Bu aslında teknik direktörlerin oyunu. Onun bir takım kurar kafasında, bir teknik şey verir, taktik verir. Ve bu aslında

0: onu ben de düşünüyorum.
1: Ya çok kötü.
0: Çok yanlış ya, kişiye sordunuz.
2: Değil hocam, şaka yapıyorum. Sizden
0: ben, benim tahminim 1-0 ama bir gol iptali sonrası 1-0.
2: Oo, detay da verdiniz.
1: Hocam bir şey söyleyeceğim. Tahmin ötesine geçti.
0: Aynen, ben de. Ama bence biz
1: kazanırız. Kimin golü iptal olacak hocam sizce?
0: İşte orası.
2: O doğru doğru insanı orada buluruz diyor yanımda. Evet. Doğru insanı
0: bir
2: buluruz.
0: Böyle olursa gerçekten bilmiyorum. Sonrasında.
1: Peki biz bu tahminlerimizde doğru şeyi yakalarsak insan hali programı bize
2: şöyle Ozan seni öldürdük sonu gönderiyoruz.
1: Sattım
2: ya. Ozan seni öldürdük sonu gönderiyoruz.
1: Ya dedim şimdi bu iddiaya girmiş gibi olduk.
2: Ya anlamıyorum. Bak şimdi sen ilk programın ilk başında anlat maddi olarak bilmem ne olarak bir anlam yüklüyoruz sadece.
1: Çok anlam yüklüyoruz. Ama bir dakika. Söz konusu performanssa anlam sonuç da önemlidir.
2: Sonuçta
1: performans sürecindeki duygumuz, düşüncemiz, davranışımız önemlidir. Artı sonuç.
2: Sonuç da önemli.
1: Ben sonucu görmeyeceksem bir daha gelmem kardeşim.
2: Tamam.
1: Bakalım, ya nasıl futbol programına döndü yalnız ikiler.
2: Evet, şimdi Ahmet Bey sözüyle. Evet, Alican Yaşar da şu anda kulağım. Alican Yaşar genelde muhteşem bir spor tahmini, skor tahmini.
1: Aa, öyle mi?
2: 1-0 kim Alican? Yönetmenimiz. Yönetmenimiz Alican Yaşar 1-0 Türkiye'de. Hemen Aynur Hanım'a gidiyoruz.
0: Ben de aynı söylemiş.
2: Aynur Hanım, 1-0 diyor Aynur Hanım da.
0: Ya.
1: Niye herkes alt oynuyor, ben onu anlamadım.
2: Furkan... 2-0 dedi. Umutcan 2-1 Türkiye diyor. Burcu Hanım ne diyor? Ben de 1-1 diyorum. İlk maçta beraberlik kötü skor değildir. Duran toptan 2 tane gol olur diyor. Hocam, çünkü çok... savunmayı biraz ağır yapacağız. Çünkü hocam, bu eleme maçlarını da öyle yaptık. Golleri Arda Güler'den bir tane zaten, Allah'tan bizde dünyada onun gibisi yok. Evet. Bir tane oradan bir şey üretiriz ama kapıtı bir savunma anlayışıyla iki takım da oynar. Çok zevkli bir maç olmaz. 1-1 biter diye düşünüyorum.
1: Ben
2: diğer
1: şoktayım.
2: Maçlarda, diğer yani maçlarda alır götürürüz.
1: Benim tanıdığım Mehmet Şakiroğlu herkesin kazanacağını söylediği Türkiye'nin bu maçta berabere kalacağını söylüyor. Ben yok, daha fazla bu
2: sorumlu.
0: Beraber.
1: Yok, anlattıkların konusunda sana katılıyorum. Çünkü daha önce yapılan maçlar bir gösterge olacaktır. Tabii. Ve galiba evet biz biraz ağır bir savunmayla hareket etmeyi bak gene hocanın seçimi, gördün mü? Kurduğu takım ve oyun taktiğiyle karşımızdaki takımın yapacağı şey ortaya bu sonucu çıkartabilir. Bence analizinde çok haklısın.
2: Ya ben olsam da Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Hakan Çağanoğlu birini seçmem. Evet. İkisini seçmem. Evet. Üçünü de sahada görmek isterim açıkçası.
1: Tabii ki.
2: O zaman da gol yemeyiz ama belki
1: ama arkadaşımız kesin
2: olabilir. Birer duran top golü olabilir. Ama tabii ki o grupta çıkacağımız kesin.
1: Yani bunu hepimiz diliyoruz.
2: O zaman iş hayatına dönelim. Efendim şimdi kafamızda, aklımızda ülkemiz o çok önem verdiğimiz forma hiçbir sonuç dünyanın sonu değil. Kanada Bosna Hersek maçı var işte. Bosna Hersek'te bizim canımız ciğerimiz. İşler sıkıntılı giderse Bosna Hersek'te yolumuza devam ederiz. Ceko da orada şimdi oynuyor olacak. Yani sonuçta anlam yüklemek illa bu coğrafyanın takımı olmak zorunda değil. Adı üzerinde dünya.
1: Tabii
2: zevkli hepsini izleyeceğiz diyelim sonuçta. Peki hocam şimdi anlam arayışı dedik. İnsanlar bir kariyer seçecekler. Nil hocam, iş yerinde görüyorsunuz organizasyonlarda. Şimdi sınav çok yaklaştı. Bu hafta sonu liseye geçiş sınavları var. Ya. 2 hafta sonra da üniversite sınavı var. Bu konuda bir takım önerileriniz olabilir mi? Bizi izleyenlere meslek seçiminde kişi nelere dikkat etmeli? Hani belki çok da o konunun içinde olmuyor ama yine de bir iki şey verebiliriz. Tarihin yani tam da yılın bu zamanında olduğumuz için. Meslek seçimine dair önerileriniz olabilir mi?
0: Ben iki öneride bulunabilirim. Birincisi merakınızı takip edin derim. Şu anda meslek seçimi yapacak olan öğrencilere diyeyim ya da bireylere diyeyim daha kapsayıcı olsun. Tutkudan ziyade merak daha etkili.
2: Merak.
0: Merak çünkü sizi yolda tutar, yolculukta devam etmenizi sağlayan bir şeydir. Bir diğeri de değerlerinizi keşfedin ve değerlerinize bağlantılı olan işleri seçin. Meslek değil de işleri seçin derim.
2: Güzel.
0: Evet. Yani
2: peki buradaki merak hocam kendini geliştirmekle alakalı bir kavram mı? Yani işle ilgili merak mı?
0: Yani evet, işle ilgili merak olabilir ya da genel bir konu da olabilir. O konuya yönelebilir bir kişi. Onunla ilgili bir meslek oluşturabilir. Şimdi mesela reskilling dediğimiz bir kavram var. Yapay zekanın da hayatımıza girmesiyle beraber bazı işler işte yok oluyor. Yani herkes bunu konuşuyor zaten. Bazı işler yok oluyor. Yok olmaya da devam edecek. Bu böyle hayatımızın bir
2: çok önemli
0: normali
2: başlık
0: olacak.
2: Bence hocam.
0: Evet.
2: Benim de size hazırladığım sorular arasında vardı bu arada.
0: Ne güzel.
2: Yani

0: Yapay zeka kimlerine nasıl alacak? Ya da onun yarattığı bir endişe var mı diye zaten soracaktım. Nasıl onu birleştireceksin?
1: Açmış oldum ben de. Reskilling dediğimiz şey şu. Yeniden beceri edinme. Yani şu anda bazı becerilerimizi çöpe atıp yeni beceriler öğrenebileceğimiz, daha doğrusu öğrendiğimiz ve öğrenebileceğimiz bir dünyadayız. O yüzden ben şu mesleği seçtim. Başka yapabileceğim bir şey yok diye bir durum yok. Şimdi insanlar bir şeyleri okuyorlar. Örneğin ben psikoloji okudum. Birçok arkadaşım benimle beraber mezun oldu ama psikolojiyle bağlantılı bir iş yapmayan çok kişi var. Yani psikolojiyle hiçbir alakası kalmamış. Influencer olmuş. Tabii, bu da bir yol. Doğru. Bu da bir kariyer yolculuğu.
0: Tabii.
1: Yani biz kariyeri hep şey sanıyoruz. Yani şöyle giden bir grafik sanıyoruz. Aslında böyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Şu an hani böyle yapıyorum ama.
0: Evet, evet.
1: Şöyle gelip burada bir boşluk olup, bir durak olup sonrasında şöyle de ilerleyip böyle de olabilir. Bu bir yolculuk.
0: Yani iniş çıkışları da olabilir, vazgeçişler de olabilir. Yani
1: olabilir,
0: alan değiştirebiliriz gidiyorsunuz.
1: Duraklar da olabilir. Aynen. Yepyeni bir yolculuk da olabilir. O yüzden kendimizi kısıtlamamamız gerekiyor. Ama bunun için önemli olan şey dediğim gibi merak, değerler, bir de kendimizi keşfetmek. Yani ben neyi öğrenmek istiyorum, nerede iyiyim, neyi hiç yapamam, stresle aram nasıl, baskı altında çalışabilir miyim? Mesela bu çok önemli bir soru bence. Başka kişilerle beraber çalışabilir miyim? Mesela biz ne yapıyoruz eğitim sistemimizde, daha doğrusu düzenimizde ne var? Hep bireysellik var aslında. Bireysel olarak sınava hazırlanıyoruz. Milyonlarca kişi içerisinden bir sıraya girip bir okulu kazanmaya çalışıyoruz. Sonrasında hani o bireysel yolculuğumuz okulda da devam ediyor. Mezun olacaksın, işte ortalaman şu olmalı, şu kadar çalışman lazım, şuradan kabul alman lazım, şu kadar aday içerisinde bir kuruma girmen lazım vesaire. Bir yarış var, bir rekabet var ve bu bireysel bir yolculuk. Sonra işe giriyoruz, ne oluyor? İş birliği içerisinde çalışacaksın. Takım çalışmasına yatkın mısın?
0: Nerede o rekabet, ne olacak şimdi? Evet.
1: 23 yıl hani yaklaşık hani 23 tabii, gibi düşünelim mezuniyeti. 22-23 yaşlarında insanlar genellikle mezun olur eğer tıp vesaire okumadılarsa. 23 yıl boyunca bana iş birliği kası öğretilmemiş.
0: Öğretilmedi. Rekabet öğretildi. Tam
1: rekabet
0: tersi. Öğretilmiş. Öne çık, sıralama yapılmış hep.
1: Sıralama var. Aynen. Sonrası bir anda hani bu böyle bir şeyle karşılaşıyor insanlar.
0: Bir grupsunuz.
1: Aynen, biz bir aileyiz.
0: 18 aile.
1: Aile değiliz.
0: Aile
1: takım oyuncusu olacaksın. İş birliğine yatkın mısın? İşte hadi bu kasını geliştirmen lazım. Hadi hop grup içerisinde çalış.
2: Evet.
1: İşte bunları en başta biraz sorgulamak lazım. Kendimizi tanımak lazım. Yatırımı bence buraya yapmakta fayda var. Meslek seçiminde de, iş seçiminde de. Çünkü meslek seçimi başka, iş seçimi başka. Evet. Benim bakış açım bu yönde diyebilirim.
0: Çok güzel söyledi. Şimdi Ozan Ser Bey'e de sorayım hemen. Hem bu üniversite sınavına girecek öğrencileri sizin de önerileriniz muhakkak olacaktır.
2: Mutlaka.
0: Çünkü dayanıklılığı bayağı test eden bir süreç o. Bazen bir yıl hazırlanıyor çocuklar. Bazen 2 yıl, bazen 12 gün falan değişiyor. Fakat 2 yıl hazırlanınca daha da kaygılanabiliyorsun sınav almayla ilgili.
2: Evet.
0: Ya da çok rahat giriyorsun ve daha başarılı olabiliyorsun. Böyle psikolojik faktörlerin çok ağır rol oynadığı bir süreç. O 2 saatlik sınav. 90 tane soru vardı galiba şimdi bu sınavda. Yani aslında 13-14 yaş için, 15 yaş için kolay da değil. Sizin önerileriniz nedir? Sınav ve meslek seçimiyle ilgili bir kabaca tabii ki.
2: Yani ben
0: konumuz değil.
2: Varoluşsal dayanıklılıkla ilgili bir şeyler anlatmaya çalışırken küçük yaşta sınav gibi bir hengamenin içerisine düşmüş çocuklara varoluşunuz hani anlam falan dediğiniz zaman zorlar, çok başka yerlere düşecektir. Ve genellikle de insanlar sistemden çok yara aldıkları için ve bütün hikayelerde şöyle anlatılıyor ya, işte ben bu sistemin içerisinde yol almaya çalıştım ve çok ezildim, sonra uyanış yaşadım ve kendi hayatım bilmem ne. Herkesin bir yolculuğu var. Nil hocamın o kariyerle ilgili anlattığı şey. Bak, üniversite sınavına hazırlanma meselesi de bir yolculuk. Ben istediğim bölümü 3. kez girdiğim sene kazanabildim.
0: Evet,
2: ben 3 sene boyunca ve o yolculuk boyunca öğrendiğim şeyler, sonra gittim ODTÜ'de psikoloji okuyacağım. Çok yüksek bir puanla kazandım. Fakat bu sefer de karşıma İngilizce çıktı. Şaşkına döndüm yani. Ben zannettim ki hani o çok güzel olacak.
0: Siz o zaman bayağı memuriyet hayatınız vardı.
2: Tabii. Ben bir yandan da evet, yani bir yandan da çalışıyordum devlette falan. Allah'ım, 2 sene hazırlık okudum ODTÜ'de. İngilizce yazılı bir konuşabilir hale gelmem gerekiyor.
0: 2 sene sınır çünkü. 4 sene de okurdum.
2: Yani 3 yıl artı 2, sonra psikoloji okudum 4 sene. Yani üstüne yüksek lisans

0: Yaptım, doktora yaptım, hala onunla bir yerlerde vazgeçebilirdim. Bir yerlerde yeter diyebilirdim. Tabii ki, ya da sistemin bana dayattığı o barajı aşamayabilirdim. Evet. Ama inan bana, bu bir yolculuksa o zaman benden başka bir şey olacaktı.
1: Tabii. Anladın doğru. Mı?
0: Yani senin hayattan beklentilerin, hayallerin, gerçeklerin, formülde o kadar çok şey var ki.
1: Kesinlikle.
0: Ama bence önemli olan bunun bir yolculuk olduğunu bilmek ya. Bugün bu sınavdan başarılı olabilirsin ama bu başarıyla elde ettiğin, okula gittiğinde çok mutsuz olabilirsin Mehmet. Yani.
1: Şüphesiz. Peki o zaman şöyle sorayım, açık sorayım. Şimdi dünya düzeninin değiştiği bir dönem gerçekten yaşıyoruz.
0: Çok.
1: Yani 40 yıldır ben duyuyorum dünya düzenini. Ama şu anda gerçekten yapay zeka destekli bir dünya var.
0: Evet.
1: Her şeyde var artık.
0: Çok.
1: Mesela yapay zeka destekli insansız robotlarla duygusal münasebetler yaşamaya başlayabilirsin içinde.
0: Evet, evet.
1: Sana bir şey olarak söylemiyorum bunu yani.
0: Yaşa diye görev vermedin.
1: İş yerinde beraber çalışabilirsin.
0: Oo, evet.
1: Masa arkadaşın bir insansız robot olabilir.
0: Ha.
1: Ya da işte evdeki işlerini yapıyor olabilir. Her şey olabilir yani. Bu durumdaki gençlerin bakış açısıyla bir ne düşünebiliriz?
0: Bence yapay zekanın şu anda bize gösterdiği en önemli şey ne biliyor musun? Yani yapay zekayı ben mesela çıktığı günden beri kullanıyorum.
1: Hı-hı.
0: Ve kullanmaya da devam edeceğim. Hı-hı. Yapay zeka ile ilgili en ufak bir derdim yok. Ama yapay zeka ile ilgili ben onu kullandıkça bana şunu anlatmaya ve öğretmeye başladı. İnsan kalabilmeyi başarabilmek. Yani evet, bir yapay zeka çağındayız ve robotsulaşacak. Hayat daha da dijitalleşecek, tamam mı?
1: Hı-hı.
0: Ama biz bu dijitalleşen hayatın içerisinde nevrotikleşmeden, yani daha kaygılı, depresif, çekingen, kırılgan olmadan daha sağlıklı insanlar olarak kalabilmeyi başarmak. Ben bunu gördüm ve öğrendim. Yani bence yapay zeka geldikçe biz daha insan olmayı öğreneceğiz.
1: Peki yani
0: insanın kim ve ne olduğunu öğreneceğiz.
1: Bağ kurmak sadece insanla olan bir şey mi sence? Yani mesela kendi avatarımla bağ kurmak ya da Instagram arkadaşlarımla bağ kurmak gibi şeylere inanıyor musunuz?
0: Şimdi bunlar olacaktır ama sonunda şunu göreceğiz ki temas etmediğin, derdini gerçekten yüz yüze konuşup dinlemediğin bir insanla kurduğun ilişki, gerçekten yüz yüze kurduğun bir ilişkiyle aynı şeyi vermeyecektir.
1: Vermeyecektir diyorsunuz. Tamam.
0: Sonuçta bir geçiş süreci var. Orada bazı insanları kaybedeceğiz. Onlar zannedecekler ki bu şekilde yaşamak normal. Hayır, değil. Bizim özümüz belli. Biz diğer insanlarla, kendimizle, ruhumuzla, çevremizle bağ kurması gereken canlılarız.
1: Çünkü türün özelliği bu.
0: Evet, yani poligat teorisi bunu anlatıyor. Vagus siniri diye bir şey var arkadaşım. Sen birisine günaydın diyeceksin, o da sana nasılsın diyecek. İyiyim diyeceksin. Ateşin başında. Evet, ateşin başında toplanacağız. Birbirimize hikayeler anlatacağız.
1: Evet.
0: Ben sadece WhatsApp'tan hiçbir şekilde duygularını görmediğim bir insanla ya da Zoom'da ekranda gördüğüm bir insanla toplantıyı, mesela ben şuna çok karşı çıkıyorum. Bana diyor ki kameramı açmak zorunda mıyım? Ya açma da ekrandan hiç görmediğin bir Süleyet'in sesini duymanın, ya bu insanlığı kaybediyorsun.
1: Doğru.
0: Anladın mı? Yani bunlar olacak ama sonunda herkes şunu anlayacak. Bizim özümüz bu. Hı-hı. Ve bizim bunu mutlaka yaşamamız gerekiyor. Bunu robotla olmaz kardeşim.
1: Robotlu...
0: Bunu olmayacak yani.
1: Evet. Anladın yani mı? Dijitalleşme sürecinin tabii bir temel hedeflerinden bir tanesi de o robota belki duyguyu verebilmek.
0: Hı-hı.
1: Ya da duygu tepkilerini öğretebilmek. Hı-hı. Ama bir şekilde bunun olması zor geliyor. Çünkü bizim derdimiz duygumuzun anlaşılması değil.
0: Yani,
1: bunun bütünü.
0: Tabii ki.
1: Hepsinin
0: yani
1: bir arada
0: olduğu. Neden üzüldüğünü sormayan ya da neden üzüldüğünü anlattığında anlamayan bir robotla duygusal yakınlık kuramazsın.
1: Zor. Şimdi bu şeye tekrar gelmek gerekirse, şimdi bunu bize en çok programda Mümin Sekman yaptı. İniş, alan değiştirme. Meğersem adanın baş harfini yapıyormuş.
0: Ya Mümin'e buradan selamlar.
1: Çok seviyorum.
0: Çok neşeli bir insandır ya. Acayip güler yüzüdür yani. Evet,
1: sağ olsun. Bilgisayar konusunda da cömert, her zaman gelip anlatıyor bunları. Çok da şey öğreniyoruz. Ama şunu sormak istiyorum burada. Şimdi benim başladım. Şimdi çok hocam beyaz yakalı Ege'ye taşınıyor bırakıp. İşte Akdeniz şeylerine şalvar giyip yogaya başlıyorlar. Sonra yoga hocası oluyorlar. Mesela bir toplantıya gidiyorsun. 7 kişinin herkes yoga hocası. Nasıl olacak?
0: Çok
1: birinin
0: modern
1: öğrenci olması lazım.
0: Birinin öğrenci.
1: Şimdi beyaz yakalıların Ege Akdeniz'e taşınmalarıyla ilgili bir doktora tezi de yazdırdım ben. Çok işe yaramıyor. Yani çünkü bir anda gittiğin zaman o muhteşem bir esenlik, psikolojik esenlik vermiyor. Bir de yeni çağ inanışları ölçeği geliştirdik. Bir de keyif göçü adını verdiğimiz bu göçle ilgili bir ölçek geliştirdik. Güzel bir çalışma oldu. Fakat şunu söylemek istiyorum. Tabii konu mu değil. Mesela İşimi bırakmaya karar vereceğim bir nokta olabilir.

0: mesela burada yaptım kariyeri, böyle gittim. Hani bir duraklamak, başka bir alana geçmek. Hı-hı. Ya da ya ben acaba doğru işte miyim sorgusunu yaptığımda bunun yanlış işte olduğumu anlamak. Hı-hı. Bunun işaretleri var mı peki? O noktada o kararı verirken.
1: Hı-hı. Var, evet. Bu arada tam tersi de oluyor. Onu yapıp gidip Ege'ye, şirin bir kasabaya yerleşip sonrasında geri dönen de çok kişi var.
0: Tabii.
1: Şu anda bu trend var zaten. Şu an gittik, evet, geri dönüyoruz.
0: Devredilen var şu anda kafeler.
1: Aynen. Benim denendi, çok tatlı olmadı kafeler gibi.
0: Tatlı kafe bir devre almak isteyen var mı?
1: Bu bahsettiğiniz durum, demin sorduğun soru genellikle orta kariyer döneminde oluyor. Orta yaş krizi diyoruz ya. Hmm, bu da orta, evet, kariyer krizi diye geçiyor. Hmm. Ya da kariyer platosu yaşandığı zaman da oluyor. Bu da şu demek. Tam böyle 35 ile 45 yaş arasında daha çok karşılaştığımız bir şey. Ama illa bu yaşlar arasında karşılaşılacak diye de bir şey yok. Yani ben ne yapıyorum? Bu gerçekten ben miyim? İşte o kendimize bağ kurduğumuz zaman, o kendimizle olan o bağı kurduğumuz zaman, acaba ben doğru iş yapıyor muyum ya da doğru şirkette miyim? Bunu sorguladıkları zaman, ya doğru ortamda mıyım? Çünkü bazen iş ortamı da, yani o arkadaşlıklar da etkileyebilir ve bu soruları sormaya itebilir o kişiyi.
0: Ama bu sorunun da iyi bir tarafı da var anladığım kadarıyla. Çünkü iyi bir yaşı, yani çünkü bir yaş gerektiriyor ya, o zaman da bir olgunluk, evet, gerektiren bir soru hala.
1: Evet, evet. Hı-hı. Kesinlikle ona katılıyorum. Bazı evet işaretler oluyor. İşaretler, birkaç işaret var. Ben, hı-hı, en böyle majör olanları söyleyeceğim. Tamam. Birincisi uyum. Yani, hmm, bilgim, becerim, kendime yaptığım yatırım, değerlerim, bunlarla uyumlu bir işte çalışıyor muyum, çalışmıyor muyum? Bu
0: tamam,
1: çok önemli,
0: güzel,
1: bir soru.
0: Güzel.
1: Yani burada bir uyum yok. Olalım. Ben çok mutlu hissetmiyorum. Ayaklarım geri geri gitmeye başladı dediğim zaman bunu bir şöyle bir değerlendirmekte fayda var. Sürekli pil bitmek üzereyse, yani tükenmişliğe doğru böyle bir sinyal varsa, bu da bir aslında önemli bir işaret bence. Yani enerjim düşüyor. Uyuyorum. 10 saat uyuyorum ama yine kendime gelemiyorum. Hmm. Bir de bizim Türk milletinde tükenmişlik genellikle başımıza ve mide bağırsak sistemimize vuruyor.
0: Evet.
1: Yani gastrit çıkıyor, sürekli baş ağrıları, doktora gidiyoruz. Bir şey yok, hani psikolojik senin strese bağlı deyip gönderiyor. Böyle bir durum varsa.
0: Evet, evet.
1: Bunlar da aslında sinyaller.
0: Doğru.
1: Ben çok karşılaşıyorum. Sürekli başım ağrıyor diyorlar. İşte mide, mesela finans sektöründe midedir direkt. Hani gastrit, reflü vesaire, bunlarla karşılaşıyoruz. Bir de ben şey diyorum, yatırım getiri oranı. Ben bu kadar yatırım yaptım eğitimle, aldığım sertifikalarla, network'ümle yatırım yaptım. Ama getirisi umduğum gibi değil. Yani evdeki hesap çarşıya uymuyor. Burada bir oransızlık var deniyorsa bunlar aslında sinyaller. Hı-hı. Bir de ben şeye de hep güvenirim, hani rakamlar yalan söylemez. Hı-hı. Pozitifle negatif arasındaki oran. Ben iş yerinde yaşadığım her bir negatif durum karşılığında, hı hı, en az 3 pozitif, yani olumlu, güzel, tatlı anı, hı, ya da durum sayabiliyorsam bu okey. Pozitif psikolojide de 3'e 1 oranı var.
2: Evet, evet, bu oran klasiktir, evet.
1: Evet, aslında 5'e 1 ama ben birazcık da optimist davrandım, 3'e 1
2: dedim. Evet, evet, yani
0: evlilikleri bitirir o 5'e 1.
1: 5'e 1 bitirir. Böyle bir hani oran var mı yok mu? Bu da hani tartılabilir.
0: Güzel.
1: Böyle bir şey yaşayamıyorsak, böyle bir oran çıkaramıyorsak bu da işaretler arasında diyebilirim.
0: Şimdi burada uyum konusu önemli bir konu tabii ki. Yani bir de buraya şeyi ekleyebiliriz belki, uyum dediğiniz için söylüyorum. Yani potansiyelim ne?
1: Evet.
0: Ve şu anda yaptığım ne?
1: Evet,
0: gibi bir şey de tükenmişlere de gidebiliyor. Yani insanlar bir süre geçtikten sonra potansiyellerini yüksek görüyorlar, hı-hı, ve bir sorgu başlıyor. Acaba bu okulda bu öğretmenlik sürecini yapmaya devam edeyim mi? Ya da bu firmada işte sadece para sayarak kumbarada hayatımı sürdüreyim mi? Daha iyi bir şey yapabilir miyim? Evliliklerde de benzer bir şey yaşanıyor. Tabii bu arada ne verdim, ne alıyorum da buna benzer bir şey,
1: evet,
0: aslında. Ama 1/3 oranı güçlü. Peki hocam, varoluşsal olarak bu sınırlarımız zorlandığında varoluşsal becerilerimizi arttıracak yollar var mı? Yani varoluşsal dayanıklılığımızı arttırmak için mesela sabır diyebilir miyiz? Ya da ne bileyim problem çözme becerisi, ya da siz seversiniz böyle şeyleri, minnettarlık falan gibi.
2: Tabii ki,
0: var
2: elbette. Şimdi tabii kitapta şunlardan bahsediyorum. Bazı davranış setlerinin insanların niyetleriyle birleştiğinde sonuca değil sürece çok büyük katkıları olacağını, yani varoluşsal dayanıklılığa ulaşabilmek için süreci biraz daha güçlü

0: Seslendirmek anlamında ne gibi davranış setleri kullanılabilir?
1: Ama ses süreci önemsediğiniz tabii için ki, böyle değil mi?
0: Tabii sonuç, ki. Ben sonuçta değil. Tamam, sonuçlar hoş. Üzerinde tamam. Bir daha bunu programı kapatırken birinci kısmını evet. Anlattık ya, kontrol ve kabul hikayesi. Hı-hı. Yani biz sonucu odaklanırsa... Orayı
1: dinlemedim ben. Başa
2: düşündüm. Demiştim dinlemiyoruz demiştim.
0: Ya bak, kendini yaşatan konuyu program... Tabii, tabii. Ya inanılmaz. Aynen. Programın gücü her dakika artıyor.
1: Kehanetler tutuyor. Hocam evet, tam olarak da öyle söylemiştiniz. Yani bu sürece yatırım evet. yapmak esasında önemli. O süreci destekleyen ne tür durumlar var?
0: Diğer insanlarla bağ kurarken nezaket, şefkat, şükran, yardımseverlik, bunlar önemli. Bunlar ilişkiyi sıcak tutar. Diğer insanlarla yine bağ kurarken çatışmaları azaltmak için dik duruş, adalet, başkalarına saygı ve kabul. Bunlar davranış setleri. Yine diğer insanlarla işte yönü toplayabilmek, birlikte çalışabilmek, ekip çalışması ve liderlik gibi konularda dayanışma, sadakat, kurumdaşlık, işbirliği gibi davranış setleri. Kendinle kuracağın bağda, çünkü varoluşsal dayanıklılığı bağ kurarak arttırabiliriz dedik ya, iç gücünü koruyabilmek ve tükenmeyi önlemek için kendinle ilişki, öz saygı, denge, içsel sükunet gibi bir takım davranış setleri. Ve ben en çok önem verdiğim kısma geliyorum. Senin varoluşsal dayanıklılık için yaptığın işle aranda bir bağ hissetmen gerekiyor. Ve bunun içinde benim önerdiğim 4 tane davranış seti var. İşte birisi konumunu tam olarak yerleştirebilmek. Birisi yaptığın işin çıktılarında onlar nereye dokunuyor, bunu bulabilmek. Birisi gerçekle temas etmek. Birisi de aslında senin tam olarak içinde çalıştığın iş ortamında sürdürülebilirliği, çevreye saygıyı ne kadar devam ettirdiğin. Şimdi bunu ben bir iş yerinde uyguladım. O yüzden bu kitapta çok anlatmayı istedim. Hocam şey yaparsa, yorumlarını çok merak ediyorum. Direkt iş yerleriyle çalışan bir psikolog olarak, örgüt psikoloğu olarak. Çöplerin ayrıştırılması, atıkların ayrıştırılması ile ilgili hiçbir şey yoktu çalıştığımız iş yerinde.
1: Yani plastik hiçbir şişeleri şey ayrı evet. bir çöpe atmıyorlardı.
0: Yani mesela
2: ya da kağıt mesela.
0: Toplantı salonlarının ışıkları yanıyor ya. Hiçbir uyarı yok mesela. Hani gereksiz yere yanan ışık. Söndürüm. Şimdi bu mesela askeriyede çok var. Yani, tamam mı?
2: Evet.
0: Ama bunun ben oturup yöneticilerle konuştuğumuz zaman şunu söyledim. Dedim ki ya bak, burada acayip bir müsriflik var. Müthiş bir şey yani. Mesela çıktılar alınmış, masalarda duruyor. Hiç kullanılmamış, birazı yazılı basılmış, kağıtlar çöpe atılmış. Evet. Hatta bana şey dediler, hocam çöplere mi baktın dediler. Ya dedim ki yani oradaki davranışı neyle anlayacağım ben yani.
1: Ama sen ilk gittin yani direkt çöpü karıştırma hocam, o da senin ayıbın olmuş. Yani biraz haklılar yani. Haklılar, çöpe mi baktın yani.
0: Yani dolayısıyla mesela dedim ki bu insanların bu iş yerindeki o donuk durumlarını, o motivasyonlarını arttırabilmek için şu çevreyle ilgili küçük bir iki hamle yapalım.
1: Yani çünkü oraya aitsin
0: evet
1: ve yani. Aidiyetini oradan kaybediyorsun. Çünkü asıl bağın orası diyorsun
0: evet
1: yani.
0: Ya bu çevreyle bir bağ kursun. Ya mesela ya. Gereksiz yere yanan ışıklar, klimalar çalıştırılıyor. Yani bunların dünyaya zarar verdiği, bak bırak işletmeyi. Yani tamam, belki çalışan şey diyebilir, kardeşim patronun parası değil.
1: Yok canım, olur mu ya? Ya? Dünyanın kaynağı onlar.
0: Bunun evet. Ve bir psikolog gelip de bununla ilgili konuşunca çalışanlar böyle yaptı, bak şok oldu adamlar. Yani biz de dediler galiba patron daha az zam yapmak için psikolog çağırmış. Bizi ikna edecek.
1: Bu adam bizi daha da sıkıntıya sokacak.
0: Evet yani bizi kandıracak. Biz böyle gene 3 kuruş zam alacağız. Yine patron işte tekneye binecek, uçacak, evet. yiyecek, içecek, gezecek. Biz burada böyle ya, konu o değil ya.
1: Elektriği
0: konu...
1: kapatıp çıkmışlar bana. Sen orada oturuyorsun böyle.
0: Yani bu kadar basit aslında. Yani o çevreyle doğru, anlamlı bir kesinlikle. Bağ kurmayı sadece buradan yakalamaya çalıştım. Başarılı sonuçlar elde ettik. Elde edemediğimiz insanlar da oldu tabii. Evet yani ben içerideki ışığı kapatıp giderim.
1: Ya bu tabii anlatılınca pek böyle tabii. oturan bir şey olmuyor. Bu çünkü evet. geçmişe dayanan bir davranış ritüelinin sonunda biraz da olan bir şey. Anlatmakla pek olmuyor gerçekten ama şöyle diyorsunuz. Yani birincisi kendinizle ilgili bir takım önlemler alınabiliyor. Evet. Kişiler arası ilişkilerle ilgili
0: çok
1: önlemler
0: önemli.
1: Alınabiliyor. Kurumunuzla ilgili evet. ve işinizle evet. ilgili. Evet. Yani kurumla iş ayrı. Hı-hı. Bir işte çalıştığınız kurum, hı-hı. bir de orada yaptığınız işle ilgili bir takım davranış kalıpları var.
0: Mesela bak, ben kendi başıma geleni anlatayım. Gecenin hı-hı. saat 12'sinde bir uçakla Ankara'ya dönmeye çalışıyorum ve bir havayolu şirketinin çalışanı da görevi bitmiş evine dönmek için benim yanımda uçuyor. Hı-hı. Ve ben
1: Hemen elektriği kapatsın.
0: Bir küçücük sandviç ve bir bardak çay benim için o an o kadar değerli ki. O benim o gece yiyebileceğim

0: tek yiyecek. Yani. Akşam yemeği yiyememiş.
1: Çok iyi bilir.
0: Yorgun, yani bunu çok sen çok... Tabii. Ve bununla ilgili...
1: Gariban insan bunu bilir.
0: Bak bunu konuştu. Bak o uçuş görevlisi arkadaş çok ilginç bir şekilde dedi ki ya ben 3 yıldır bu işi yapıyorum.
1: Hiç tadına bakmadım.
0: İnsanların... Yok yemiş tabii ki. İnsanların bu... İkram ettiğimiz şeyin akşam yemeği ya da öğlen yemeği ya da kahvaltısı olacağını hiç düşünmedim dedi ya.
1: Ya ne kadar kritik
0: yani bir şey ya. Biz de kendi tabii. aramızda şeydi hani insanlar ne aç gözlü kardeşim. Tabii. Bir sandviçi yemek için birbirlerini... Hayır ya bilmiyorsun ki belki tabii. o insanın sadece tabii. o öğünü yani. Tabii. Bak işin çıktısını gösterirsen gerçek bir temas bu yani.
1: Çok iyi bir örnek.
0: Ya, evet, yani sen şimdi iş yerinde bir kağıdın üzerine bir şeyler yazıyorsun ve bunun neye dokunduğunu bilmiyorsan evet. Sana anlamlı gelmez ki.
1: Gelmez.
0: Onun tabii. senin yöneticin, senin patronun, senin kurumun, insan kaynakların senin yaptığın işin çıktısını sana anlatması lazım.
1: Çok
0: sana göstermesi lazım. Ne diyorsunuz hocam?
2: Farkındalık için tabii.
0: O, evet yani ben siz evet. temas ediyorsunuz ya çok sık.
2: Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Çevre dediniz ya o Hı-hı. çevre gerçekten çok önemli. Çevreli bağ çok önemli. Çalıştığınız kurumda duvarların rengi bile motivasyonu, Hı-hı. üretkenliği etkiliyor.
1: Evet.
2: Çalışma alanınızda yeşil bir bitki nin varlığı evet. üretkenliğinizi %15 oranında artırabiliyor. Hmm. Böyle bir çalışma var.
0: Evet. Ne güzel.
2: İşte çevreyle bağ gerçekten evet. çok önemli. Dediğiniz de çok doğru. Hmm. O sonucun, işin çıktısını göstermek, hmm. bunu iletişimde kurmak, bunu farkındalığını artırmak aslında asıl marifet evet. bence.
1: Yani bir yemekhane örneği verecek olsanız Aha. mesela yemekhanede masa örtülerinin rengi nasıl olmalı? Endüstri psikologsunuz mesela bir yerde çalışıyorsunuz. mesela yemekhanede beyaz yakalılar, mavi yakalılar İdareciler hı hı. bir arada olmalı mı? Hı. Nasıl bir müzik dinlenmeli hı. yerken?
2: Müzik de çok önemli.
1: Ya da nasıl yemekler yemeliyiz? Ağır yağlar, protein üzerinden, karbonhidrat üzerinden. Ya da servis yapan kişilerin kıyafeti nasıl olmalı? Hı. Duvarların rengi ne olmalı? Hı. Aslına bakarsanız bunların detaylarına girdiğinizde aşama aşama o kadar çok şey var ki yapılacak.
0: Evet.
1: Değil mi hocam yani
2: bu şey? Hepsi bir ipucu veriyor kesinlikle.
1: Evet, hepsi ipucu veriyor.
2: Ben bir kuruma girdiğimde nasıl karşılandığım o kurumun kültürüyle ilgili çok. Üç aşağı beş yukarı evet. bir bilgi veriyor zaten. Tabii. Yani böyle kültürü anketlerde vesaire çalışmaya çok da gerek olmuyor. Nasıl karşılanıyorum? Hani karşılamadan kastım işte hoş geldiniz Nilan Hanım tarzında değil. Yani bir gülümseyen bir danışma var mı?
1: Tabii, tabii,
2: güvenlik beni nasıl karşıladı? Bilgi gitmiş mi? Orada hani iletişim var mı yok mu onu görüyorum çünkü. Ve yemekhanesi bir kurumun kültürüyle ilgili çok fazla done veriyor. Çok fazla veri veriyor.
1: Kesinlikle
2: yemekleri çok beraber mi yiyorlar? Şey. Yemekhane nasıl? Keyif veren bir yer mi? Çünkü o öğle yemeği çok kritik.
1: Evet.
2: Öğle yemeği tam motivasyon ve enerjinin aslında gün içerisinde düştüğü an onu artırabilir. İstikrarlı bir şekilde tutabilir, düşürebilir. Nasıl bir ortamda bu çalışanlar yemek yiyor? Beraber mi yiyorlar? Masalar yuvarlak mı? Dikdörtgen mi? Ayrı mı? Kim kiminle yemek yiyor? Bunların hepsi bir ipucu.
1: Kesinlikle. Peki hocam sizin köstebekler ve rakunlarınız var.
2: evet.
1: Kitapta var. İş hayatında köstebekler, rakunlar kimler? Nasıl onu anlatmak istersiniz?
2: Şöyle ben kitapta biraz metaforlardan yararlandım Hı-hı. açıkçası.
1: Direkt çatlayıp çıkarsa köstebeği şöyle masanın ortasına koyup.
2: evet öyle bir güzel söylediniz ki. köstebekleriniz, rakunlarınız var diye sanki aynen. Onlar da ben beraber geldim.
0: Bekliyorlar şimdi alacak. Birazdan Nil hocam alacak birazdan
2: içeri. İş hayatındaki psikopatlara ben bu kalemunlar dedim. Onları o şekilde yazdım. İş hayatında özellikle ülkemizde burası çok spot aslında. Casuslar var, ajanlar var iş hayatında.
1: Aa.
2: Evet. Onlara köstebekler dedim. Hı-hı. İş yerinde hırsızlar var. Hı-hı. Yani zimmetine para geçiren ya da Hı-hı. bir takım mali bir takım şeyler yapıp iş yerinden para alanlar ya da bir takım materyalleri alanlar var. Onlara da rakunlar dedim.
1: Rakunların da günahı neyse. var mı rakunlarda bir şeyler götürme alışkanlığı?
0: Bilmiyorum.
2: Var, var.
1: Amerika'daki evlere gidip şeylerden alıyorlar değil mi? Antrelerden.
2: O yüzden rakun dedim.
0: Yani, diyor mu
2: hocam? Evet, hırsız rakun derler ya.
1: Hırsız rakun.
2: Hırsız rakunlar var. Hı-hı. Hırsız rakun.
1: Hırsız rakun.
2: Çok fazla hırsız rakun. Hırsız rakun. mesela love bombing var iş hayatında. O da bir metafor. Love
1: Nasıl
2: bombing,
1: oluyor?
2: Ghosting, gaslighting ve sonunda kara toprak. Love bombing şey, aramıza hoş geldin. Seninle artık daha güçlüyüz, daha mutluyuz. İşte LinkedIn'de hoş geldinler, hoş geldin kitlerinin paylaşımı vesaire böyle bir love bombing. Yani aramızdasın, seni çok istiyoruz, çok seviyoruz.
0: Eyvah, eyvah.
2: Ama sonrasında yavaş yavaş ghostingler başlıyor. İşte mail atıyor, mail

0: cevap vermiyorlar vesaire. Sonrası gaslighting geliyor.
1: Bu iş sana göre değil mi acaba?
2: Yani çok iyi yaptın. Çünkü hocam çok iyi yaptı.
0: Ben de benzer bir şey. Sen maili atmış mıydın? Evet ilettim. Yo bana gelmedi.
1: Oo çok fena.
0: İşte projenin deadline'ını geciktirdim. Yo deadline'ı da gönderdim. Deadline'ı kaçırdım. Yani artık böyle kendinden şüphe duyacak noktaya geliyor çalışan.
1: İş arkadaşlarımdan buna çok özür diliyorum. Bir tane benim şey.
2: Programı açarken love bombing yapıyorsun mesela.
1: Yapıyorum.
0: Hoş geldin. Ama yapıcı bir love bombing.
1: Evet yapmadı beni. Evet.
2: Yok daha değil. Dur bakalım. Bir
1: masanın haberi atak aranıza çıkıyormuşum. Yani rakın, rakın çıkışı.
0: Rakın çıkışı.
2: Bu şeyi çok hoşuma gitti yalnız.
1: Çok güzel bir şey. Metafor.
2: Hiç öyle düşünmemiştim. Mesela ben iş yerine ilk gün başlayan insanlara yapılan bu şeyler... hani hoş geldin, bu da senin hediyen, bu da bilmem ne, bunun adapte edici bir davranış kalıbı olduğunu düşünüyordum ama sonrasında eğer bunlarla devam ederse başlangıçtan aslında çok kötü bir şeye başlamış oluyoruz.
1: Halk oyunlarıyla falan karşılaşıyoruz.
2: Hocam yani ben ne kadar güzel diyoruz ama bak psikoloji sonra işte endüstri psikolojisi ne işe yarıyor bak çok güzel bizim şirketimizde yeni çalışanlar inanılmaz karşılanır falan
1: ama sonra gerçekten içinden gelen
2: sonrasında
1: şey
2: olay bambaşka bir hatta sonu kişinin kendisinden kuşku duyması yani.
1: O, bunlar o kadar iyi insanlar ve o kadar güzel karşılamışken galiba hata bende.
0: Evet.
2: Ben yaramıyorum, bir işe yaramıyorum. Yetersizim, değersizim yani.
0: Evet.
2: İnanılmaz çok hoşuma gitti ya. İnanılmaz bir örnek ya.
1: Peki bu şimdi bunu yaptılar. Love bombing yaptılar. Sonra en son ghosting.
0: Kara toprak.
1: Sonra kara toprak. Love
0: bombing.
1: Sonra ayrılıyorsun işten sonra.
0: Ghosting, gaslighting, sonunda kara toprak.
1: Gaslighting peki diyor ki işte ben öyle bir mesaj almadım.
0: Evet almadım diyor. Sonra da işte kara toprak. Yani işten ayrılma olabilir, işten çıkarma olabilir.
1: Bunlar hangi grup? Bu kelimunlar bunlar. Değişenler. Yok, duruma göre değişenler.
2: Süreçten bahsediyor.
0: Bu kelimunlar, rakunlar.
1: Peki rakunlar ne yapıyor? Bu hırsızlar neyi çalıyor?
0: Hırsızlık yapıyor.
1: Ay ya. Yine rakunlar. Yine rakunlar. Bak öyle bir derdimiz varmış. Hiçbir rakun tanıdığım
2: yok. Sen bu kadar
0: ölürsün. Aman olmasın. Ben çok net söyleyeyim. Hani istatistik bilgi vereyim. 2026 Haziran'dayız. 2025 tabii 2025 Kasım'dan bu yana her ay istikrarlı bir şekilde her ay bir hırsızlık vakası duyuyorum. Ya danışmanlık yaptığım bir şirketten duyuyorum.
2: Çok
0: ya
2: iyi.
0: Danışanımdan duyuyorum. Ya da yani bir şekilde geliyor.
1: Büyük mü küçük mü?
0: Hepsi.
1: Hepsi var. Oo.
0: Yani bir mesela fabrika müdürü üretilen bir malı üçüncü kişilere satıyor. Ve yakalanıyor. Bir çalışan bir materyali, bir aracı, şirketteki bir aracı ödünç çalıyor mesela.
1: Ödünç çalıyor.
0: yani hizmetine para geçirenler mesela. Çok fazla haber çıktı zaten son aylarda. Çok vakalar arttı. Köstebekler de var. Köstebekler de casuslar dedim, ajanlar. Hani bu filmlerde vesaire izliyoruz. Onların bir kısmı gerçek ve ülkemizde de sayı azımsanacak kadar değil. Ve hiç tahmin etmediğimiz sektörler de var.
1: Patronla da mı bunlar? Öyle mi diyebiliriz?
0: Yok değil.
1: Başka şirketler.
0: Başka şirketlerden gelebiliyor ya da farklı ülkeden gelebiliyor. Ekspat olarak gelebiliyor. Ya yani sadece formül çalma gibi düşünmeyelim. Şimdi artık günümüzde bir kurumu itibarsızlaştırmak için o kurumun üst düzey yöneticilerinden de bir takım bir şeyler sunulabiliyor önümüze. Onun özel hayatından ya da çok önceden verdiği bir röportajdan bir kesit alınabiliyor ya da onun bir özel bilgisi bir şekilde servis edilebiliyor. Hem teknoloji şirketlerinde, savunma sanayide, gıdada ve eğlence sektöründe de casuslar var. Onları nasıl tespit edebilirsiniz? Onları birazcık yazdım ben.
1: Peki nasıl tespit edeceğiz? İşte mesela aramızda var mı sizce?
0: Şu an burada mı?
1: Şöyle bütün ekibi düşünüyoruz falan. Bir anda iş bir komple ekibe dönüyor.
0: Bilmiyorum Ozan Serbey size.
1: Ozan Serbey bende de soru işaretleri oluşturdu bu arada.
2: Biraz şüphelendim. Zamanınızdan çalmadım. Bir dakika.
1: Oo, bak hemen.
2: Hani konuşma da yani bu nasıl
1: hemen
2: bir
1: nezaketten
2: nasıl ben daha fazla bu stüdyoda
1: nezaketi bırakma hızını gördünüz değil mi hocam?
2: Ama ben içselleştirmemeye çalışıyorum. Hocam bak benden direkt benden kuşkulan.
1: Peki şimdi o köstebekler nasıl yakalanır anlayamam. Bir de yardımseverlik peki nasıl olacak o zaman? Sen onu biraz yani mesela bu mesela yardımseverlik dürüst mü değil mi, gerçek mi şey konuştun ama sen nasıl görüyorsun yardımseverlik davranışını? Senin için tabii varoluşsal dayanıklılığı arttıracak bir şey.
2: Yani şimdi biz insanlara yardım edelim de başkalarının işini de üstlenmeyelim yani. Hmm, burada çok önemli bir durum var. Söz konusu ama asıl önemli olan zorlandığında insanlar yardım istemiyorlar. Çünkü yargılanırım. Bir

0: performans ortamı olduğu için benim hakkımda kötü düşünülür.
1: Beceriksiz
0: olduğum. Evet, beceriksiz olduğum. Yöneticim benimle ilgili eksi puan verir. Hmm. Ve ben gelişemiyorsam belki işimi kaybederim. Evet. Yani, şimdi bizim burada aslında asıl önemli olan niyetimiz ne arkadaşlar? Yani biz gerçekten o iş yerinde insanların birbirleriyle bağ kurduğu anlamlı bir ortam mı yaratmaya çalışacağız, yoksa gerçekten bu bir büyük bir savaş ve rekabet mi? Yani ben zaman zaman anlattığımda insanlar böyle ağızları açık dinliyor ve diyor ki hocam bunun gerçek hayatta yeri, hayır olmaz olur mu? Var yani. Sen zannediyorsun ki iş dünyası bir savaş alanı. Hayır, değil. Eninde sonunda birinin şefkate ihtiyacı olacak. Olacak.
2: Tabii, tabii, tabii, doğru.
0: Şefkat olacak ve bu ortaya çıkacak. Ha, sen bununla ilgili kendini hazırlarsın ve şefkati önceliklerinden biri kılarsın. O zaman sen daha iyi bir insan olursun. Daha anlamlı bir hayat yaşarsın. Varoluşsal dayanıklılığın artar.
1: Peki yardımı veren mi, alan mı daha çok varoluşsal dayanıklılığını arttırıyor? Kitapta çünkü yardımseverlik bölümünü...
0: Şimdi oradaki ince çizgi şu. İnsanlar zannediyorlar ki yardım ediyorum ve kendimi iyi hissedeceğim ya. Hı hı. Ama çizgiyi aşarsam bu sefer insanların işini üstlendiğin için eve gittiğinde kafanı yastığa koyduğunda bütün mesele de orasıdır zaten.
1: Çok güzel.
0: Tek başına olduğun yerde o zaman da diyorsun ki ama yani ben ne yaptım ya? Hani ben mi aptalıyım bu şirketin kardeşim, hani bütün yükü benim üstüme yüklediler.
3: Her şeyi ben yapıyorum.
0: Bu çok tehlikeli. Bu kendi burada dayanıklılık olamaz tabii ki yani. Ama sen yardım ihtiyacın olduğunda da insanlara söyleyemiyorsun. Bu sefer gidiyorsun eve, gene kafanı yastığa koyuyorsun. Ben ne yapacağım? Panik halindesin. Bunun çizgisini bulmak gerekiyor. Ve asıl konu da ne biliyor musun? Bununla ilgili yine bir eğitimde çok güzel bir durum oldu. Ben dedim ki ya bu şeyde şirkette abiler ablalar var. Bakın insanların grup halinde olduğu yerde hiyerarşiler vardır. Yani gerçekten yaş olarak, tecrübe olarak, deneyim olarak çok ileride olan insanlar vardır. Z kuşağı pek bunu böyle bir iş yerlerinde böyle bir şey yapıyor. Anladın mı? Atlayı veriyor.
1: O hemen ismiyle hitap ediyor onlar zaten.
0: Diyorum ki bakın arkadaşlar, bu binlerce yılda bizim sosyal psikolojik olarak geliştirdiğimiz davranışlar. Bunu terk etmeyin. Tabii. Abilere ve ablalara da diyorum ki ya ötelemeyin ya, bunlar da Z kuşağı. Hayır. Sizin model davranışlarınıza ihtiyacı var.
1: Katılıyorum.
0: Yani birisi tuvalete gidip de orada utanç içerisinde ağlıyorsa, tamam mı? O şirket için kötü bir şeydir.
1: Tabii.
0: Bırakıyorum, insanlık için de kötü bir şeydir. Abilik ablalık yapılabilir. Yani bir ihtiyacı var. Belli ki yani bir şeyde zorlanıyor. Bana yardım et. Hem sana iyi gelecek.
1: Ama yapamadığı işi alıp yapmak gibi değil de.
0: Değil.
1: Daha duygusal, psikolojik ve uyumla ilgili süreçlerdeki yardımlar.
0: Ya şöyle belki düşün. Şimdi gecenin bir saati biz burada çalışıyoruz ya hep beraber. Biz gideceğiz. Bir takım insanlar çalışmaya devam edecek. Yavaş yavaş ışıklar kapanacak. Ve birisi tam çıkarken bir arkadaşını görecek. Şöyle başını ellerinin arasına almış. Ekrana bakmıyor. Belli ki zorlandığı bir an var.
1: Evet.
0: Burada yaptığın seçim senin de varoluşsal dayanıklılığına katkı sağlayacak. O arkadaşına da dayanıklılık olarak. Çünkü soracaksın ya neyin var, iyi misin? Gel bir nefes al, dışarı çıkalım. O kurumun dayanıklılığına da, hatta o ülkenin dayanıklılığına, hatta bütün dünyanın dayanıklılığına katkı sağlayacak. İnsan olmaktan, insanlığını kaybetmemekten bahsediyorum.
1: Çok iyi. Anladın mı? Kanalda genelde ben oluyorum o. Böyle. Ozan sen niye böyle şeyler söyledi falan diye. Hemen... Yönetmenimiz gibi.
0: Yok, merak etme, hiçbir zaman seni rakunlarla yan yana
1: bırakmıyorum. Güzel, güzel bir örnek. Peki rakunlarla bir aradayız ama. Şimdi şeye gelelim hocam, kadınlara gelelim. Kadınlarımız yani sonuçta biz üniversitede işte sen 40 kişilik sınıfta 3 erkek, 37 kadındın. Kadındın sınıfta.
0: 4 erkek, evet doğru, 46 kadın.
1: Hiç beni kırmana değmez bence o gün.
0: Ama düzeltmek zorundayım. Dik duruş sergilemek zorundayım. Yanlış. Sen kaç kişiydin?
1: Biz de 4 erkektik yine aynı şekilde. Ama hatırlamıyorum yani tam.
0: Ha, bir erkek 49 kadın okuyan arkadaşımız
1: var,
0: da oldu.
1: Tabii. Ama iş yerine geldiğinizde belki o kadar da bu farklılık psikoloji alanında mesela üniversite öğretmen. Kadınların kadın yöneticilerin kadınlara bakışını nasıl görüyorsunuz? Kadınların da kadın yöneticilere bakışını nasıl görüyorsunuz? Bir de tabii artık sonuna geldik. Biraz dozu arttıralım. Çekicilik işe alımlarda sizce işe yarıyor mu? Kadınların avantajı oluyor mu bir işe girerken çekici olmak?
3: Son sorudan başlayayım. Tamam. Yani araştırmalara göre çekicilik evet işe alımda etkili. Yani onun direktenin cevabı bu.
1: Tamam.
3: Diğer soru evet biraz volümü artıracak bir cevap vereceğim.
1: Tamam.
3: İş hayatında en büyük darbe kadından kadına geliyor. En büyük kötülüğü kadın kadına yapıyor. en yıpratıcı mobbing kadından kadına yapılan mobbing.
1: Çok ilginç gerçekten. Yani maalesef. Orada kız kardeş dayanışması diye hep böyle ortalıkta gezen şeyi yani organizasyonlarda pek görmüyoruz, örgütlerde
3: maalesef
1: görmüyoruz.
3: Benim gözlemim ve yaşadığım da bu açıkçası. Dolayısıyla bu konuda evet, yani genelleme yapmıyorum. Bütün kadınlar böyledir, asla öyle bir şey demiyorum ama kadının kadına yardım ettiği kurumlar da var. O tarz örgütler de var. Tabii, evet, tabii. Bunların varlığı bizi çok mutlu ediyor, umut veriyor. Ama öte yandan böyle bahsettiğim bir durum da var.
1: Evet.
3: Yani kadın kadının öne geçmesini istemiyor.
1: Bir kraliçe arı sendromu
3: kraliçe
1: var
3: arı,
1: değil mi?
3: Şimdi söyleyecektim.
1: Tamam,
3: aynen.
1: Onu
3: kraliçe arı sendromu. Ya da ben bunu yaşadım. Ben bu sıkıntıları yaşadım. Bu gözyaşlarını döktüm. Sen de aynısını yaşa. Sen de aynısını yaşayacaksın.
1: Tabii doğru.
3: Ben çok büyük sıkıntılardan geçtim.
1: Biz ne
3: badireler
1: geçtim. Atlattık.
3: Evet, ne badireler atlattık.
1: Tabii, doğru, doğru
3: sen aslında. Bu kadar rahat bir şekilde gelemezsin buraya.
1: Doğru.
3: Deniyor.
1: Yani yurt dışında eğitim almış kızımız geliyor. Ona şey yapılıyor. Welcoming yapılıyor. Hoş geldin. Love bombing. Alttan alta. Kardeşim burnun daha bunun sürçülmedi.
3: Evet.
1: Düşüncesi olabiliyor. Ve bu kadından kadına daha çok olabiliyor.
3: Daha çok oluyor. Buranın kuralı bu. Ben bu kadar şey yaşadım. Bu kadar sıkıntı çektim. Bu kadar rahat bir şekilde buraya gelemezsin. Böyle bir durum söz konusu gerçekten.
1: Peki bir yandan çekicilik işe girmeyi kolaylaştırabilirse şayet. Literatür bunu söylüyor diyorsunuz. Evet. O tür bir kıskançlık olabiliyor mu? Mesela bir erkekten ya da bir kadından ya bu da işte böyle görün olsaydı burada olmazdı gibi şeylerin varlığı literatürde veri olarak veriyle kanıtlanıyor mu sizce?
3: Oluyor evet. O ondan dolayı işe girdi. Bak başkası işe alınmadı, o daha güzel, sarışın, işte o daha uzun boylu diye işe alındı deyip sonrasında onu da hedef alıp mobbing süreci başlatılabiliyor mesela.
1: Yani burada aslında güzel kadının, ki bu tanımlanabilir bir şey değil tabii ama tırnak içinde diyelim ya da yakışıklı hoş adamın İşe alımını kolaylaştırmasıyla ilgili bir avantaj elde etmiyor aslında. Ne yaparsa yapsın, geldiği konumun güzelliğiyle ilişkili olacağına dair bir ön yargı var.
3: Evet, evet, ön yargı oluşuyor.
1: Yanlış yani aslında oradaki zihinsel süreç.
3: Ve bu ön yargı da hedef alınmasına yol açabiliyor.
1: Yok, tabii ki, tabii ki. İşte orada hemen şey, gaslighting devreye girebilir. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Bu kadın dayanıklılığı, erkek dayanıklılığı ayırıyor musunuz birbirinize? Farklı yolculukları var mı bu süreçlerin? Cinsiyet ayrımı var mı sizin zihninizde?
0: Yani varoluşun cinsiyeti olmaz. Ama tabii ki içinde yaşadığımız dünyalarda cinsiyet çok önemli bir sosyal veri. Dolayısıyla yaşanan olaylar bunu etkiliyordur. Ama kadınların kadınlara yaptıkları hikayesi aslında biraz bana şunu anlattı. O kadar çok eziliyor ki, o kadar öteleniyor ki, o kadar çok varoluşsal anlamda o içinde bulunduğu cendereden çıkamıyor ki, yani rahmetli Duygu Asena'nın dediği gibi kadının adı yok yani hiçbir şekilde çıkamıyor. Galiba gariban orada vurmaya başlıyor. Ha?
1: Olabilir.
0: Değil mi?
1: Olabilir.
0: Yani o kadar mağdur
1: durumda ki. Öğrenme var çünkü.
0: Evet evet. Olsun. Yani birbirine saldırıyor yani ki hayatta kalmanın çok zor olduğu düşünülüyor ama kadın ya da erkek fark etmeksizin bence iş ortamında dayanışma da en önemli konu yani. Eğer biz bir dayanışma yaratırsak
1: cinsiyet üzerine olmuyor mu?
0: Yok yani ama şu bir gerçek, burada dayanışma deyince hemen şey işte yani onlar bizi ezdi, biz onlara karşı ayakla, hayır değil yani sistem bir tane ve biz bu sistemin içinde nasıl insan kalabiliriz ve varoluşumuzu nasıl anlamlı kılabiliriz? Şimdi tabii ben bunları anlattıkça biraz pembe bir motivasyon yaratıyormuşum gibi geliyor. Millet diyecek ki izleyince, kardeşim insanlar aç, 3 kuruş paraya çalışıyor, para alamıyorlar bilmem ne. Konu bu
1: onlar
0: değil arkadaşlar.
1: Bizim kontrolümüzün dışında şu anda.
0: Evet, tam da bunu söyleyeceğim.
1: Kanalımız ekonomik kanalı ama biz psikoloji konuşuyoruz şu anda.
0: Yok, şunu da anlatmaya çalışıyorum. Evet, dış dünyada işler çok zor olabilir de sen iç dünyanda bir düzen kurmayacaksan o zaman bu dış dünyayla mücadele edemezsin yani.
1: Çok güzel söylüyorsun.
0: Net, iç dünyanda bir düzen kurmak zorundasın. Ben kabul ediyorum dış dünyada şartlar zor yani.
1: Tabii ki
0: bütün
1: öyle.
0: Dünyada yani.
1: Ama dış dünyamızda iç dünya arasındaki o dengeyi kurarken en azından iç dünyanı biraz daha güçlendirirsen oraya dayanıklılığını arttırıyorsun diyorsun. Bence hipotezde bir
0: çizgisi
1: problem.
0: Çizgisi bu evet
1: yok,
0: yani.
1: Gayet
0: evet.
1: Güzel. Ha. Şimdi programın sonuna geldik. Hızlı bitiyor program. Bizim de böyle bir durum var. Şimdi sizden şöyle bir şey rica edeceğim değerli konuklarımdan. Önümüzdeki hafta program başlarken Beyhan Budak ve Cem Keçi olacak. Şimdiden onları öpüyoruz, bekliyoruz. Şimdi onlar sizin hangi sözlerinizi duysunlar programın başında diyeceğim ama tabii ki öyle demiyorum. Bu haftanın konusuyla ilgili olarak son birkaç cümle söyleyin. Haftaya bununla başlayalım. diyeyim Nil hocama sorayım ne demek istersiniz bitirirken?
3: Evet, bu o maçla ilgili öngörüden daha zor bir soru oldu gerçekten.
1: Bence de öyle.

0: kısa özetle olarak?
1: Şu olabilir. Kendinize yapacağınız yatırım en büyük yatırımdır. Kurumlar için de benzer bir şey söyleyeyim. Kurumlar için de çalışanlarına yapacakları yatırım en büyük yatırımdır şeklinde böyle bir çerçeve çizebilirim.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Uygun oldu mu?
2: Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Kişinin kendine yaptığı yatırım, kurumun da çalışanına yaptığı yatırım aslında tırnak içinde kurumun da kendine yaptığı yatırım olmuş oluyor.
1: Evet.
2: Gibi düşünüyorum. Ozan Ser Hocam, siz varoluşsal dayanıklılık üzerine bir program şeyi yaptık ama oraya bir şeyler de ekleyebilirsiniz tabii ki. Sizin son cümleleriniz ne olur?
3: Yani kaotik zamanlardan geçiyoruz. Özellikle iş dünyasında tırnak içerisinde yapay zeka çok ciddi bir risk gibi görülmeye başlandı. Ben kaotik zamanlarda ve yapay zeka çağında asıl riskin insanların işlerini kaybetmekle ilgili korkuları olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Asıl konu kendinizi ve insanlığınızı kaybetmeyin. Çünkü biz bunlarla varoluşumuzu anlamlı kılabiliriz. İnsan olduğumuzu hiçbir zaman ve insanlarla çalıştığımızı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bence asıl konu bu olmalı yani. Biz özümüze bir dönebilsek her şey çok daha keyifli, çok daha güzel olacak. O yüzden de gelecek hafta gelecek konuklarını da bu arada duyunca çok heyecanlandım. Heyecanla takip edeceğim programı yani.
2: Değerli hocam, çok önemli bir şey söylüyorsun. Şimdi sen benim belki 25 yıllık arkadaşımsın. Instagram'da 1 milyon takipçimiz olsa bile bir Ozan Ser Uğurlu benim için etmiyor. Yok şey olarak söylemiyorum. Evet, yani romantik söylemiyorum. Hakikaten böyle. Evet. Nil Hoca'yla bir mesleki bağımız var. Yani başka yerlerde 100 bin kişiyle bir arada olsan da bilmeyi madde etmiyor. Evet. Çünkü bağlar var ve anlamlandırılmış ilişkiler var. Bunların bütününü bir araya getirdiğimizde yaşam daha değerli hale geliyor. O zaman biz işe giderken iyi uyanmış oluyoruz. O gece belki iyi uyumuş oluyoruz. Ve kapıdan girdiğimizde de belki kendimizi daha iyi hissetmiş oluyoruz. Bunu yapabilirsek işin bize vereceği şey daha fazla olabilir diye düşünüyorum ben de.
3: Kesinlikle.
2: Yani kapıdan kötü girdiğinde iyi bir şeyle karşılaşman zor. Kapıdan iyi girmekte işine değil biraz sana bağlı gibi düşünebiliriz. Efendim programımızın sonuna geldik. Bugün Nil Madi ve Ozan Ser Uğurlu ile beraber biraz daha iş dünyasına psikoloji gözlüğüyle bakmaya çalıştık. Bence çok verimli, benim de çok şey öğrendiğim harika bir program oldu. İleride yine endüstri tarafını işin konuşmaya devam edelim. Endüstri psikolojisi tarafını. Sizlere de güzel bir hafta sonu diliyorum. Yönetmenimiz Alican Yaşar, yapımcımız Aynur Coşan'la beraber size iyi bir hafta, bol futbolun olduğu, milli takımımızın da zaferler elde edeceği inşallah böyle bize mutluluklar vereceği ama her halükarda sahada tabii o değerlerimizle kalabileceğimiz güzel günler geçireceğiz gibi gözüküyor. O yüzden iyi bir hafta sonu, iyi bir hafta olsun. Önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelelim. Hoşçakalın efendim. İyi bakın kendinize.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

geldiniz efendim. Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışmanın yeni bölümündeyiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etapta her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. 2. etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etapta butonlar devreye giriyor ve yanıtlarımız 10'ar puan üzerinden değerlendiriliyor. Finalde doğru kelimeyi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Tabii ki minikler için kitap ve eğitim setleri. Yavaş yavaş kitaplar toplanmaya başlıyor. Kronik Yayın Evi'ne ve Turkuaz Medya'nın Turkuaz Kitap Evi'ne ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle toparladığımız kitaplar yola çıktı, miniklerle buluşmaya başladı. Görüntüleri izleyelim mi hep beraber?

0: nedir acaba? Sodyumun simgesi diyoruz.
1: Ne? Ve...
0: süreniz bittiği için bırakmaya geçiyorum.
2: Ne A?
0: Ne A? Doğru yanıttı.
1: Ama ne A?
0: Ama ne A'yı söylediğinizde süre bitmişti.
1: Ha, sürenin bitmesini beklemeyecek miyiz?
0: Burası bir su.
1: Kara su.
0: Bir saniye. Ama siz süreyi kullanmamız gerekiyor. Biz bir harf desteğini verdik. Yanıtınızı unutmayın. 4 numara güzel bir soru. 3 numara güzel bir soru.
1: 9 diyelim.
0: Peki. 4 olabilir, 3 olabilir diyorum. 9'u açalım. Peki açalım. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve stüdyomuzda iki yeni yarışmacımız var. Hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Burak Bey hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz diyorum ve hemen sizi tanıyarak başlayalım.
1: Teşekkürler. İsmim Gamze.
0: Gamze Hanım.
1: 39 yaşındayım. Drama eğitmeniyim. Hobilerim çiçek yetiştirmek, yürüyüş yapmak.
0: Çok güzel.
1: Çocuklarla oyun oynamak.
0: Drama eğitmeni derken dizi veya projelerle ilgili mi, tiyatroyla mı ilgili?
1: Yok, özel bir okulda görev yapıyorum.
0: Özel bir okulda?
1: Evet.
0: Drama eğitmenliği nasıl oluyor? Yani açılımı?
1: Drama eğitmenliği şöyle, tiyatro gibi değil. Yani çocuklara bir replik ya da rol vermeyiz. Kendi içlerinden geldiği gibi, kendi istedikleri gibi rollere bürünüp, bize aslında içindeki duyguları ifade etmelerini sağlıyoruz.
0: Aa, harikaymış.
1: Evet.
0: Kendi iç duygularını ifade etmelerine yardımcı oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok güzelmiş. Onun dışında çiçekler dediniz, doğa dediniz. Doğayı seviyoruz.
1: Evet, doğayı seviyorum. Bir kısa dönem bir peyzaj eğitimim oldu.
0: Peyzaj eğitimi.
1: Evet. O yüzden çiçeklere bir ilgim var.
0: Harika. O zaman böyle mesela çiçekleri direkt gördüğünüz zaman isimleriyle söyleyebiliyor musunuz?
1: Genelde biliyorum.
0: Biliyorsunuz.
1: Evet, peyzaj mimarisi mezunuyum.
0: Çok ilginç kesinlikle. Yani direkt bir de birebir yabancı isimlerini biliyorsanız zaten müthiş bir şey. Peki efendim, hoş geldiniz. Var mıdır bulmacaya ilginiz, kelimelerle, harflerle?
1: Çocukluktan aslında annem ve babam, özellikle annem çok çengel bulmaca çözerdi.
0: Çengel bulmaca çözerdi.
1: Evet, biz de onunla beraber böyle izleyerek, sorarak bir şeyler öğrendik diye düşünüyorum.
0: Peki, hoş geldiniz.
1: Teşekkür
0: İyi yaptınız,
1: ediyorum.
0: Katıldınız. Burak Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ben Burak, 40 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim. 5 yaşında bir kızım var.
0: Allah bağışlasın.
2: Onun için de bilgisayar yüksek mühendisiyim. Ben de 20 senelik bir kariyerim var. Uzun bir kısmı onun yurt dışında geçti. Artık ülkeme döndüm. Buradan çalışmaya devam ediyorum. Yine yazılım geliştirme, işte ekip yönetimi, bu gibi şeylerle uğraşırım. Hobilerim olarak daha çok seyyahlık etmeyi severim. Dünyanın çeşitli ülkelerine gitmeye, gezmeye. Böyle 70'e yakın ülke oldu. Daha da arttırmayı düşünüyorum onu. 190'a yakın ülke var. Hepsine gezmek isterim. Bir de koleksiyon yapmayı çok severim. Böyle eski eşyalar, plaklar, kasetler, CD'ler. Bunları çok severim. Bulmacaya, kelimelere, kitaplara çok ilgim var. Tabii son zamanlarda biraz daha azalıyor. Vakit bulamıyorsunuz, fırsat bulamıyorsunuz işler gereği ama severim. Tabii çok iddialı konuşmayayım. Şimdi burada çok böyle kolay sorularda kaybetme ihtimali de var. O olmasın
0: bazen
2: diye.
0: Bazen öyle oluyor. Evet,
2: evet. Evet,
0: ama iddialı yarışmacılarımızda da bazen. Çünkü eş anlamlıyı bulmak, o 10 saniyeyi iyi kullanmak, bir de strateji de çok önemli olacak.
2: Tabii, çok
0: nasıl
2: çok
0: açarak gideceksiniz.
2: Evet.
0: O zaman hoş geldiniz diyorum. Ve eğer hazırsak Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Evet. Hazırız.
0: Efendim, Sır Küpü'nün birinci etabına başlıyoruz. Evet, birinci etaptayız. 1'den 25'e kadar soru seçerek başlayacağız. Her doğru yanıtımızda 5 puan değerinde olacak. Ve ben hemen dönüyorum Gamze Hanım. Diyorum ki tablomuzu açalım bakalım. Kaç soru üstünden yarışacağız bu bölümde? 55 soru hazırladık sizler için. Ve 1'den 25'e kadar birinci etapta istediğiniz kutuyu seçebilirsiniz. İstediğiniz yerden başlayabiliriz. Evet Gamze Hanım, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 8.
0: 8. 2 harfli, güzel, kıyıdan emniyetli bir soru bulalım diyorsunuz. Hemen sorunuzu okuyorum. Sodyumun simgesi. Sürenizi başlatıyorum. Nedir acaba sodyumun simgesi? hiç açılmamış bir yer. Ne olabilir? Sodyum diyoruz.
1: Ne?
0: Ve bir harf desteğinde bulunuyoruz. Süreniz bittiği için Burak Bey'e geçiyorum. Burak Bey, sürenizi başlattım.
2: Ne A.
0: Ne A doğru yanıttı.
1: Ama ne A dedi.
0: Ama ne A'yı söylediğinizde süre bitmişti.
1: Ha, sürenin bitmesini beklemeyecek miydi?
0: Siz süreyi...
1: Ben süre bitsin diye böyle bekledim.
0: Siz 10 saniyelik süre içinde cevap vermenizi bekliyoruz biz.
1: Tamam.
0: Süre bittikten sonra verdiğiniz cevabı sayamayacağız. Neyse, kuralları diyoruz, tekrar hatırlamış olalım. İlk sorumuzun şeyi olmaz, suçu olmaz diyoruz. Ve sizinle başlıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 7 numara diyeyim ben de.
0: 7 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 7 numara. Yukarıdan aşağı 5 harfli bir kelime. Ve sorunuzu okuyorum. Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağıya alma durumu. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Çok zor bir kelime buldunuz.
2: Biraz zor, evet. Bilemiyorum.
0: Peki, ben hemen devam ediyorum. Ve bir harf desteğiyle Gamze Hanım, size geliyoruz. Hazır mısınız? 10 saniye içerisinde yanıt vermenizi istiyorum.
1: Tamam.
0: Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba? Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağıya alma. Peki, bir harf desteği daha veriyoruz. Burak Bey, size geçiyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Ben birazcık daha ipucu vereceğim. Evet, Gamze Hanım, hiç merak etmeyin. Biraz önce madem bir küçük soru kaptırdınız, size desteğimiz olsun. Ve bir harf daha verdik. Şimdi iki sesli harf istiyoruz sizden ve sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir acaba?
1: İyi.
0: İyi. Peki, bir harf daha biz destek veriyoruz ve Burak Bey, size geliyor. Tekrar süre başlattık süremizi.
2: Arıya.
0: Arıya.
2: Evet.
0: Doğru. Arıya olacaktı buradaki yanıtımız. Evet, bu arıya zor kelimesini de bulduktan sonra ikinci kez size kaptırmış olduk Burak Bey. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 11.
0: 11. Durmadan akan, sürekli devam eden, suyu anlatırken kullanılan bir sıfatı soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Akar.
0: Akar doğru yanıt. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
2: 10 numaraya açalım.
0: 10 numaraya gidiyorum. 10 numara bir video soru. Önce bir görüntümüz var. İzleyelim. Bakalım, gelsin görüntülerimiz.

0: Sakarya'nın turistik ilçesini soruyoruz. Süreniz başladı.
1: Akyazı.
0: Akyazı değil.
1: Değil. Yardımcı olacağım. Hazır mısınız?
2: Değilim.
0: Bakın burası bir su.
1: Tapanca.
0: Değil. Burası bir su.
3: Kara su.
0: Ama siz süreyi kullanmamız gerekiyor. Biz bir harf desteğini verdik. Yanıtınızı unutmayın. Bir harf desteği.

0: Resmi para birimi. Bizim para birimimiz. Süre başladı. Para birimimiz. Ne? He?
1: Lira.
0: Lira tabii ki. Yine cevap vermeyeceksiniz diye çok korktum. Lira yanıtını
1: biliyorum
0: aldık.
1: Biliyorum ama cevabı.
0: Harikasınız ve ısrarla söylemiyorsunuz, sürenizin bitmesini bekliyorsunuz. Bildiğiniz yerden geldi. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 16.
0: 16 numaralı sorumuz geliyor. Tarihi, sanatsal veya bilimsel eserlerin sergilendiği kültür kurumunu soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Neresi burası? Hatta bilet alırız, gezeriz. Böyle tarihi eserler vardır içinde.
1: Müze.
0: Müze. Bakın gerçekten beni korkutuyorsunuz. Doğru tabii ki ama sürenizi lütfen dikkatli kullanın. Ve 10 saniye içerisinde bana yanıtı verin.
1: Tamam.
0: Lütfen. Teşekkür ediyorum. Müze doğru yanıtınızdan bir 5 puan daha ekledik hanenize. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 41.
0: 41 olmuyor. 1 ile 25. 1'den 25'e kadar istediğimiz soruyu açabiliriz. Nasıl yapalım? Bakın açılmamış yerler var. 9 var, 6 var, 4 mesela destek olur yukarıdan aşağıya. 4 numara güzel bir soru, 3 numara güzel bir soru.
1: 9 diyelim.
0: Peki. Ben saydığım bütün rakamlardan hanımefendi, Gamze'nin özellikle 4 olabilir, 3 olabilir diyorum, 9'u açalım. Peki açalım. Peki geliyor. İskambil oyunlarında papaz kartının kartına verilen diğer adı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Gelmedi mi yanıt? Peki. Biz bir harf desteğiyle Burak Bey size geliyoruz. Ve sürenizi başlatıyorum. Rua. Rua doğru yanıttı. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4 numara diyeyim.
0: 4 numaralı soru geliyor. Sizin biraz önce seçmediğiniz.
2: Evet.
0: Bakalım kolay mı?
2: Özellikle seçtim.
0: Gecelerin sessiz uçucusu. Memeli olduğu halde kanatlarıyla gökyüzüne süzülen bir canlıyı soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
2: Yarasa.
0: Yarasa doğru yanıtını aldık. Ve Gamze Hanım da sanırım yarışmanın ilerleyen yerlerinde artık bana yavaş yavaş güven tazeler diye düşünüyorum. Çünkü ben kendisini 4'e yönlendirirken kendisi 9'dan yarışmayı tercih etti. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz Burak Bey. Kaç numaralı soru?
2: 3 diyeyim.
0: Kaç?
2: 3 diyelim o zaman.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Akdeniz ikliminin vazgeçilmez bitki topluluğu, kısa boylu ağaç ve çalıların oluşturduğu doğal örtüyü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Maki.
0: Maki yanıtımız da geldi. Bir doğru yanıt daha aldık. Bir 5 puan daha yazdık hanenize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 13 diyelim.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Deniz araçlarının bağlandığı kıyı tesisi, yatçılık ve denizcilikte sıkça duyulur bu isim diyorum. Süreyi başlattım. Neresi acaba? Deniz araçlarının bağlandığı kıyı tesisi.
2: Marina.
0: Marina doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? Bir de şifre harf buldunuz. Ne harfini yakaladık? Kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 6 numara diyelim.
0: 6 numaralı sorumuzu açıyoruz. Gelsin bakalım 6 numara. İki nokta arasında gidip gelirken sıkça kullanılan yön ve hareket bildiren kısa söz. Sürenizi başlattım.
2: Ora.
0: Ora.
2: Ara.
0: Ara. Ara. Daha doğru ara olacaktı. Daha bir 5 puan daha gitti. Böyle domino taşı gibi tıkır tıkır tıkır tıkır gidiyor. Oradan Hamza Hanım da bana bakıyor ama benim bir suçum yok.
1: Söz dinleyen dinlemeyen.
0: Üzgünüm. Ve sizinle devam ediyorum tekrar Burak Bey. Kaç numaralı soruya?
2: 5 numara diyeyim.
0: 5 numaralı soruya gidiyorum. Bilelim. Hazırsa geliyor. Bilelim. Sorunuz 5 numarayı açıyoruz. Hayır, görelim bilelim sorumuzu. Arapça kökenli olup dini metinlerde hüküm ve kesin buyruk anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattım.
2: Nas.
0: Nas doğru yanıtını aldık. Bir 5 puan daha yazdık ve son sorumuzu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 19 diyelim.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Geliyor. Şarkı sözü yazarken bir anda işte buldum dedirten ilham kıvılcımı. Sürenizi başlattık. Böyle bir anda ilham kıvılcımı

0: verdi. Hatta böyle ah ne kadar da güzel estirdi de geldi gibi denir böyle. Bir anda bir yere baktım. Bir harf desteği mesela birinci harften bir başlık açabilirsek ilk harfimizden belki bir çağrışım yapar size. Ne olur? Ne yaparız biz bir yerden? İşte buldum derken ne oluyor? Ne yapıyoruz?
1: Eser.
0: Sürenizi başlattım.
1: Esin.
0: Esin mi? Esin doğru yanıtını aldık. Gamze'nin yanıtı alamıyorum. Söylüyorsunuz ama sessiz söylüyorsunuz. Ve kelimeyi duyamıyorum. Daha güçlü, daha kuvvetli ve 10 saniye içerisinde rica ediyorum. Esin yanıtını aldık ve birinci etabında sorularını burada tamamladık. Hemen puanlarla ilgili bir fikrimiz var mı? Acaba nasıl? Ara çok açıldı mı? Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alayım. Bu sırada puanlarımız hazırlansın ve hemen puanlarımıza bakalım. Kaçar puanda birinci etabı bitiriyor olacağız. Nasıl geçti Gamze Hanım?
1: Yani beyefendi daha şanslıydı.
0: Beyefendi daha şanslı mıydı yoksa birazcık daha...
1: Söz dinledi.
0: Söz dinledim, evet, ama hiç merak etmeyin, ilk etapta yani bu etapta puanlar 5 puan. Her doğru bildiğiniz yanıt 5 puan. İkinci ve üçüncü etap daha yoğun geçecek. İkinci etapta 10, üçüncü etapta 10'ar puan olacak her bildiğiniz doğru yanıt. Ve ben hemen puan tablosuna gidiyorum. Bu arada Burak Bey sizin için nasıl geçti?
2: Güzeldi. Ben söz dinledim.
0: Estağfurullah. Demeyelim de. Bir de bir iki kelime dışında evet güzel kelimelere de denk geldiniz.
2: Evet evet, ama Sakaryalılardan özür dilemek lazım. Şimdi bilemedim karasuyu.
0: Olur tabii ki. Olsun. Ama görüntüler birazcık zaten evet, bizde algıyı farklılaştırmak için farklı görüntülerle devam ediyoruz. Bakalım puanlarımıza kaçar puana geldik. 45 puandayız Burak Bey. Gamze Hanım çok büyük bir fark yok. 20 puandasınız. Ve arada 20 puanlık fark 2 soru. Biraz sonra butonlar devreye girecek. Biraz sonra birebir de yarışacağız. Lütfen oralara çok dikkat ediniz diyorum. Ve hazırsak sır küpünde ikinci etaba geçiyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Hazırız.
0: Peki efendim, sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt isteyeceğiz yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Evet, hazırsak Burak Bey, sizin için 120 saniyemizi kuruyorum ve ilk sorunuzu okuyorum. Sisler Bulvarı, Kurtlar Sofrası'nı yazan şairimizdir.
1: Atilla İlhan.
0: Atilla İlhan doğru yanıtını verdik. Gidiyorum, ikinci sorumuz geliyor. Harran Ovası'nın bulunduğu ilimizi soruyoruz.
1: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa doğru yanıt. Ve geliyorum üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzu okuyorum. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyununu soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas dedik. Bir sesli sorumuz var. Önce bir dinleyelim. Bakalım ne geliyor?

0: Dinlediğiniz Tabitabi şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Sinan Akçıl.
0: Sinan Akçıl doğru yanıt tabii ki. Evet. Yine gezmeyi sevdiğiniz için çok güzel bir yerden geliyor sorumuz. Hem Çağ Kebabı hem de Oltu Taşı meşhur olan yerimizi soruyoruz size.
1: Erzurum.
0: Erzurum doğru yanıtını da aldık. Sıradaki sorumuz geliyor. Tarım ürünlerini yetiştiren kişiyi soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Çiftçi.
0: Çiftçi. Doğru. Bir video sorumuz daha var. Önce seyredelim görüntülerimizi.
2: O alçakça haberi siz mi yaptırdınız? Hakime baskı kurup kızınızı tutuksuz yargılatarak onu kurtarmış olmayacaksınız. Kızınız hapse girecek. Bundan kaçış yok.
3: Kızımın suçsuz olduğunu siz de size biliyorsunuz. Onu bir kenara koyalım.
2: Duruşmanın seyri öyle göstermiyor ama.
3: Hanımefendiciğim, bildiğiniz üzere ben hakim.
0: ATV'de yayınlanan Aldatmak dizisinde hakim güzide Yener Soy karakterini canlandıran usta oyuncu.
1: Faide Perçin.
0: Faide Perçin doğru yanıt tabii ki. Efendim geldim 8. sorunuza. Okuyorum. Zarif görünümlü tropikal bir çiçek soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas diyorum ve gidiyorum 9 numaralı sorumuza. Bir sesli soru dinliyoruz. Gelsin.

0: Buradayım şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Göksel.
0: Göksel, doğru yanıtımızı verdik. Ve gidiyorum 10. sorunuza. Diş temizliğinde kullanılan aracı soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas. Peki. Gidiyorum 3 numaralı soruya tekrar dönüyorum. Sorunuz geliyor. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyununu soruyoruz size.
1: Monopol olabilir mi?
0: Monopoly. Monopoly değil. Son 5 saniyemiz. Strateji ve düşünmeye dayalı oyunumuz diyoruz. Maalesef süremiz doldu. Yanıtları ben vereyim o zaman. Çok güzel yarıştınız. Bakalım 3 numaralı soruya gidiyorum. Strateji ve düşünmeye dayalı masa oyunu. Eyvah diyeceksiniz. Satranç.
1: Evet.
0: Evet. Olacaktı. Evet, evet. Yanıtımızı görelim. Gördüğünüz gibi satrançtı buranın yanıtı. Hemen gidiyorum bir diğer sorumuza. Zarif görünümlü tropikal bir çiçek sormuştuk size. Ne olacaktı?
1: Zambak olabilir mi abi?
0: Orkide.
2: Orkide.
0: Desem oradan hemen geldi. Çiçeklerle ilgimiz olduğu için. Ve yine bir eyvah diyeceğiniz yanıt.
1: Muhakkak.
0: Diş temizliğinde kullanılan araçtır.
1: Diş fırçası.
2: Diş fırçası. Yani,
0: diş fırçası yanıtımız olacaktı.
1: Yani evet.
0: Bir doğru yanıt da diş fırçasıydı. Çok farklı 3 soruda doğru yanıt alamadık. Evet. Harika bir yarışma çıkarttınız. Tebrik ediyorum gönülden. Gördüğünüz gibi Gamze'm sizin için uğraşıyorum burada diye arkadan ben nasıl unutturduysam size diş fırçasını bildiremediysek. Ben çok şaşırdım. Hem satranca hem diş fırçasından yanıt verememenizle.
1: Yaptığım şeylerle satrançla oynarım.
0: Hem satranç bir de çok rahat bulursunuz diye düşünüyordum. Güzel oldu.
1: Olsun.
0: Hazır mıyız? Gördüğünüz Hazırız. Gibi çok küçük sorularda gidebiliyor. Şimdi sizinle başlayacağım. 120 saniye sizin için kuracağım. Gamze'm hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 120 saniyemiz olacak. 10 sorunun 10 yanıtını alacağım. Geliyor. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk kitabının yazarını soruyoruz size. Sürenizi başlatayım.
2: Pas.
0: Pas geldi. Bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: dedik. Dinlediğiniz Sürgün Aşkımız adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Pas.
0: Pas geldi. Peki. Hemen geçiyorum. Çukurova'nın bulunduğu ilimizdir.
1: Adana.
0: Adana doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Hemen 4 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım sorumuz neymiş? Topa uzun sopa görünümlü bir aparat kullanarak en az vuruşla deliğe sokma oyunu.
1: Golf.
0: Harikasınız. Bir doğru yanıt daha aldık. Hemen görüntülerimiz var. Önce izleyelim. Gelsin görüntüler.
2: İnsan can derdinde olunca kanın kutuna da soyuna da bakmaz.

0: köleyle eğlenmek istediğinizde aklınızda bulunsun Yapkun.
1: Seninkine.
2: Evet.
1: Tam bir savaş.
2: Gamze Hanım, sorunuzu okuyorum. ATV'nin sevilen dizisi Destan'da Akkız karakterini canlandıran oyuncuyu soruyoruz.
3: Pas.
2: Peki. Hem kedisi meşhurdur hem de kahvaltısı.
3: Van.
2: Van doğru yanıtını aldık. Hemen 7 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım ne geliyor? Giysi diken ve tamir eden kişiyi soruyoruz size.
3: Terzi.
2: Terzi. Harikasınız. Hemen bir sesimiz var. Dinleyelim.
4: İşte

0: Yani 90'ların unutulmaz ismini soruyoruz.
1: Burak Kut.
0: Harikasınız, bir doğru yanıt daha geldi. Sorumuz 9. Okuyorum. Ortası sarı, yaprakları beyaz olan kır çiçeğini soruyoruz size.
1: Papatya.
0: Harika, bir doğru yanıt daha aldık. Hemen 10. ve son sorumuzu okuyorum. Geliyor sorumuz. Yağmurdan korunmak için kullanılır.
1: Şemsiye.
0: Şemsiye yanıtını da aldık. Hemen dönüyorum. Bir sesli önce ilk bir numaralı sorumuzu okuyorum. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk kitabının yazarını soruyoruz size. Pala desem?
1: İskender Pala.
0: Tabii ki İskender Pala. Bir sesimiz vardı. Dinleyelim.

0: süremizi maalesef doldurduk. Kim olacaktı? Derya Ulu olacaktı. Bir burayı bilemedik. Hemen gidiyorum. ATV'nin Sevgilen dizisi Destan'da karakteri canlandıran oyuncu Ebru Şahin verdik. Ebru Şahin olacaktı. Buradaki yanıtımız harikasınız. Evet, puan durumumuza bakıyoruz. Birinci etapta bir 20 puanlık fark vardı. Burak Bey, siz 115 puanda bu bölümde 7 doğru yanıt aldık. Sizden 10 sorudan 7 doğru yanıt aldık. Satranç sizi yaktı.
1: Evet.
0: Birkaç tane daha diş fırçası özellikle sizi büyük yaktı. Ve 115 puanla burayı bitirdiniz. Gamze Hanım, harikasınız. Bakın söylemiştim, ara çok hızlı kapanacak diye.
2: Evet.
0: Burada da 100 puanla ikinci etabı tamamladınız. Ve şimdi geldik 3. etaba. Butonların devreye girdi. 3. etaba hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Peki, hazırız.
0: O zaman sır küpünde butonların devreye girdiği 3. etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, geldik Sır Küpü'nün 3. etabına. Butonların devreye girdiği, rekabetin iyice yükseldiği 3. etaptayız ve hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Hazırız, tamam. Gamze Hanım, sizden çok ümitliyiz. İlk etapta olduğu gibi süreyi çok iyi kullanacağınıza eminim. Hiçbir şüphemiz yok bu konuda. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Bakın, burada tek ipucum şu. Sorunuzu bitirdiğim zaman, 10 saniye süreniz başladı dediğim an butona basıp cevap hakkını kazanın. Sonra düşünün. Çünkü eğer önce düşünür sonra butona basarsanız o soruların hepsi gider. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Etabımızın adı da bu. Evet, hemen açıyoruz tablomuzu. Gelsin bakalım tablomuz. Birden 55'e kadar istediğiniz soruyu, istediğiniz gönül rahatlığıyla dolu dolu açabilirsiniz. Ve birinci, ikinci etabı önde tamamlayan Burak Bey ile başlıyorum. Burak Bey, kaç numaralı soruyu açmamızı istiyorsunuz?
2: 18.
0: 18 numaralı soruya gidiyorum efendim. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Bir, erkeğin eşi. P harfi ihtiyacımız var. Buyur Burak Bey.

0: Ayaz.
1: Ayaz değil.
0: Ayar. Ayan.
1: Ayan değil.
0: Değil, değil.
1: Bakın Z ve Z dediniz, evet, değil, evet, dedim. Evet, evet. N dediniz, değil dedim. Acaba ne olabilir? Tamam. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun. Gamze Hanım.
2: Hangi ayar? Ayar.
1: Değil. Değil. Değil. Peki. Bakın ipuçlarıma lütfen burada dikkat edin. Tek harf olduğu için açamıyorum ama tekrar sürenizi başlatıyorum. İpucuma dikkat edin lütfen. Acaba hangi harfe ihtiyacımız var? Süre başladı. Kim basıyor? Buyurun Burak Bey.
0: Hayal. Ayal.
1: Ayal. L.
0: L. L.
1: Doğru tabii, evet, ki. L harfi olacaktı.
0: Evet.
1: Ayal. Evet Burak Bey, hazırsak sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 21.
1: 21 numaralı soruya gidiyorum hemen. Geliyor. Van Gölü çevresindeki ünlü göllerden birinin adını taşıyan bir kelime. Kim basacak? Buyurun Burak Bey.
0: Aral.
1: Aral doğru yanıtını aldık. A harfiydi. Aral. Harikasınız. A harfini de aldıktan sonra 1-10 puan daha yazdınız hanenize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
3: 17.
1: 17 numaralı soru. 17 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım sorumuz neymiş? Zambakgillerden yaprakları uzun ve sivri türlü renkte süs bitkisi. Süre başladı. Buyurun Gamze Hanım.
2: Lale.
1: Lale. Doğru yanıtını aldık ve hanenize de 10 puan yazdık. Harikasınız. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 22.
1: 22 numaralı soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir soru geliyor. Sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Biyografi veya biyolojik kelimelerinin kısaltması. Buyurun Burak
0: Bey. B-I-Y. B-I-Y.
1: B-I-M.
0: No, B-I-Y.
1: B-I-Y.
0: Veya bio olabilir. Bio,
1: bio olur, bio tabii olabilir ki. Doğru. Son saniyede bio doğru yanıtını, evet, aldık. B-I-Y değil, B-I-O'ydu yanıtımız. Harikasınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 30.
1: 30 numaralı soruya gidiyorum.
3: Biraz buraya geçelim.
1: Evet, sorumuz geliyor. 30 numaralı soruyu görelim bakalım neymiş. Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği cam veya naylonla kaplı bir alan soruyoruz. Süre başladı.
2: Sera.
1: Sera doğru yanıtını aldık ve bir 10 puan da hanemize yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
2: 41.
1: 41. 41 numaralı soruya gidiyorum. Geliyor yine. İki kelime, iki harften oluşan küçük bir yer seçti Gamze Hanım. Bakalım bulabilecek mi? Gelsin sorumuz. Bağlaç veya bulunma durumu eki olarak karşımıza çıkan kısa kelime. Süre başladı. Buyurun.
2: V.
1: V değil.
2: D.
1: D.
2: Ki. Ki. Da.
1: Daha doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Tebrik ediyorum. Ve bir de şifre harf buldunuz. Evet Gamze Hanım, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
2: 28.
1: Bakıyoruz tablomuza. Kaç?
2: 28.
1: 28 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 28'de ne var? Sorumuz gelsin. Havadaki su buharının yoğunluğunu hissettiren doğal olay. Süre başladı. Buyurun Burak Bey.
0: Nem.
1: Nem doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan yazdık hanemize. Siz seçiyorsunuz. Bir de şifre harf buldunuz. N harfini yakaladık. N harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 24.
1: 24'e gidiyoruz. 24'e gelsin bakalım 24 numaralı sorumuz. Bir başlangıç noktasını veya kaynağı sorgulayan ifade. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Nereden?
1: Nereden? Doğru yanıt tabii ki. Nereden olacaktı burası? Sizinle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sürenizi başlatmadan önce kaç numaralı soruyu açalım?
2: 29.
1: 29. 29 ama bana güvenmeyin. Diyorum ama sorunuzu okuyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: 29 numaralı soru geliyor. Bakın çok rahat bileceksiniz. Nesnelerin ağırlığını ölçüp sayısal değer olarak gösteren bir alet soruyoruz. Süreyi başlat. Önce sorumuzu seçtik. Süreyi başlattık. Kim basıyor? Buyurun Burak.
0: Tartı.
1: Tartı tabii ki. 10 puan yazdık hanenize. tartıydı. Evet Burak Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 37.
1: 37. Açılmamış yani. Yerlerde açalım evet, diyorsunuz. Peki başka bir ters köşeye gidiyoruz. Şimdi bu iki kelime, yani birbiri arasında boşluk olamadığı için tek satırda duruyor. Sorunuzu okuyorum. Ceza hukukunda herkesi değil, belirli kişileri kapsayan istisnai bağışlama kararı, süreniz başladı. Buyurun Burak Bey.
3: Özel af.
1: Özel af tabii ki. 10 puan geldi hanemize. Sizle devam ediyorum. Bir de Z harfi buldunuz. Orta bloktan bir de Z harfi açtık. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
3: 40.
1: 40 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin bakalım sorumuz. Kendi iradesiyle hareket edemeyen ya da karar verme gücünden yoksun olan diyoruz. Süreyi başlatıyoruz. Buyurun Burak.
3: İradesiz.
1: İradesiz tabii ki. 10 puan daha gitti oraya. Biz acaba butonları iyi kullanmıyor muyuz diye bir soru işaretim var Gamze Hanım size. Tekrar devam ediyorum. Burak Bey, kaç numaralı soruyla bir de İ harfi buldunuz? Onu da atlamayalım. Hemen bilgisini verelim. Bir harf daha açtık. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soru?
3: 33.
1: 33'e gidiyorum. 33. Birinin kenarları öbürünün kenarlarının uzantısından oluşan açılardan her biri, buyurun.
2: Ters açı.
1: Ters açı tabii ki. Harikasınız. Geldi 10 puan Gamze Hanım'a ters açı sorusuyla. Harikasınız Gamze Hanım. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 54.
1: 54. Açılmayan bir yere gidiyorsunuz.
2: Evet.
1: Peki. Bakalım 54'te ne var? Bir video soru var. Görüntülerimiz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Gelsin bakalım görüntüler.

0: Efendim, Raj Kapoor'un başrolünü oynadığı efsane bir film soruyoruz. Buyurun Burak Bey.
1: Havare.
0: Havare doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha geçti. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? 53 öneriyorum. 55 öneriyorum.
2: 53 alalım o zaman.
0: 53'e alalım, gelsin 53. Harika. Bir de sesli soru yakaladık. Önce dinliyoruz. Gelsin bakalım sesimiz. Yarın.

0: biliyorsunuz değil mi? Arada sözlerde şu kelimeler var. Bu kelimelerden biri geliyor. Hazırsanız sorumuzu soruyorum. Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türküde de yarinden uzaklaşmak anlamına gelen söz. Süreniz başladı. Aa, butonlar çalışmıyor. Aa. Buyurun Burak Bey.
1: Iramak. Iramak.
0: Harikasınız. Iramak tabii ki. Iramak. Türküde de geçti. Yados, evet. Yados, Radım, Dede. Bir de R harfini buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Son iki sorumuz kaldı. 25'e yönlendiriyorum, 45'e yönlendiriyorum. O iki sorudan zaten finale doğru geldik. Evet, sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Gamze Hanım?
2: 25.
0: 25. Bakalım 25. Hazır mıyız? Müziğin temel yapı taşlarından her biri süre baş. Buyurun.
2: Nota.
0: Nota doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? Son sorularımızı açıyoruz artık. Ve açılmış yerlerden öneriyorum. Açılmışlarından, olmuşlarından yol alalım diyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Gamze Hanım?
2: 45.
0: Evet. Gamze Hanım hızlı bir kararla 45'i seçti ve hemen gidiyorum 45 numaralı soruya. Hazır mısınız? Bakın geliyor. Güzel, iyi, hoş anlamında kullanılan eski ve köklü bir sözcük derken buyurun.
1: Ala.
0: Ala yanıtını aldık. Harikasınız. Ve son sorumuza geçiyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14.
0: 14 numaralı soruya gidiyorum. Sorumuz gelsin. Sahnede, televizyonda veya sinemada bir karakteri canlandıran erkek oyuncuyu soruyoruz size. Süreyi başlattım.
2: Aktör.
0: Aktör doğru yanıtını da aldım. Harikasınız. Bir de ne buldunuz? Bir de şifre harf buldunuz. Ö harfini yakaladık. Ve geldik 3. etabın sonuna. Ne yapıyoruz? Önce puanlarımıza bakıyoruz. Puanlarımızdan sonra yarışmayı önde tamamlayan yarışmacımız ilk cevap hakkını kullanacak ve şifre kelimeyle ilgili bir tahmin hakkı kullanacak. Efendim nasıl geçti sizce? Küçük bir değerlendirme alalım. Bu sırada da puan tablomuza hemen bir bakalım. Bakalım puanlarımız nasıl oldu? Evet, küçük bir ara açılmış durumda. 215 puanda Burak Bey ve Gamze Hanım 180 puanla kendisini çok yakından takip ediyor. Israrlarıma rağmen o butona bir türlü basmadı kendisi. Butona basmadı. Sürenin dışında sürekli cevap verdi. Burak Bey'e de desteklerini esirgemediler kendisi. Evet. Burak Bey'e geliyorum.
1: Evet.
0: Şifre kelimemizle ilgili bir tahmininiz olacak mı? İlk tahmin hakkı sizde. Tahmininiz tahminde bulunacak mısınız?
1: Evet, bulunacağım.
0: Peki, o zaman doğru harfleri burada tek seferde belirlemeniz lazım. Evet. Onun bilgisini vereyim. Buyurun.
1: Nötralizasyon.
0: Nötralizasyon. Acaba doğru kelime mi diyoruz ki çok da yakın bir ipucu. Nötralizasyon, nötrleştirmekten gelen, biliyor musunuz kelimeyi? Biliyorsunuz. Tabii ki nötralizasyon bu bölümün doğru yanıtı oluyordu. Gönülden tebrik ediyoruz. Harikaydı. Açıklamamı ister misiniz nötralizasyonun?
1: Evet, evet.
0: Şöyle, bir asit ve bazın tepkiye girerek birbirini nötrleştirme işlemi diyoruz nötralizasyona ve 3. etap sonunda gönülden tebrik ediyoruz. 3. etabı da burada tamamlıyoruz efendim.

0: Evet, hemen 3. etabı da tamamladıktan sonra küçük birer değerlendirme alacağım. Önce Gamze Hanım, sizden başlayayım. Nasıl geçti yarışma?
1: Keyifli, güzeldi. Biraz daha hızlı butona basabilirdim.
0: Evet, birazcık daha hızlı basabilirdiniz. Süreyi daha iyi kullanabilirdiniz.
1: Evet.
0: Peki. Sizin açınızdan nasıl geçti Burak Bey?
2: Gayet keyifliydi. Ben hala diş fırçasındayım ama.
0: Diş fırçasındasınız değil mi?
2: Ondan kurtulamadım.
0: Satranç?
2: Oradayım da aynı zamanda. Satranç. O ikisi beni çok üzdü.
0: Bir yarışmanın başında söylediniz.
2: Evet.
0: Bazen çok farklı kelimelerde takılabilirim yani, dediniz.
2: Aynen
0: öyle. Değil mi? Haklısınız. Peki genel tablo nasıldı sizce? Diğer kelimelerden zor birkaç kelime çıktı.
2: Çıktı, evet, evet, evet.
0: Ama işte buradaki o süre, o 10 saniyenin yarattığı heyecan, tabii butonların kullanılması ve doğru strateji. Hem bir taraftan soru kaptırmamamız gerekiyor, bir taraftan da hızlı ve pratik bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Efendim, biz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ve bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var diyoruz. Şu şekilde. Buyurun size.
1: Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nde. Siz de bizimle beraber yarışmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişinizi gönderin. Sizi de burada misafir edelim. Beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın.

0: hızlı sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı sohbetlerin bu haftaki konuğu tüm Türkiye'yi mücadelesine ortak eden Yasemin Akıncılar Minguzi.
1: Önemli olan mükemmel bir çocuk yetiştirmek değil, merhametli ve şefkatli bir çocuk yetiştirmek. Biz Ahmet'i öyle büyüttük.
0: Yeni kitabı Çiçeğim Matya Ahmet Minguzi'de neler anlatıyor?
1: Orada Ahmet'in hatıraları var, ailecek yaşadıklarımız var, anılar var.
0: Kitap yazma sürecinde neler yaşadı, neler hissetti?
1: Her gün diyeyim size 6-7 saat ağlıya ağlıya. Çok zordu yazmak.
0: Dünyaca ünlü rock grubu hangi hayalini gerçekleştirdi?
1: Sanki insanların üstünde böyle kocaman kanatlarıyla böyle uçuyormuş gibi ben öyle hissettim. O oradaydı.
0: Ortak acılar yaşayan ailelere neler söyledi?
1: Ben ama çok dua ediyorum, çok inançlıyım. Ben bu şekilde ayakta kalabildim.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler bu akşam 19'da A Para'da.

0: Kedi mi yavladı?
1: Serdar abi, ablan görmesin seni burada.
2: Ulan param olunca ama aşağı gelip çöreklenmeyi biliyorsunuz. Öğrencilik ayağına kurmuşsunuz burayı tezgah. Aa, ekmek elden su gölden.
3: Mani şifresi neydi lan?
1: Abi internet kesildi.
2: Niye ödemiyorsunuz lan faturanızı?
1: Abi işin acilse benim telefonumdan gir.
2: Acil abicim, acil. Benim acil iş bulmam lazım.
4: Ne yapıyorsun kız sen burada? Kalk da yine bir bardak çay koy. Kuru kuru gitmez o. Hadi bakayım.
5: Acil diyorsun.
6: Oh. Ali! Ali aç kapıyı! Oh. Ali aç kapıyı!
2: Abla! Adam!
6: Nerede Serdar?
2: Senin burada ya. Hem de merdanenle.
6: Ben sana bu çocukların evine çökmeyeceksin demedim mi? Ha?
2: Ne çökmesi abla ya? Ben de tam sana yardıma geliyordum aşağıya. Konuşsana kızım, sen de bir şey söyle.
6: Tabii tabii. Çık hadi. Sen de aşağı eve. Hadi.
2: Ya ablacığım, bunlardan birisi kesin olacak diyorum sana ya. Bak maaşını alsın, kardeşin direkt ödeyecek sana borcunu.
6: İşsiz olduğun son 6 yılda aldıklarını ne zaman ödemeyi düşünüyorsun?
2: Bir dakika, bir dakika. Ne borcuymuş ayrıca bu ya? Ya sana yufka açmaktan ellerim nasıl tuttu be? Kızlar yufkalarımın inceliği yüzünden karşımda kompleks yaptı. Evlenmedi benimle. Yuva kuramadım ben senin yüzünden.
6: Ah canım. Tembel olduğun, öğlene kadar yattığın, eline biraz para geçince o serseri arkadaşlarınla son kuruşuna kadar yediğin. Aa, bir de su katılmamış bir çulsuz olduğun için değil, ince yufka açtığın için yuva kuramadın. Öyle mi?
2: İşte herkes kendine durduğu yerden bakıyor hayat ablacığım. Neyse, sen parayı veriyorsun değil mi?
6: 200.
2: 20.
6: Son 150, bir daha inmem. İşine geliyorsa.
2: O da olur. Tamam.
6: Ya ben sana başını bağla demedim mi ha?
2: Ya ablacığım, koskoca adamım ben Allah aşkına ya.
6: Koskoca adam yazmadan utanıyorsun ama işsiz güçsüz gezmekten utanmıyorsun, öyle mi?
2: Abla, gitmeden diyorum ki hani paramı peşin alırsam bu benim motivasyonuma büyük bir katkı yapar ve sana en iyi şekilde hizmetimi sunarım diyorum. Ah. Bu niye?
6: Kalanı iş bitince, hadi kolay gelsin.
2: Yufka açma sanatımı icra ederken beni rahatsız etmeyin kardeşim.

0: Selamünaleyküm. Takip elemanı başvuruları için değil mi? Ha. Ben de bir an yanlışlıkla best modula geldim sandım adı. İlanda bir şey getirin yazmıyordu.
1: Ben özel hayatın gizliliğini, sınırları ve gerçek bilgiye ulaşmanın önündeki engellerle ilgili doktoramı getirdim.
2: Aa, hangi okul?
1: Boğaziçi.
2: Ben de yüksek lisansımı orada yapmıştım.
0: Bu da burada kalmış ya.

0: Sıra kimdeydi?
1: Ben de.
0: Çay alır mısınız?
1: Evet, alırım çay.
0: Bize iki çay lütfen.
2: Hay hay.

0: Başka bir emriniz var mı Aslan Hanım?
1: Yok, teşekkür ederiz.
0: Beyler, aranan pozisyon doldu. Daha fazla bekleme yapmayın. Hadi bakalım. Hadi. Benim doktoram Hayat Üniversitesi.
1: Adaylar nereye gitti?
0: Gönderdim onları.
1: Aa, niye öyle bir şey yaptınız ki?
0: İşte pozisyonda olunca.
1: Yo, ben daha kimseye işe almadım.
0: Ya işte çay isteyince siz nasıl başlar bu işler? Önce çay getirirsin, ufak ufak işi öğrenirsin diye düşündüm.
1: Siz hanın çaycısı değil misiniz?
0: Yo, ben takip elemanı başvurusu için geldim. Hancı değil de yani yolcu diyelim.
1: Demek CV getirmediniz.
0: Vallahi aceleyle çıkmışım, o yüzden unuttum. Artık bir dahakine.
1: O zaman kısaca kendinizi anlatın. Hangi okulda okudunuz?
0: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi TERK.
1: Hiç dedektif asistanlığı yaptınız mı?
0: Yaptım. Desem yalan olur. Yani ben kariyerimi yalanlar üzerine kurmak istemem. Hatta Türkiye'de dedektiflik olduğunu da ilk sizin ilanınızda gördüm. Ama bu iş için ideal elemanım. Bir gördüğüm suratı bir daha asla unutmam. Suçlular adaletim ve benim elimden asla kaçamaz. Benim adaletten farkım adaletin tıkandığı yerlerde devreye girer, suçluyu direkt kendi vicdanına hesap verdiririm.
1: Daha önce peki hangi işleri yaptınız?
0: İşsizim. Yani 6 senedir bir fiil işsizim yani.
1: Ondan önce?
0: Şarküteri. Babadan kalma bir şarküterim vardı ama işte ekonomik krizle kapattık.
1: 6 sene önce. Kriz?
0: Gizli bir krizdi. Hı. Bir tek ben hissettim.
1: Peki, ben değerlendireceğim.
0: Oh be! Çok kolaymış sorular ya.

Yanınızda bir erkek olması şart. Erkek olmadan bu işleri yapmanız imkansız. Yanınızda olacak, sizi koruyup kollayacak bir erkeğe ihtiyacınız var. Allah çarşınıza pazar versin.

0: kızım dedim, tamam Amerika'da dedektiflik okumuşsun ama şimdi Türkiye'deki dedektiflik Amerika'daki dedektifliğe benzemez dedim. Bunun iti var, çakalı var. Sana bir erkeğin sahip çıkması lazım dedim. O da haklısın der gibi gözlerimin içine baktı.
1: Ne zaman başlıyorsun?
0: Oğlum, ilk görüşmede hemen gel başla denmez. İş görüşmesinin raconunu uymaz. Öğren lan artık bunları. Hep öğrenci kalmayacaksınız oğlum. Beni görür görmez çay isteyerek testlere başladı. Beni deniyor. Ben de hemen işleri organize ettim. Bekleyenleri yolladım falan deyince pin, gözlerin içi parladı. Hayran hayran baktı yüzüme.
2: Oo abi, kapmışsın sen işi.
0: Herhalde oğlum. Hanımlar beyler, bu özel günün anısına bardak kaldırmak istiyorum. Hayatımda ilk kez ilkokulun en başarısız öğrencisi olduğumu öğrendiğimde kendimi bu kadar özel hissetmiştim. Düşünsenize, 3000 kişi içerisinden sondan birinci olmuştum. Hadi bakalım pondip. Sen çok içme, çarpar. Cinconlar gelmişler ellerinde çarşaf çarşaf, doktorlar, CV'ler.
3: Abi, ihtiyacın olursa CV falan hallederiz. Dijital dünyada sıfırdan yaratırım seni.
0: Oğlum, benim CV'm iş bitirici tipim lan.
3: Beklemeye hiç gerek yok. Akşam bakalım bence.
0: Neye bakacağız?
3: İşin olup olmadığına.
0: Ya olsun diyorum oğlum, yalan mı söyleyeceğim sana ya?
3: Ya Serdar abi, kadın sana gel başla dedi mi?
0: Ulan beni değişkillendirdin. Hadi bak, tamam.
4: Haraç mı istemişsin?
3: Abi, galiba sana bir erkek lazım falan demişsin. O da onu koruma karşılığında haraç istiyorsun zannetmiş. Bana saldırmasından korktuğum için çok uysal davrandım yazmış.
4: Yani beni işe almayı düşünmüyor, öyle mi?
3: Yok abi, şikayetçi olup eşkalini polise bildirmiş.
4: O derece diyorsun yani. Ben de ufak ufak duruma uyanmaya başladım.
0: Neyin başlığı ne demiştin sen?
3: Bugün başıma korkunç bir olay geldi. Serdar abi. Abi, dünkü abla büyük bir davanın peşinde. Perşembe günü görüşmesi var. İşin parası çok iyi.
0: Allah yolunu açık etsin koçum. Ben o hatunla çalışmam. Bitti.
3: Abi, işini elinden alıp intikamını alırdın.
0: İhtiyar bir Çinli bilginin de dediği gibi, intikam soğuk yenen bir yemektir. Ve ben soğuk yemekten tiskinirim. Ya böyle küçükken çok güzeldi işte. Büyüyünce biraz nankör oluyorlar.
5: Daha önce nerelerde çalıştınız?
0: Daha önce profesyonel olarak işte benim hayırsız yeğenlerime baktım yani. Ama hayırsız olmalarının benim bakımımla ilgisi yok. Tamamen karakter meselesi. Mesela sizinki çok vefalı olabilir.
5: Daha önce bahçıvanlık yaptığınız yerleri sormuştum.
0: Bahçıvanlık yapmadım yani, öyle bir teklif almadım.
5: Siz bahçıvanlık işi için gelmediniz mi?
0: Yo, ben çocuk bakıcılığı işi için geldim.
5: Çocuk bakıcılığı mı?
0: Yemin ediyorum, ön yargıyı parçalamak atomu parçalamaktan zormuş arkadaş. Ya Charles iş başında diye bir dizi vardı, hatırlasanıza. Orada fıstık gibi bakıyordu adam çocuklara. Hatta bir zaman sonra evin hanımıyla işi pişiriyordu.
5: Lan!
0: Beni yanlış anladın. Ben yengeyle asla işi pişirmem. Yani dizideki kadın bekardı, o manada söyledim ben.
6: Sıradaki lütfen.
7: Selamünaleyküm.
6: Merhaba. Üzgünüm. Zombilik başvurusu için yaşınız biraz büyük.
7: Anlamadım. Zombi olmak için yaşım mı büyük?
6: İlanda yaş sınırı yazıyordu.
7: Yani gözümden kaçmış. Ben 7'den 70'i, vergisini veren, özgür, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları zombi olabilir diye düşündüm yani.
6: Normalde olur ama bizim hikayede bir okul servisi kaza geçiriyor ve gençler zombiye dönüşüyor.
7: Mantıklı. Peki, kolay gelsin.
6: İyi günler.
7: İyi günler. Servis şoförü, yeni eğitim de var.
6: O kurtuldu.

0: Ben kaçış evinden arıyorum. Çok uzaklaştınız mı?
1: Hala sıcağım. Fazla uzağa gitmiş olamam.
2: Bize bir haftalığına yevmiyeli vampir lazım. Düşünür müsünüz?
1: Hay hay.
0: O zaman sizi tekrar buraya bekliyorum.
1: Tamam, hemen geliyorum.
3: Otuz liraya günlük yemeğiyle vampirim ben. En bin kişi başına da 10 lira prim alıyorum. Yani günde 10 kişi yakalayıp emersen yemeğim 130 liraya geliyor. Olay bu. Bakın, ben profesyonel ekmeğinin peşinde bir vampirim. Kim kardeş yan olsun isterse bir şey hissetmiyorum. Yengeyle aramızda herhangi bir şey olmadı. Oldu mu bacım? Açık açık konuş yani. Biz burada doğruları konuşuyoruz bir yerde ya.
1: Ulan ben senin. Gel lan buraya.
4: Beni dijital dünyada başta yaratan. O işi istiyorum.
5: Hangi iş abi?
4: Anladım ki dürüst, çalışkan, sözünün eri olana ekmek yok o piyasada. O dedektif kız. Büyük bir işin peşinde demiştim. Ben de talibim lan o işe.

0: Siz ne bakmıştınız acaba?
1: Ben dedektifim. Bir dava var dediler, çözülecek. Onu çözmeye geldim yani.
0: Sizin görüşme üst katta.
1: Ha, siz daha çok paf

0: isminiz neydi?
1: Serdar Somuncu.
0: Biraz bekleteceğim sizi.
1: Ne oldu? Yardımcı bulabildiniz mi kendinize?
2: Henüz bir yardımcı bulamadım. Siz de çok farklı görünüyorsunuz.
3: İşte görev icabı artık kendimizi tak diye değiştirebiliyoruz. Ha, bu sefer başarılarla dolu CV'mi de getirmeyi unutmadım.
2: Büyük gelişme.
3: Ayrıca kendi yazdığım Bir Dedektifin Anatomisi kitabı da çantamda.
4: Ahmet Bey, buyurun.
3: İnşallah ilk tanışmamızda kendi kimliğim yerinde bir baltaya sap olamamış, başıboş bir it kılığına girdiğim için bana kızmadınız. Çok güzel it kopuk taklidi yaparım da.
2: Müthiş bir oyunculuk yeteneğiniz var.
3: Uzun yıllardır dedektiflik mesleğinde olduğum için camiaya yeni girenleri mercek altına alıyoruz. Bu bir gelenek bizim için.
0: Aslan Hanım.
3: İyi günler. Başarılar dilerim.
2: Siz de.
4: Buyurun. Serdar.
5: Gel evladım, geç otur.
6: Efendim, öncelikle size olan hürmetlerimi göstermesi açısından anneciğim diye hitap etmek istiyorum. Öpeyim anneciğim.
2: Evet, 3 yıl güvenlik müdürü olarak çalışmış. Sevinirim. Efendim anneciğim. Bir dakika anneciğim. Efendim. Serdar Somuncu. Anlıyorum. Yani sizin şirkette hiç çalışmadı. Peki, o zaman ben bu paketi geri iade yapayım. Teşekkürler. Efendim anneciğim. Ne paketi? Ha yok yok, paket falan yok. Melek Hanım'ın işine başvuran bir dolandırıcıyı yakaladım sadece. Anneciğim, hiçbir vasfı olmayan bir dolandırıcıyı oyun dışı bırakacak kadar entrika biliyorum. Merak etme. Hadi öptüm, bay bay.

0: Allah kabul etsin anneciğim. Ben de iş toplantısı çıkışında hemen kazaya bıraktığım namazımı eda edeceğim.
1: İnşallah evladım. Ziya göster. Büyük torunum Ziya Uşaklıgil.
0: Allah bağışlasın. Koç gibi delikanlı maşallah.
1: Oğlum Osman Bey rahmetli olduktan sonra işlerin başına Ziya geçti. Ancak bundan bir ay evvel arkasında bir mektup bırakarak sırra kadem bastı. Kendisinin menfur bir suikaste kurban gittiğinden şüphe ediyorum.
0: Anneciğim o nasıl söz? Ağzınızdan yer alsın.
1: Küçük torunum Kaan Uşaklıgil. Kayınbiraderim Okan Uşaklıgil. Ziya'nın yoga hocası Banu. Nişanlısı Ece. En yakın arkadaşı Vaha. Bu şüpheliler çerçevesinde bir araştırma yapmanızı istiyorum.
2: Ben katili buldum. Ama yerinde olayı inceleyerek hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak delillerle size katilin kim olduğunu açıklayacağım anneciğim.
0: Kapatmayı unutmuşum, kusura bakmayın.
3: O telefonlardan kaldı mı ya? CV'nizde yazdığına göre siz çok iş yapan bir dedektifsiniz ki Melek Hanım da size güvendiği için sizi işe almış. Ama tabii ki işe almadan önce CV'lere bakmak çok önemli değil mi? Melek Hanım, keşke bir smartphone alsaydınız.
2: Bunun eski model bir telefon olduğunu size

0: sıradan bir yazma olması.
1: O zaman bunların da sıradan oyalar olduğunu düşündünüz öyle mi? Bir saniye. K86, K86. Tamam, kapat. Oh, neyse ki hala çalışıyor. Oho, sizde çok işimiz var yani.
2: Sizin bir an önce gidip katili bulmanızı istiyorum. Bizim mi?
3: Kimlikleriniz hazır. Aileye ait otelde yeni evli çift kılığında kalacağınız bir oda ayırdık.
0: Evli çift mi?
1: Yani ben de evliliğe hazır değilim ama madem anneciğim böyle bir şey uygun görmüş, bize de uymak düşer yani.
3: Hemen yola çıkıp bütün şüphelerin bir arada olacağı aile partisine yetişmemiz gerekiyor.
4: Buyurun efendim, arabanız kapıda.
1: Arabamız?
4: Evet.
1: Arabamız kapıda.
0: Ben kendi arabamla geldim.
1: Ben yine kendi arabamla gelmeyerek ne kadar doğru bir karar vermişim ya. Ha, bu arada. Aç aç çantana. Al bakalım şunu koy çantana.
0: O zaman alışveriş yapalım, ofiste buluşuruz, tamam mı?
1: Kadın işte. Parayı görür görmez aklına alışveriş geliyor. Neyse. Benim de ihtiyacım vardı zaten. Yok artık.
3: İnşallah doğru seçim olmuştur.
2: Doğru doğru. Bu iki aklı evvelden kimse şüphelenmez.
0: Peruk, bıyık, sakal. Hepsinde gerçek malzeme kullanılmış. Her şeyin en kalitesini aldım. Bunlar kaçış ve takip kostümlerimiz. Bunlar spor, tırmanma ve soğuktan korunma. Evet, sen neler aldın?
1: Ha! Tabii canım, ben de hayatımızı çok güzel kolaylaştıracak malzemeler aldım. Mesela... Şu üzerimde gördüğün yanmaz yapışmaz takım olarak geçiyor. Bununla her türlü ateş koridorundan yürüyerek çıkarım. Şu elimde görmüş olduğun hipnoz tesbihi olarak geçiyor. Eğer ileride esir düşersek adamları bu tesbih sayesinde hipnotize edip bayıltarak oradan kaçacağız. Çok fazla bakma. Bayılmanı istemem. Ayrıca şu zincir... Şu zincire yerleştirilmiş olan mikro kameralar sayesinde merkezden bizi izleyecekler.
0: Hangi merkezden?
1: Yola çıkmadan önce uğrayacağımız merkezden. Dışarıdan bakınca bir yufkacı dükkanı olarak tasarlanmış olan bu merkezde en özel ajanlarım çalışıyor. Elinde oklavasıyla deli taklidi yapan ablam kılığında bir kadın göreceksin. O en iyi ajanlarımdan biridir. Oklavasıyla beni kovalarsa sakın şaşırma. Bu hareketine operasyonun başlangıç fişeği diyebiliriz.

0: Ablacığım, size nişanlım Gül Goncam Bade'yi tanıştırayım. Bade ablam. Ablam Bade.
1: Merhaba. Serdar, bu kızı tavlayacağım diye araba mı çaldın?
0: Yola çıkarken arabanın plakasını değiştirin diyor. Doğru söylüyorsun ablacığım. Ben de öyle düşünmüştüm.
1: Neyi düşündün?
0: Yine çok haklısın. Oyalanmayın, bir an önce yola çıkın diyor. O zaman şöyle bir... Buyur ablacığım, şöyle takdim edeyim. Dolar. Elini korkak alıştırma. Al bakalım. Al bakalım. Sen de al bunu canım, arkadaşlarına üleştirirsin. Artık yolun yoluna gerek. Hadi bakalım. Ali Bedelçi. Hadi.

0: Ya şimdi konuşmamız gereken bir takım konular var.
1: Ne gibi?
0: Şimdi istemeden de olsa görev icabı karı koca olduğumuza göre ben erkek olarak kendi kurallarımı baştan koymak isterim yani.
1: Anlıyorum.
0: Şimdi biliyorsun ki erkeklik gururu incindiği zaman evlilikler sona eriyor. Erkeklik gururu bilhassa evlilikleri bir arada tutan tutkalı vazifesi görür. Kadın erkeğinin gururunu kıracak davranışlardan özellikle kaçınmalıdır.
1: Peki bu davranışlara birkaç örnek verebilir misin?
0: Tabii. Başkalarının yanında laflarına çok dikkat etmen lazım. Ben kararlarımın sorgulanmasından çok hoşlanmam.
1: Allah'ım sen beni nasıl bir cinsiyetçiyle sınıyorsun?
0: Bak imana da geldin. Bizim oralarda bir söz var biliyor musun? Komünizm parayı, feminizm kocayı bulana kadarmış derler.

0: Alır mısınız?
1: Bilmem, yani alır mıyız?
2: Siz bize iki su getirin, biz o arada düşünelim.
3: Olur, hemen getiriyorum.
1: Hadi tabii, sen işte.
4: Genç patron, saat 12 önünde.
2: Nerede?
1: Ha. 12.30 önünde.
2: Tespihi elinden bırakır mısın? Acı üstünden de şu yabaniliğini at. Daha önce böyle ortamlarda takılıyormuş gibi davran.
4: Kızım, benim ömrü hayatım böyle lüks ortamlarda geçti.
1: Ama gel de sen bunu onlara anlat.
2: Kimleri?
1: Ulan senin burada bu fıstık gibi kadınla ne işin var Hanzo der gibi bakanlara. Ama merak etme. Ben de onlara benim yerim burası ve böyle fıstık gibi hatunlarla takılmayı hak ediyorum tarzında hareketler yapacağım. Ama önce şu ortama biraz ateşleyelim.
2: Hayır hayır dur.
1: İzle ve gör.
2: Hayır git dur.
1: Evet değerli misafirler, kıymetli konuklar. Her ne kadar çiçeği burnunda yeni bir damat olsam da bu eğlenceyi bir kenara bırakıp ve güzel karısının dibinden ayrılmayan yüksek profil, değerli bir girişimci olduğum anlamına gelmiyor. O yüzden diyorum ki bugün paramızı, servetimizi, güzel karılarımızı ve hatta sevgililerimizi kısa bir süreliğine kenara bırakıp fırlama, zıpır, it kopuk olduğumuz kolej günlerimize geri dönelim diyorum. Are you ready?

0: seslendin?
1: Biraz da bizden seslenecek mi acaba?
0: Tabii ki, yani sonuçta bir erkek günde en fazla karısına 5 dakikasını ayırmalı değil mi?
2: Çok keskin bir espri anlayışınız var. Buyurun.
0: Siz bekarsınız değil mi?
2: Evet, bekarım.
0: Eğer evli olsaydınız benim esprilerim ve eğlencemin nedenini anlardınız. Bir erkek evlendiğinde onun için gelecek korkusu biter. Ya başıma bundan daha kötü ne gelebilir ki diye düşünür ve hayattan keyif almaya başlar.
3: Şu saçma sapan evlilik esprilerini keser misin lütfen?
0: Allah Allah, zoruna mı gitti? Ha? Balayında taş gibi karısını zengin playboy'un kollarına atan cincom tarzındaki bakışlar üzerimde. Ama merak etme, ben de onlara size ne olan işinize bakın, bilip bilmeden insanların günahını almayın tarzında bakıyorum. Ben zaten katili buldum. Katil Kaan. Bütün deliller bu gösteriyor.
3: Hangi deliller?
0: Adamın tipi delil olarak sayılmıyorsa da içgüdü de diyebiliriz.
3: Yalnız içgüdülerle dava çözülmez canım.
0: Senin hormonlarınla da dava çözülmez hayatım. Evlenme, çocuk doğurma ve yuva kurma vaktinin çoktan geldiğini görebiliyorum. Yani hormonlarının davanın seyrini etkilemesine izin vermem.
3: Bana bak yürüyen testosteron. Bir daha bana böyle cinsiyetçi sözler söylersen gece seni bayıltır ve ufak parçalara ayırırım. Ve seni otelin mutfağına öküz eti diye satarım. Bir güzel marine ettirir, sonra da yerim.
4: Ne güzel anlattın, ağzının suyu aktı ya. Arkadaş, insanın canı kendinden bir porsiyon ister mi?
3: Ben de sana bakıyordum.
5: Oo, sen makyajını tazeleyene kadar ben karakter analizimi çoktan bitirdim.
0: Şüpheliler arasında bu cinayeti işleyecek karakterde tek bir insan var, o da Kaan karaktersizi.
5: Vah, tam bir delikanlı. Erkekliğin kitabını yazmış adeta. En fazla genç kızların canını yakmıştır. Ece merhametli, çok iyi kalpli. Nişanlısının amcasına kendi öz amcasından daha iyi bakıyor.
0: Okan amca ise geçmişte her ne kadar çapkın birisi olsa da yaştan önce elini eteğini bu işlerden çekmiş. Tam bir bilge. Kaan, kadın düşkün, zampara, bu.
3: Vaha, tam bir sulu. Okan amca ile Ece ise sevgili. Kaan ise...
0: Amcasından mı hoşlanıyor?
3: Hayır, tam bir aptal romantik.
0: Ulan şu aşığını aklamak için bu kadar masum insanın günahını alıyorsun ya, ayıp ya.
6: Serdar, oturmaya mı geldik? Hadi gel, lambada yapıyoruz.
0: Geldim kanka, geldim.

0: Pilates'e mi gidiyorsun?
1: He. Ya biz mahallede her sabah muhtarlığın önünde çoluk çombalak toplanıp pilates yaparız. Alışkanlık olmuş işte. Ben pilates yapmadan uyanamıyorum.
0: Tamam.
1: Kızım saf mısın sen ya? Akıllı kadın diye evlendim ben seninle. Takibe çıkıyorum. Yoga hocası Banu'yu mercek altına alıyorum.
0: Aa. Ama ben plan ve iş bölümü yaptığımızı hatırlamıyorum Serdar Bey. Öncelikle cinayeti işleyebilecek motivasyonu yüksek adayları belirleyelim lütfen.
1: Motivasyon kadın meselesi. Takılma sen ona.

0: Neye dayanarak bunu söylüyorsun acaba?
1: Maktulün erkek olmasına dayanarak söylüyorum.
2: Bak şimdi, sana her şeyi anlatıyorum. Zengin bir adam. Her türlü zevke ve kadına kolaylıkla ulaşabiliyor. Mutlu olmak için her şeyi ama her şeyi deneyimliyor. Sonra bir bakıyor ki zevk alamamaya başlıyor. Tabii geçmişindeki bir kadın bu olanlara içerliyor ve adamı... Mortingen Strauss'ı, yani ortadan kaldırıyor. Motivasyon kadın mevzusu.
3: Selamünaleyküm hocam. Toplu çalışma deyince ben yanlış anladım herhalde.
4: Günaydın Serdar.
3: Eyvallah koçum. Ciğer.
5: Evet, herkes yerlerini aldıysa başlıyoruz. Şimdi derin bir nefes alıyoruz. Yavaş yavaş veriyoruz. Ve unutmuyoruz. Biz evrene nasıl enerji verirsek, evren de bize aynen öyle geri verir. Biz hayata nasıl davranırsak, hayat da bize aynen öyle davranır. Siz.
3: Ben mi hocam?
5: Evet siz. Hayat bugüne kadar size nasıl davrandı?
3: Karısıyla yatakta yakalamış gibi davrandı hocam.
5: Anlıyorum.
3: Hayatta bu zamana kadar karısına el sürmediğimi anlatmak için çok uğraştım. Şimdi daha çok anasına küfür etmişim gibi davranıyor ama o daha iyi.
6: Hava da çok güzel.
7: Çok güzel, evet. İşiniz de yoga yapıyor galiba.
6: Ya, evet.
8: Etme. Hayır.
7: Şöyle oturalım mı?
6: Dur.
7: Buyurun geçelim.
9: Dur, bekle. Hocam, peki gelin daireye. Dokunmasın. Dokunma.

0: Ustacığım, yok hayır.
1: Neredesin sen? Ben seni bulamıyorum.
0: Kızlar, hiç bozmayın. Ya ustacığım, ben bu tercihimi anlattım diye hatırlıyorum.
1: Neredesin sen?
0: İş üstündeyim.
1: Bizim muhasebe kayıtlarını incelememiz lazım.
0: Sen incele. Ben araştırmayı derinleştiriyorum. Çok önemli bilgilere ulaşmak üzereyim. Yoga Banu kesin işin içinde. Ben sabah delillerle geleceğim.
1: İyi.

0: geldin mi?
1: Bu sen uyu, daha çökerken.
0: Boynun ne oldu? Ne varmış?
1: Sorma ya, bilgileri almaya çalışırken çok zorlandım. Yani kıran kırana bir geceydi.
0: Ne öğrendin?
1: Ziya ortadan kaybolmadan önce enstitü kapanacakmış. Ziya ortadan kaybolunca Kaan enstitüye yardıma devam kararı almış. Özellikle bu bilgiye çok zor ulaştım. Hadi yat sen şimdi, yarın konuşuruz.
2: Dur bir dakika, ben de bir şey buldum galiba.
0: Bak. Bunlar Bahve'nin mutfağını restore etmişler. Ama bence bu malzeme çok fazla. Ya birileri faturayı şişirmiş ya da bence kesin başka bir Bahve falan yapmışlar.
1: Ya zengin insanlar bunlar. Hayatları bir yerleri restore etmek de geçer.
0: Kaan bizi akşam yemeğe davet etti. Ben onu masada oyalarken sen de odasını araştırsın ha.
1: Gereksiz, zaman kaybı. Ama müstakbel sevgilini üzmek istemezsin. O yüzden gideriz yani.
0: Sabahın köründe boynunda morluklarla gelen adam mı söylüyor bunu? Niye sırıtıyorsun acaba?
1: Farkında mısın? Şu anda ilk kıskançlık kavgamızı yapıyoruz. O zaman ben kanepede yatıyorum.
0: Sen zaten kanepede yatıyorsun Serdar.
1: Ama bu sefer gerçek.
2: Sözlerine ve hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Benim davranışlarım anormal, öyle mi? Ya ben bütün bu saçma sapan insanların arasında normalliğin sözcük anlamı gibi kalıyorum be.
3: Nerede kaldınız ya? Biz neredeyse yemeye başlıyoruz.
1: Amirim. Hayatım. Kadınları bilirsin Mirim. Hazırlanmaları futbol hakkındaki yorumlara kadar sıkıcı ve anlamsızca uzundur.
3: Mirim, yaklaşımınızı çok ayrımcı buldum. Yani modern çağın gereksinimlerini karşılamaktan oldukça uzaksınız. Artık kadınlar futboldan anlamadıklarını itiraf ediyorlar. Hatta son derece hızlı giyiniyorlar. Ayrıca ortaya böyle bir güzellik çıkacaksa hiçbir erkeğin beklemeye itirazı olacağını sanmıyorum. Güzellik cennetin imgesidir.
1: Hazır imgelerden konu açılmışken, medeni, modern ve ultra lüks yaşayan bir erkek olarak gözümün önünde siz karıma yürüyünce aklıma ister istemez cennetin dayak imgesi, medeniyetin sınırlarını zorlayarak tek dişli bırakan bir imkan.
4: Yürümek. Bol bol yürümek. Benim zindeliğimin en büyük nedeni yürümek.
3: Yürümeyi ben de çok severim.
1: Onu biliyoruz. Okan amcacığım, yürüyelim, yürüyelim tabii. Yani yürümekle yollar aşınmaz. Ama her önümüze gelene de yürümeyelim değil mi? Yürüyelim.
3: Mirim, şu tespihinize bakabilir miyim? Bu böyle bir tür el alışkanlığı galiba. Şöyle falan. Sokak kültüründe, gettolarda falan yaygın galiba bu.
1: Yanlış biliyorsun.
3: Buyurun.
1: Bu tespih bizim için çok köklü bir aile geleneğidir. Saraylı olan büyük büyük dedem sünnet olacağı zaman dönemin padişahı bu tespihi kendisine hediye olarak gönderir. Derken yıllar geçer, dedem büyür ve Yemen'de esir düşer. Esir kaldığı süre içerisinde öleceğini anlar ve bu tespihi henüz görmediği yeni doğan oğluna göndermesi için yaverine teslim eder. Sonra dedem ölür. Dedeme çok sadık olan yaveri, şu elimde görmüş olduğunuz tespihi esir kaldığı tam 5 sene boyunca, çok affedersiniz, saklar. Esirliği bitip İstanbul'a dönünce hemen büyük büyük annemi bulup emaneti ona teslim eder. Tespihi tam 5 sene boyunca saklamış olması büyük büyük annemi çok etkiler ve yaverle hemen oracıkta evlenir. İşte o yaver benim dedem. Bu tespih o tespih.
3: Enteresan.

0: Ya ben mideyi bozmuşum da siz rahatsız olmayın. Ben gideyim, biraz uzun sürer, beni beklemeyin yani. Tatlı söyleyeyim.
1: Boğuluyor galiba. Böyle durumlarda ne yapıyorduk? 112'yi mi arıyorduk?
2: Hayır canım. Alo Can Kurtaran'ı aramamız gerekiyor ama numarasını ben de bilmiyorum.
1: Hamdi'ye sorun. Hamdi gel.
3: Efendim Kaan Bey.
1: Bak Alo Can Kurtaran'ın numarası varmış. Ara da, adam boğuluyor. Yani gelsinler, ilgilensinler.
3: Tamam efendim.
0: Kazanmak için havuza düşme numaramı gördün değil mi onların hepsini? Davamız için hayatımı tehlikeye attım. Benim gibi dava adamı zor yetişir. Bir şey soracağım. Yüzme bilmediğim çok, anlaşıldı mı? Değerimi bilsin artık.

0: Alo.
1: Bana bak. Bu kesin suçlu.
0: Alçak bir kardeş katili bu. Akşam bizi yemeğe davet etti. Senin karını aparatif olarak alacağım der gibi baktı bana.
2: Abi senin karın yok ki.
0: Ulan düşün, herif olmayan karıma yazıyor. Bir de gerçekten karım olsa kızgın kumlardan serin sulara atlayacak.
2: Tamam abi, ben bu akşam girerim onun yerine. Bulduklarımı sana açtığım mail adresini atarım.
0: Bana atma, ben üşenirim onlara okumaya. Sen onların hepsini Aslan'ın mailine at. Hadi koçum. Tamam, kapatıyorum ben.
2: Abi bizim para işi ne oldu?
0: Oğlum gelince halledeceğim, biraz sabredin ya.
3: Yarın ziyaretine gitmek istiyorum.
4: Bak, çok sık gidiyorsun. Dikkati çekecek.
3: Ne yapayım? Çok özlüyorum onu.
4: Ben de özlüyorum ama dikkat çekmememiz gerekiyor.
5: Teması kaybetmeyelim. Temas, temas, temas, temas.
3: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Yine kaçırdın kahvaltıyı. Sana bir şeyler getirdim.
0: Allah! Ben geç kaldım ya. Ece bugün çok önemli bir yere gidecek. Benim onu takip etmem gerekiyor. Bizim kamuflaj kıyafetleri nerede ya?
3: Dolapta.
0: Tamam.
3: Şey, peki senin banyoda işin var mı? Ben duşa gireceğim de.
0: Yok yok, benim acil çıkmam gerekiyor.
4: İki köylü kızı simitçi.

kardeşim. Kanun namına aracınıza el koyuyorum.

0: Olayı çözmeye çok yaklaştım.
1: Sen niye kaçış kostümü giydin?
0: Kaçış?
1: Evet, ilan dağıtan palyaço kaçmak için gelir. Sakın bununla takip yaptım deme.
0: Ne takibi ya? Sen de beni iyice salak zannettin ya. Tatbikat yaptım. Tabii ya, tatbikat yaptım ben. Eğer ileride kaçmamız gerekirse hangi yolları ne şekilde kullanmamız gerekiyor, onun tatbikatını yaptım.
2: Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Bir saniye.

0: Kusura bakmayın. Banyo yapıyordum da size nasıl yardımcı olabilir?
1: Merhaba. Biz akşam kamp yapacağız da siz de bize katılmak ister misiniz?
0: Hay hay. Tabii ki. Zaten ben genç ve yakışıklı bir erkek olarak kamp ortamlarında çok fazla bulundum.
1: Harika. Eğlenceli olacak o zaman. Akşam kampta görüşürüz.
0: Görüşürüz. Ya yemin ediyorum, şu kadınların istediklerini elde etmek için cinselliklerini kullanmalarına bayılıyorum. Bence çok büyük bir zeka göstergesi bu.
2: Belki de seninle iletişim kurabilmek için senin zeka seviyene inmeye çalışıyorlardır.
0: Yani ne kadar aptal görünürsem o kadar seksi davranacaklar bana, öyle mi?
1: Özel bir çaba sarf etmene gerek yok. Kendin ol yeter.
0: Oo, kıskançlık seziyorum. Öldürdüğü nişanlısının amcasıyla sevgili olan bir kadınla aşna pişne yapacak kadar düşmedik yani.
3: Katil de olsa onun da duyguları var. Hayatında karşısına ilk defa gerçek bir erkek çıktı ve duygularına yenik düştü. Yaydım sert erkek kokusundan etkilenip etkim altına girdiği için onu suçlayamam. Göreceksin. Kollarıma atılıp ağlayarak her şeyi itiraf edecek.
2: Vay be. Bir şey yapmayacak mısın?
3: Hayatta kalma içgüdüm, üreme içgüdümden baskın çıktı.
2: Nasıl ya?
3: Ah Ece. Gitti güzelim.
2: Ne? Kız orada ölüyor, senin aklına mi geliyor?
3: Vallahi üzüntüden kendimle yüzleşiyorum, kendimi tanıyorum aslan.

0: Geri gelebilir. Hadi otele gidelim.
1: Korkan gidebilir. Biz eşimle kalıyoruz.
2: Sen kalıyorsun.
1: Karıcığım bir saniye konuşabilir miyiz lütfen?
2: Tamam, siz gidin, ben yetişirim.
1: O katille mi gidiyorsun?
2: O katil dediğin adam biraz önce hepimizin hayatını kurtardı.
1: Ya kızım, pembe kokulu mektupları Kaan Efendi'nin odasından çıktı. Ben odadan aceleyle çıktığım için alamadım mektupları.
2: Bana bunu şimdi mi söylüyorsun Serdar?
1: Ya Ziya, merkez mezarlığında eski bir mezara gömürü. Hepsi işin içinde diyorum sana ya.
2: Ya artık dikkat çekmeye çalışmandan gerçekten çok sıkıldım. Ayrıca ben yetişkin bir kadınım. Kendi kendimi de koruyabilirim. Sabah otelde görüşürüz.
3: Ulan dedektiflik işine girdik. Ortağımız katile aşık oldu. Demek yarın öbür gün karşısına yakışıklı bir seri katil çıksa beni pişirip yer bunlar. Yok arkadaş. Ben bu işi çözdükten sonra bir daha bu hatunla çalışmam. Yok.
4: Polis, eller yukarı, teslim ol.
3: Tamam, tamam. Teslim oluyorum. Ama lütfen siz ön yargınıza teslim olmayın. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bir dakika. Bakın. Tamam. Yani... Ya arkadaşım, emniyet amirine iş birliğine hazır olduğumu söyleyeyim. Çok iyi çocuk değil.
4: Bak şuradan. Dedektife biraz saygın olsun ya. Şuraya bak. Gece gündüz asayişi sağlamak için uğraşıp duruyoruz. Gördüğümüz ne? Saygısızlık.
5: Ne bakıyorsun?
6: Uyumanı bekliyorum.
4: Saygısızlık dediysek o kadar da değil koçum. Yani beklemene gerek yok. Rahat ol.
3: Hadi ben büyük bir cinayeti çözmek için düştüm buraya. Sen neden düştün?
6: Büyük bir cinayeti işlediğim için.
3: Bu yaşta. Allah Allah. Derdin neydi çocuğum?
6: Eski okulun önünde uyuşturucu satan mafya çetesinin tüm üyelerini öldürdüm.
3: Çok büyük bir sosyal yara. Liselere kadar indi diyorlardı abi.
6: İlkokul. İlkokuldan sonra okumadım. Allah'tan çete fazla büyük değildi.
3: Sonuçta 2-3 kişilik çete olmaz. 5'ten büyüktür değil mi?
6: 10. Yok yok. Biri yoğun bakımdaymış.

0: Efendim?
1: Günaydın. Ben Serdar Bey'in asistanı Ali. Kendisine ulaşamadığım için sizi aradım.
2: Ziya Uşaklı ile ilgili bazı bilgilere ulaştım. Belgelerin hepsini size mail atıyorum.
0: Tamam, teşekkür ederim. Şimdi bakıyorum.
3: Dün gece Akçakoca Merkez Mezarlığı akıllara durgunluk veren bir operasyona sahne oldu. Vicdansız mezar hırsızı suçüstü yakalandı.
4: Ben sıradan basit bir vatandaşım. Hatta vatandaşın dibiyim.
0: Günaydın. Serdar'ı göreviniz oldu mu?
4: Bir dakika. Konuşabiliriz. Ya siyasilerin seçim meydanlarında oy istediği vatandaş benim. O sözlerimi şantaj olarak algılamayın ama... Çok önemli bir ipucunun peşinde bir iş seyahatine çıkmam gerekti.
0: Serdar, televizyondasın ve bütün ülke nerede olduğunu biliyor.
4: Ha, o zaman beni bir an önce buradan çıkarman lazım. Kaiser Soze'nin çocukluğuyla aynı hücrede kalıyorum ben. Her an hayatımdan ümidi kesebilirim.
0: Melek Hanım arıyor, şimdi kapatmam lazım.
4: Melek Hanım'a söyle, katilleri biliyorum. Nasıl görünüyor?
0: Nerede?
4: Televizyonda. Bütün kanallar verdi mi? Tamam, ben de seni seviyorum aşkım. Sırası mı ya şimdi? İşte.

0: Mezarcı, çıkıyorsun. Hadi yine iyisin. Arkan sağlam çıktı.
1: Yüksek mevkilerdeki kişiler tarafından sevilir sayılırım.
2: Hürmetler abi. Dışarıdan bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka karşılayacaklardır. Allah kurtarsın.
3: Eski İçişleri Bakanımız devreye girdi senin için.
1: Ya kusura bakmayın komiserim. Şimdi ben bazen gizli görevlerde sade vatandaş taklidi yapmak zorunda kalıyorum da. Sizi kandırdıysam özür dilerim yani.
3: Bakanımız senin kızının iş ortağı olduğunu söyledi. Senin herhangi bir suç işleyecek bilişsel kapasiteye sahip olmadığını, toplum için zeka ortalamasını düşürmek dışında bir tehlike arz etmediğin konusunda beni ikna etti.
1: Kafanızdaki soru işaretleri cevaplandığına göre ben artık gidebilir miyim?
3: Seni görünce kafamda hiçbir soru işareti kalmadı. İşlemlerini yapsınlar, hemen karakolumu terk et.

0: Anneciğim, ya büyük bir komploya kurban gittim ben. Verin öpeyim o mübarek elinizi. Anneciğim, aramızı bozanlara inat, olayı çözdüğümü ve suçluların aramızda olduğunu bildirmekten büyük bir gurur duyarım efendim.
1: Serdar'cığım, her şey açıklığa kavuş.
2: Sen dur, devam et.
0: Maktulün bazı feminen, hatta yer yer feminist tavırlarıyla karşılaşan Ece, teselliyi Okan amcanın kollarında aradı. Aşkların önünde tek bir engel vardı. Ziya Uşaklıgil. Dönelim Kaan Uşaklıgil'e. Kendisini burada yakından tanıma fırsatı buldum ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Kaan Uşaklıgil küçükken sevdiği kızın at kuyruğunu hiç çekmemiş gibi kötü bir insan. Ta sünnet düğününden beri kin güttüğü abisi Ziya Uşaklıgil işlerin başına geçince abisini hisselerini elinden alıp yatırımlarını parçalamakla tehdit etti.
3: Aa, bu kadar da fazla ama.
0: İşte aynen böyle söyledi. Önce iki aşığı, sonra selfilerde fakir çıktığı için Ziya'ya kızan Vaha'yı ve enstitüsü kapanma tehlikesi altında olan Banu'yu da yanına alarak bu cinayeti planladılar. Kaan Uşaklıgil planladı ve hep birlikte uyguladılar. Katil bunların hepsi.
4: Biz kimseye öldürmedik.
0: Ya siz onu benim külahıma anlatın be.
4: Seni ilk parti...

0: Sadece seninle birazcık eğlendik. O kadar.
1: Yahu nereden bileyim? Adamın gece yarısı mezarlığa gideceğini, gece bekçisine yakalanacağını.
2: Ya hem suçlu hem güçlü diye buna derler arkadaş.
3: Serdar'cığım, olay aydınlığa kavuştu.
2: Evet, ortağımın da dediği gibi anneciğim, her şey açıklığa kavuştu. Katil, bunların hepsi.
4: Yeter artık, tamam. Ben daha fazla uğraşamayacağım seninle. Bak arkadaşım, abim hayatta. Gayet sağlıklı ve mutlu. Benim de senin bu dedektiflik saçmalıklarına ayıracak zamanım yok. Kusura bakma. Aslan Hanım, daha evine geliyorsunuz değil mi?
3: Geleceğim.
4: Güzel.
2: Hadi.
5: Bir dakika. Ya kımıldama. Ya nereye gidiyorsun? Anneciğim, o zaman İstanbul'da görüşürüz.
3: Sen nezaretteyken Ali beni aradı.
4: Evet.
3: Ziya Kağan'a fotoğrafını yollamış. Ve yeni hayatında çok mutlu olduğunu yazmış.

0: Arkadaş bu nasıl hayattır lan? Şuraya bak, işimi kaybettim. Karım kendine manita yaptı. Erkeklik gururum üzerinde lambada yapıldı ya.
1: Melek Hanım beni bahane davet etti. İstanbul'a onlarla döneceğim. Para yatınca seni ararım. Nakdin var mı?
2: Ama sen kal da biraz var.
1: Tamam. O zaman iyi yolculuklar.
0: Bana da. Ya senin baban eski İçişleri Bakanı mıydı?
1: Evet. Çok büyük bir Amerikan şirketinde çalışırken Türkiye'deki özel dedektiflik boşluğunu doldurmaya gelince tabii ben de maddi manevi desteği kesti.
3: Ablam şu an burada olsaydı ve senin bu sözlerini duysaydı benimle çok gururlanırdı. Sorumsuzlukta ben asla senin level'ına ulaşamam.
0: Son olarak bir şey soracağım ya.
1: Ne oldu?
3: Bizim odanın hesabı hala Melek Hanım'a yazıyor değil mi?
4: Evet.
3: Gerçekten ciddi bir tutulma. Acil yüksek sevgiye ihtiyacım var.
5: Üzgünüm. Bugün yardımcı olamayız.
3: Ya bir şey soracağım sana ama yanlış anlama. Acaba kampta kaliteli sosyete gazozundan içip güzel yemekler yiyip benimle partilemek isteyen kızlar var mıdır?
5: Bugün bizim izin günümüz. Enerjilerimizi dengelemek için izin günlerimizde sınırsız parti yaparız.
0: Gerçekten inanılmaz bir felsefeniz var. O zaman bir an önce gelin, enerjimizi dengelemeye başlayalım.
5: Bir saat içerisinde oradayız. Görüşürüz.
0: Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Efendim Ali?
6: Abi, Fidan abla televizyonu izlemiş. Seni merak etti.
0: Ha, öyle mi? Gizli bir görev üzerindeydin de.
1: Ne göreviymiş o?
0: Ablacığım, minik kardeşin devlet için çok önemli bir operasyonda kilit isim.
1: Hangi devlet?
0: Cumhuriyet. Önemli bir delegasyonla işbirliği asamblesi yapmak üzereyim. Ben seni toplantıdan sonra arayayım. Tamam, döneyim sana. Hadi.
1: Kapattı.
6: Anladım Kaan Bey.
7: Gözlerini kızın üstünden ayırma. Bu benim için ölüm kalım meselesi. Herhangi bir aksilik daha olursa dedektif kızın minik boynunu kendi ellerimle kırarım.
8: Buyurun efendim, yemeğe geçebilirsiniz.
9: Telefonu çalıyor.
10: Ben mesai saatleri dışında prensip olarak cep telefonlarına bakıyorum hayatım. Hop!
9: Karım yazıyor.
10: Ha, karım değil o ya. Ortam. Ya kızlar, kusura bakmayın. Farkında olmadan sorumluluk duygusu gelişmiş bende. Bir saniye.
1: Alo.
0: Çok yakın arkadaşlarımla beraber küresel ısınma sorunu masaya yatırdık.
10: Az vaktim var, seni dinliyorum.
1: Alo, dinle beni bak, dinle. Katil Kaan. Alo. Burada telefon çekmiyor. Mektup kağıtlarını alman lazım.
0: Ne? Çok büyük bir operasyondan bahsediyorsun yani.
1: Ne operasyonu? Bak dinle beni. Hayatım tehlikede olabilir.
0: Emir ve görüşlerime uydukları sürece sorun yok ortak.
1: Alo. Alo.
2: Kızlar.
0: Büyük bir operasyonda team komutanı olmam gerekiyor.
2: Yani bu işi kabul etmemek olmazdı.

yakaladım seni kardeş katili. Başkasının karısına asılmanın cezasını hapishanede başkasının karısı olarak ödeyeceksin. Oba! Tam ilahi adalet oldu bu.

Alo. Ali. Ziya'ya gelen maillerin IP adresini bul bana hemen koçum. Acele et. Acele. O zaman hadi kızlar. Kutlama yapıyoruz.

0: Günaydın.
1: Ben de şimdi sizi almaya geliyordum dedektif hanım.
0: Aa.
1: Hı-hı. Bugün size araziyi atla gezdirmek istiyorum.
0: Atla?
1: Hı-hı.
0: Ben atları çok severim ama Süpermen düşüp boynunu incittiğinden beri benim bir fobim var.
1: Ha, haklısınız. Böyle güzel, narin, ince bir boynu. Tehlike yapacak davranışlardan kaçınmalıyız tabii. Buyurun.

0: Ya bacım, buralarda Uşaklı Giller'in dahili varmış. Nerede kalıyor tam olarak?
1: İleriden caddeye çıkınca sağdaki büyük ev.
0: Ha.
1: Ben de oraya gidiyorum. Köye kahvaltısı hazırlayacağım.
0: Ne hazırlayacaksınız?
1: Mancarlı pide ve menengüçeyi hazırlayacağız.
2: Tamam.
0: Hey be, karıma bak ne kadar güzel. Dikkat et, içkine ilaç atmasın.
3: Merak etme. Hadi tamam, gelme artık.

0: Neredesin? Abi ne yapıyorsun? Kendine gel.
1: Duru! Katil uşak!
2: Ulan hep bunu söylemek istedim ya. Evet. Ortağım ve ben katil olmayan katili bulduk. Efendim, dün gece yaptığımız beyin fırtınaları sonucunda çok enteresan bir şey fark ettik. Kaan ve Melek Hanım beraber planladılar.
3: Ben bu yüzüğü bir yerden hatırlıyorum. Melek Hanım da işin içinde.
4: Ay kesin şu saçmalığı lütfen.
2: İnanın ben de çok isterdim Melek Hanımcığım. Çünkü yani insan patronunun katil olmasını istemez ki. Sonuçta ekmek parası. Hatta ben bunu ortağıma açık açık söyledim dün, değil mi?
5: Evet.
3: Ya kızım, öldürüyorlarsa kendi DNA'larını öldürüyorlar. Bize ne ya? Biz işimize bakalım. Salla başı, al maaşı yapalım. Sakal diyorum ya.
5: Olmaz. İşimizi hakkıyla yapacağız. Dedektifiz biz. Ben Kaan'ı oyalarken sen de Melek Hanım'ı izle. Melek Hanım bizi Ziya'ya götürecek.
4: Ziya... İşleri istediğim çerçevede yönetemiyordu. Ben de ona ders vermek için Kaan'a müsaade ettim. Kaan hisseleri almak için abisini hapsetti.
6: Yemin ederim delirmişsiniz siz. Resmen bana komplo kurmuşsunuz. Hepiniz de bu işin içindesiniz.
2: Belki de başkalarının karılarına yürüdüğün için Allah seni cezalandırıyor demeyi çok isterdim ama yine dört ayağın üstüne düştüm.
6: Nereden buldun bunları? Az daha başımıza iş açılacaktı.
4: En salaklarını seç dedin.
6: Ya tamam da Kaan'a hissedir için baskı oluşturalım derken hapse gireceğiz.
2: Evet, sizin de gördüğünüz gibi en salak iki dedektifi bulup suçu Kaan'ın üstüne atacaklar. Sonra sahte delillerle polise gitmekle Kaan'ı tehdit edip hisselerini elinden alacaklardı. Sonra da Ziya hiçbir şey olmamış gibi tatilden dönecekti. Fakat benim büyük resmi görüp mezarlıktaki derin araştırmalarım sonucunda televizyona çıkmam Ziya'nın paniklemesine sebep oldu.
5: Ve planları değişti. Bizi salak olduğumuz için seçenler dünyanın en aptalca ve amatör planını yaparak suç tarihine geçtiler.
7: Anladım Kaan Bey.
5: Ortağımın gerçekleri ortaya çıkartmak için kendini fedakarca havuza attığı o gece suç ortakları Vaha Kaan'ın odasına girerek mailler attı. Ama yine ortağımın dün gece Ziya'nın adamlarıyla göğüs göğüse çarpışması bütün oyunları bozdu tabii.
2: Aslında kendini ne kadar geliştirdin. Olaylara doğru açıdan bakabiliyorsun artık.
6: Çabuk onu bana ver gerizekalı.
2: Buradaki herkes kimin gerizekalılık sendromunun pençesinde olduğunu gördü bence.
6: Sana onu bana ver dedim.
2: Şimdi telefonu vermeyeyim ben. Daha taksidini bitiremedim. Yani sen bana mail adresini yolla, ben sana videoyu yollarım.
6: Bana bak. Ne hayatım kaldı, ne haysiyetim kaldı. Ver onu bana yoksa gözümü kırpmam, vururum seni.
2: Ben hiç o açıdan bakmamıştım. Haysiyet dedi, veriyorum.
5: Hayır, vermiyoruz. Haysiyet hayır, dedi. Vermiyorum. Ya, hayır.
4: Sen kimin

0: İstanbul'a dönünce ne yapacaksın?
1: Bu davadan para kazanmış olsaydık ofisi daha iyi bir yere taşımayı düşünüyordum ama artık aynı yerde devam. Sen ne yapacaksın?
0: İşte ablama yufka açmaya devam edeceğim.
1: Takip elemanı olarak çalışmak ister misin?
0: He? İşe alındın mı?
1: Evet.
0: Abla, işe alındım.
2: Ya ne
0: oldu? İş buldum.

0: Bütçe dengesi. Bütçenin gelirleri ile giderleri arasındaki dengeyi ifade eder.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

Türkiye'nin kültürel mirasını gecenin kendine özgü atmosferinde ziyaretçilerle buluşturan Gece Müzeciliği uygulamasında yeni sezon başladı. 20 müze ve öğren yeri 1 Haziran 1 Ekim 2026 tarihleri arasında gece saatlerinde de ziyaret edilebilecek. 3, 2, 1...

2025 yılında 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan uygulamanın yeni dönemini duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür rotalarında ziyaretçilere yine unutulmaz bir deneyim sunacaklarını açıkladı.

Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya, Galata Kulesi'nden İstanbul Arkeoloji Müzelerine uzanan kültür rotalarına dikkat çeken Bakan Ersoy, geçtiğimiz yıl gece müzeciliği kapsamında

Patara Ören Yeri, Likya Uygarlıkları Müzesi, Side Ören Yeri, Didim Apollon Tapınağı, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Hierapolis Ören Yeri, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Galata Kulesi, İstanbul Türkiye İslam Eserleri Müzesi, Efes Ören Yeri, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Marmaris Müzesi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Şanlıurfa Müzesi ve Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'ni saat 19'dan itibaren belirlenen kapanış saatlerine kadar ziyaret edebilecek. Ahlat Selçuklu Mezarlığı ise ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olacak.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Ne kolay değişiyor bazı şeyler.
0: Altay, sözleri ve müziği Murat Güneş imzalı Kainat Şahit şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Bengü ve Ümit Sayın, sözleri ve müziği Sayın'a ait 90'lı yıllarda Pınar Aylin'den dinlediğimiz Ya Sen Gidip De düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

Stefano'nun seslendirdiği milli takım şarkısı Türkiye'm dinleyicilerle buluştu. Sözleri milli takımın motivasyonunu artırmak ve taraftarları birleştirmek için büyük anlam taşıyan şarkı, dijital platform

Azeri sanatçı Azer'in sözleri Hanifi söz tutan, bestesi Zümrüt Tağıyeva imzalı Haydi Türkiye Milli Marşı ile izleyicilerle buluştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü programına katıldı ve Azeri'nin seslendirdiği Haydi Türkiye marşına eşlik etti.

Yanar, Haziran ayında edebiyattan müziğe, çocuk kitaplarından ilham veren söyleşilere uzanan dopdolu etkinlik programıyla okurlarını ve sanatseverleri buluşturuyor. Müziğin büyüsü, edebiyatın ilham veren dünyası ve imza günleriyle renklenen etkinlik takvimi, Yanar Bağdat Caddesi mağazasında kültür ve sanat dolu buluşmalara ev sahipliği yapacak. 13 Haziran'da sevilen oyuncu ve yazar Gupse Özay, çocuklar için kaleme aldığı yeni kitap serisi Gupi'nin lansmanı kapsamında okurlarıyla bir araya gelecek. Eğlenceli karakterleri ve sıcak hikayeleriyle dikkat çeken seri hakkında sohbet edecek olan Özay, etkinlik sonunda kitaplarını da imzalayacak. Oyuncu ve yazar Engin Akkürek, 14 Haziran'da Diyanar Bağdat Caddesi'nde gerçekleşecek imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek. Akkürek, son kitabı İsimsiz için düzenlenecek etkinlikte okuyucularıyla sohbet ederek kitaplarını imzalayacak. Yayınların sevilen etkinlik serisi Gece Yarısı Kütüphanesi 16 Haziran'da yazar ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nu ağırlayacak. Yeni kitabı Anlaşılmak Şifadır'ın lansmanı kapsamında gerçekleşecek özel gecede Budayıcıoğlu, anlaşılmanın iyileştirici gücünü, insan hikayelerini ve kitabın ortaya çıkış sürecini katılımcılarla paylaşacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Rami Kütüphanesi ile Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği işbirliğinde